Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan adlı çocuk kitabında geçen bir hikaye vardır. Olayın kahramanı Muhsin Çelebi'dir ve kendisi 40 yaşlarında, eni konu serveti yerinde bir adamdır ve kimseden de korkusu yoktur. İşte o günlerde vezirlerin gönderecek birini bulamadıkları, korktukları Şah İsmail'e elçi olarak gönderilir. Ancak devletten hiç para istemez. Bütün masraflarını kendisi karşılar. Bunun için de evini, barkını rehin verir ve dönemin en pahalı kaftanını satın alır. Bu pembe incili kaftandır. Kumaşı Hindistan'dan gelmiştir. İncileri Venedik'ten. İşte bununla Şah İsmail'in huzuruna çıkar. Şah İsmail ona oturacak bir yer vermemiştir. Ayakta durmasını istemektedir. Bu onu aşağılamaya yönelik bir tavırdır. Muhsin Çelebi üstündeki kaftanı çıkarır, yere serer ve onun üstüne oturarak Şah İsmail'le konuşmaya başlar. Konuşma bittikten sonra kaftanı olduğu yerde bırakır ve salonu terk eder. Şah İsmail kaftanını unuttun der. Hayır, unutmadım. O size kalsın, benden hediye olsun der ve orayı terk edip ülkesine döner. İşte bundan sonrasını Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan romanından dinleyelim. Eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğini, mandırasını, gelir getiren mal ve mülkünü rehinden kurtaramadı. Elçilikten hatıra kalan atı ile işlemeli takımını satıp Kuzguncuk'ta mini mini bir bahçe aldı. Onu ekip biçti. Çoluğunun çocuğunun ekmeğini çıkardı. Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebze sattı.

İtalyan yazar Edmondo Amicis, İstanbul adlı kitabında kuzguncuğu bakın nasıl tanımlamış. Süsen çiçeğinin bütün renkleriyle boyanmış kuzguncuk. İşte kuzguncuğa yakıştırdığı bu renkli görüntü bugün hala devam ediyor. Ancak kuzguncuk ismi bugün zikrettiğimiz bir isim. Tarih boyunca pek çok ismi olmuş bölgenin. Bunların başında da Chrysokeramos geliyor. Bunun bir nedeni var. Justinianus, İmparator Justinianus 6. yüzyılda burada bir kilise yaptırıyor ve çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı. İşte bu nedenle bu bölgenin ismi Chrysokeramos, yani altın yaldızlı kiremit anlamına gelen isimle anılıyor. Daha sonra Kozinitsa deniyor buraya. Zaten bugünkü kuzguncuk isminin de Kozinitsa'nın değişmiş hali olduğu söylenir. Ancak en ilginç önermeyi Evliya Çelebi yapıyor. O da seyahatnamesinde burada bir zamanlar Fatih döneminde gelip burada dergahını açmış olan Kuzgun Baba'dan dolayı buraya kuzguncuk dendiğini seyahatnamesinde yazmış.

Kuzguncu özel kılan sadece bulunduğu coğrafya değil, bir boğaz kıyısı yerleşkesi olmasından öte kendini bugüne kadar mimari anlamda korumuş olması da onu özel kılıyor. Özellikle Kuzguncuk bölgesinde Türk evine dair pek çok izi hala görmeniz mümkün. Hemen arkamda gördüğünüz Simitçi Tahir Sokak. Semtin de en güzel evleri işte bu sokakta sıralanıyor. Ve dikkat ederseniz neredeyse hepsinde cumba var. Çünkü cumba Türk evinin karakteristik özelliklerinin başında gelir. Neredeyse Türk evi dediğimizde muhakkak cumba akla gelir. İşte burada da farklı yapılarda ve farklı renklerde cumbalar görüyoruz. İtalyanca çıkıntı anlamına gelen gibbos kelimesinden geliyor cumba kelimesi. Türk evinin cephesine o kadar güzel yerleştirilmiş ki az önce de söylediğim gibi Türk evlerinin, geleneksel Türk evlerinin olmazsa olmazı haline gelmiş. Buraya baktığımızda iki çeşit cumba görüyoruz. Kimileri dik açılı gelen cumbalar. İşte bunlar geleneksel Türk cumbası. Bir de biraz kırık, eğimli ama yine üç hattan oluşan cumbalar karşımıza çıkıyor. Bir söylenti vardır. Bu tip sarı evde gördüğünüz bu tip cumbalar bir Hristiyan evi derler. Neden olarak da şunu gösterirler. İstanbul'daki bazı kilise apsislerinin dış duvarları işte bu şekilde kırık vaziyette ve üç parçadan oluşur. Bunun bir anlamı vardır. Hristiyanlığın kutsal üçlemesi. Baba, oğul ve kutsal ruh. İşte buradan yola çıkarak bu tip apsislere benzeyen cumbaların da Hristiyan evi olduğu söylenir.

Şu anda Kuzguncuk semtinin ana aksı İcadiye Caddesi'ndeyiz. Burası yukarıdaki tepelerden başlayarak denize kadar ulaşan bir ana cadde. Zaten Kuzguncuk bunun sağında ve solundaki sokaklardan oluşuyor. Ancak bugün gördüğümüz bu cadde bir zamanlar dereydi. İcadiye Deresi. Yukarıdan aldığı suları denize taşıyan bir dere. İşte zaten Kuzguncuk'un varlık sebebi de bu dere. Çünkü bunun sağında solunda bulunan bostanlar burayı verimli topraklar haline getiriyordu. Bir tarafta verimli topraklar, diğer tarafta deniz. İşte bir yerleşim için ideal yer zaten bulunmuş. Ama uzun yıllar burası bir balıkçı köyüydü. Ve en önemlisi de bugün bile neredeyse o dönemki görüntüsünü korumaya devam ediyor. En azından mahalle dokusu olarak. Bunun da çok önemli bir sebebi var. Genellikle Kuzguncuk'un sağı solu büyük mezarlıklarla çevrili. Bir tarafında da Fethi Paşa korusu var. Hal böyle olunca da ve diğer taraftan da yamaçlardan oluştuğu için burada çok böyle büyük binalar yapacak alanlar bulmak mümkün değil. İşte Kuzguncuk'u koruyan coğrafyası olmuş.

Bir zamanlar İcaliye Deresi'nin sağ sol bostanlıkmış. Ancak o bostanlardan kala kala içinde bulunduğum alan kalmış. Ve burası bir zamanlar İlya'nın bostanı olarak anılıyormuş. Daha sonra İlya vefat eder ve varisleri arasında paylaşılamayınca da buraya pek çok proje üretilir. Kimi zaman hastane yapılmak istenir, kimi zaman okul. Ama her seferinde Kuzguncuklular buna direnirler ve bostanları için bir mücadele verirler. Sonunda 2015 yılında bir anlaşmaya varılır ve burası bostan olarak muhafaza edilir. Ayrıca 50 parsele bölünerek bu parseller, bu neredeyse 3 metreye 3 metrelik alanlar Kuzguncuk sakinlerine her yıl kurayla dağıtılır ve her yıl bir kişi burada dilediğine göre ekim yapar. Ektiğini, biçtiğini sadece kendi kullanmak şartıyla burada tarım yapmalarına izin verilir. Her yıl bu değişir ve her yıl bir başka Kuzguncuk sakini buradaki bu alanlarda tarım yapma şansı bulur. Buradaki mesele aslında toprakla emhal olma meselesidir ve semtin bu şahane bostanına sahip çıkma meselesidir. Burası ayrıca Kuzguncuk semtinin bir nefes alma alanıdır. Yürüyüş yaptığı, koşu yaptığı alandır ve yaz akşamlarında belki de toplanıp gece sinemalarını, akşam sinemalarını seyrettiği yer olarak hala yaşamına devam ediyor.

Kuzguncuk tam anlamıyla bir dinsel mozaik. Burada iki tane sinagog, bir Ermeni kilisesi, iki de Rum Ortodoks kilisesi bulunuyor. Hemen arkamda gördüğünüz Rum Ortodoks kilisesi Aya Pantelemeos. 1831 yılında inşa edilmiş. Daha sonra çan kulesi eklenerek burası kilisenin bahçesine giriş kapısı olarak da kullanılmaya başlanmış. Bu kilisenin önemli bir özelliği var. O da ayazmasının olması. Kilisenin ayazmasının günü 27 Temmuz. Her yıl 27 Temmuz'da bu ayazma daha çok ziyaretçi çekiyor kendisine. Ayazma nedir? Ayazima'dan gelir. Yani kutsal su anlamına gelir ve eski pagan geleneğinin Hristiyanlığa geçmiş halidir. Eskiden Apollon tapınaklarında bulunan su kaynakları şifa ve kehanet için kullanılırdı. Daha sonra Hristiyanlığa geçildi. İşte bu paganizmdeki inanç geldi, Hristiyanlıktaki kiliselerde yerini aldı. Tıpkı pagan tapınaklarındaki gibi burada da bir kutsal su var ve buraya insanlar şifa bulmak için geliyorlar ve bu sulardan içiyorlar.

Bir zamanlar Aya Pantelemios Kilisesi'nin hemen yanı başında Kız Rum Lisesi varmış. Yani bir okul, eski deyimle mektep. Ancak 1865 yılında Kuzguncuk büyük bir yangın yaşar ve işte o yangında mektepte yanar ve yok olur. Geriye adı yadigar kalır, Yanık Mektep. Bugün de bulunduğu yere hala Yanık Mektep adı verilmekte. İşin ilginç yanı, internette bazen çok da araştırılmadan, edilmeden bazı bilgiler paylaşılır. İşte bunlara iyi bir örnek de Yanık Mektep'tir. Çünkü buranın Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde geçen Yanık Mektep olduğu gibi bir söylence şu anda dolaşmaktadır. Oysa şiirin adına baktığımızda bile burasından değil Fatih'ten bahsettiğini anlamamız mümkün. Çünkü şiirin adı iki arkadaş Fatih yolunda. Şiiri biraz daha okuduğumuzda zaten Yanık Mektep'in buradaki değil Fatih'teki olduğunu hemen anlıyoruz. Çünkü şiirin içinde semtten bazı yerlerin adı geçiyor. Dilerseniz o şiiri okuyayım, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Fena mı? Bak, lafa daldık da duymadık yokuşu. Hakikat öyle. Epey yol kazanmışız. Şu ne şu? Yıkık zebile bakıp ağlayan yanık mektep. Geçenki yangının enkazı. İşte bunlar hep. Demek ki camisinin yanındayız Süleyman'ın.

Kuzguncuk bir zamanlar camilerinde ezan, kiliselerinde çan, sinagoglarında hazan olan bir semtti. Bu onun sadece mekansal yakınlığını değil, evlerin birbirine bitişik nizam kurulmuş olmasını değil, aynı zamanda hoşgörüsünü de gösteren bir söylentiydi. İşte o günlerden bugünlere gelindi. Bugün yine bir ölçüde de olsa o hoşgörü bu semtte devam ediyor. Bu nedenle zaten pek çok insanı buraya çekiyor. Özellikle hafta sonları burada iğne atsanız yere düşmüyor. Ama bütün bunların ötesinde demin saydığım cami, sinagog, kilise, işte bütün bunlar bize buranın o etnik ve dinsel kozmopolit yapısını işaret ediyor. Burada bir zamanlar küçük bir köy iken Rumlar yaşıyordu Bizans döneminde. Küçük bir balıkçı köyüydü. Daha sonra Museviler geldi, Ermeniler geldi ve sonunda Türkler de gelerek işte bugünkü yapı ortaya çıktı. Musevilerin tam geliş tarihi bilinmiyor. Kimi söylentiler 1492'de Engizisyon nedeniyle Portekiz'den İspanya'dan

İspanya'dan kovulan Musevilerin bir kısmının buraya yerleştiği yönünde. Ancak her ne olursa olsun Museviler için burası Kudüs'ten sonraki en önemli yerleşim. Çünkü Kudüs'e kadar bir sebeple gidemeyen kişiler en azından Kuzguncuk'ta hayattan ayrılıp buraya gömülmeyi istiyorlar. Onun için buraya ikinci Kudüs'te dendiği olmuş. Ermeniler ise biraz daha geç, 18 ve 19. yüzyılda buraya yerleşiyorlar. Ve ortaya işte bu yapı çıkıyor. Türklerin gelmesi ise neredeyse 19. yüzyılın sonunu buluyor. Çünkü onlar daha çok Üsküdar tarafını, Paşa Limanı tarafını tercih ediyorlar.

Kuzguncuk'ta pek çok kişi yerleşmiş, gelip geçmiş. Bunların çoğunu zaten tanıdığımız isimler. Ama bütün bunların dışında bir de bir hayal kahramanının da buradan gelip geçtiğini söylemek gerekiyor. O da 86-88 yılları arasında yayınlanan ve efsane bir diziye dönüşen Perihan Abla dizisi. Dizide Perran Kutman ve Şevket Altuğ başrolleri paylaşıyordu. Ve Perihan Abla rolündeki Perran Kutman iki kardeşine bakmak zorunda kalan birini canlandırıyordu ve ona aşık olan da Şakir yani Şevket Altuğ'ydu. Ve mahalledeki karakterler, mahalledeki olaylar bu dizinin konusuydu. Çok sevildi dizi ve o dönemde belediye bu sokağa, arkamda gördüğünüz evin bulunduğu sokağa Perihan Abla adını vermek istedi. Ancak bu sokağın adı Üryanizade Sokak'tı. Bu hemen kıyıdaki eski bir camiden alıyordu adını. Ve buna mahalleli karşı çıktı. Hal böyle olunca da belediye bu sokağa yani evin bulunduğu sokağa bu adı vermek yerine hemen yanındaki Ayhan adlı sokağa Perihan Abla adını verdi. Tam olarak o sokak olmasa da hemen yanı başındaki Ayhan Sokak şu anda Perihan Abla Sokak olarak karşımızda duruyor. Zaten Kuzguncuk'un en önemli özelliklerinden biri sokak isimleri. Sokak isimleri çok önemlidir çünkü bize şehrin tarihini anlatır. Onlar birer kutudur, kara kutu, şehrin hafızası ve onlara bakarak bir zamanlar o sokakta ne olduğunu, kim olduğunu, kimin yaşadığını ya da hangi binanın olduğunu anlamanız mümkündür. İşte bu anlamda da sokak isimlerini değiştirmek biraz şehrin hafızasına vurulan darbeler gibi gelir bana.

Bir zamanlar Kuzguncuk'ta çok sıra dışı karakterler yaşıyordu. İşte onlardan biri de hemen arkamda gördüğünüz binada dükkanı olan Berber Muzaffer'di. Onunla ilgili pek çok anekdot anlatılır. Kendisi biraz yaşına rağmen çocuk ruhlu bir adam ve şakalarıyla meşhurdu. Daha sonra bu dünyadan ayrıldı ve burası bir kitabevi haline geldi. Ve bu kitabevi de aslında Kuzguncuk'un edebiyat geçmişine, sanat geçmişine çok da uygun düşüyor. Burada pek çok şair, pek çok edebiyatçı yaşamış ve onlar bölgeyle ilgili hem kitaplarda buraya yer vermişler hem de şiirlerinde. Bunlardan biri de Buket Uzuner. Mavi Tuna adlı kitabında burasından bahseder. Ama en önemlisi de romanın fonu burasıdır. Olaylar burada geçer. Bir de Serdar Pekkan. Onun bir şiiri vardır ki o da bize Kuzguncuk'u çok güzel anlatır. Bir dedem Korkut masalıdır Kuzgunköy. Adını Kuzgun babanın verdiği, yaşını Can babanın. Ne zaman bir öğle vakti vursam kendimi Kuzgunköy'e, aynı Hristiyan kumrular, aynı Müslüman güvercinler, aynı hamın elinden serptiği buğdayları yerdi.

1970'lere kadar Kuzguncuk sıradan bir İstanbul semtiyken 1970'ler itibariyle fark edilmeye başladı. Bunun tabii en önemli sebeplerinden biri mimar Cengiz Bektaş'ın buraya gelip bir ev alması ve bunu tamir edip ofis haline getirmesiydi. Ancak o buraya gelirken onun böyle bir niyeti yoktu. Yani Kuzguncuk'un bugünkü haline gelmesi, gözde bir semt haline gelmesi gibi bir niyeti yoktu. Onun niyetlerinin başında buradaki halka bu evlerin kıymetini anlatabilmek, onların bu evlerde biraz el değdirerek, biraz tamir ederek şahane bir yaşam sürebileceklerini göstermekti. Sadece bununla yetinmedi Cengiz Bektaş. Aynı zamanda katılımcı bir mahalle ortaya çıkardı. Çeşitli o işleri ortak yaptılar. Ama bunların içinde en önemlisi şu anda bulunduğum bereketli sokak ve bu merdivenlerin hemen altına bir platform yaptırdı. Dikkat ederseniz burası bir amfiteyatro görünümünde. İşte bu hazır basamakları olan, insanların oturup oyun seyredebileceği gibi neredeyse tasarlanmış bu merdivenlerin önüne bir platform yaptırdı ve çocukları organize ederek onlarla burada oyunlar sergiledi. Ancak 1988 yılında dönemin belediyesi sokak işgali nedeniyle onlara ceza kesti ve platformu buradan kaldırdı. Daha sonra Cengiz Bektaş gerekli görüşmeleri yaptı ve belediyeden tekrar izin aldı ve bir şeyin sözünü de aldı. Tekrar platformun kurulması. Ancak aradan yıllar geçti. Maalesef bu platform kurulamadı. İşte burası bir zamanlar tiyatro olarak kullanılan yer, bugün Kuzguncuk'un en güzel sokaklarının başında geliyor. Ama en önemlisi İstanbul aslında yokuşlar semtidir. Oldukça dik iniş çıkışları vardır. Ama buna rağmen güzel merdivenleri, yakışıklı merdivenleri yoktur maalesef. İşte burası da o sokaklardan biri ve burası da yine o merdivenlerin kullanıldığı bir sokak olarak karşımızda duruyor. Daha önce de söyledim, Kuzguncuk'ta sokak isimleri insanın içini açacak nitelikte. Genellikle böyle doğayla ilgili ya da burada yaşamış ünlü kişilerle ilgili isimler sokaklara verilmiş. Şu anda bulunduğum sokağın ismi Bamyacı Sokak. Rivayetlerden biri burada bamya satan ya da tarlası olan birinin olduğu yönünde. Ancak benim kişisel bir başka görüşüm daha var. Bamyacılar ve lahanacılar bir zamanlar Osmanlı Sarayı'nda cirit yarışı yapan takımların adıydı. İşte bunlardan, bamyacılardan yadigar kalmış olabilir. Peki kimdi bu bamyacılar ve lahanacılar? Çelebi Mehmet zamanında, yani Şehzadeliği zamanında Amasya'dayken Çelebi Mehmet iki takım kurar. Birisi kendisinin, diğeri de oğlu 2. Murat'ındır. Amasya'nın bamyası ve lahanası meşhurdur. İşte bu nedenle de takımlara bamyacı ve lahanacılar denir. Bunlar cirit yarışları yaparlar ve bunların renkleri de vardır. Lahanacılar yeşil, bamyacılar mavi. Aslında bu köklerini Bizans'tan alır. Çünkü Bizans'ta da at yarışı yapan takımlar maviler ve yeşillerdir. 3. Selim de özellikle lahanacıların sıkı bir taraftarıdır. Öyle ileri götürmüştür ki bu taraftarlığını ilhami mahlasıyla yazdığı şiirlerinde onlarla ilgili bakın neler söylüyor. Can verir insana çünkü taze gül yaprağıdır lahana. Dizilmez 100.000 bir ipliğe bamya gibi. Hiçbir zevk ve mutluluk olmazmış onsuz. Olur mu helva söyleşileri olmazsa eğer lahana, layıktır ona ilhaminin ne türlü övgüler yazsa. Lahanacığım, lahanacığım, lahanacığım, lahana.

Kuzguncuk'tan pek çok ünlü gelip geçmiş. Kimisi burada yaşamış, kimisi de ziyaretine gelmiş semtin. Bunların içinde kimler yok ki? Rıfat Ilgaz'dan tutun da Can Yücel'e kadar. Öbür taraftan Balyan ailesinin, mimar Balyan ailesinin iki ferdi yine burada yaşamış. Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı, onun da burada bir zamanlar evi varmış. Ünlü ut ustası Onnik Usta'nın da evi yine buradaymış. Ama bunların arasında biri var ki burasıyla ilgili övgü dolu bir şiir yazmış. O da Nazım Hikmet. Sık sık teyzesi Sare Hanım'ı buraya ziyarete gelirmiş. Ve o sırada gelip giderken Kuzguncuğu çok beğenmiş olmalı ki bakın

Kuzguncuk için neler söylemiş. Beykoz'da oturmalı, Beykoz'da çalışan adam. Fakat Kuzguncuk güzel yerdir. Ve gayet nefis yapar gül reçelini pansiyoncu madam ve kızı Raşel.

Surp Lusarevich Ermeni Kilisesi'nin önündeyim. Tabii ki bir tarafımda Ermeni Kilisesi, diğer tarafta ise bir cami var. Cami 1952 yılında yapılmış. Sebebi ise var olan önceki caminin merkeze biraz uzak oluşu. O da 1860 yılında yapılmış Üryanizade Camisi. Kuzguncuk merkeze uzak olduğu için buradaki Müslümanlar daha yakın bir cami yaptırmak isterler. 1952 yılındayız ve o dönemde burada arsa bulmak bugünkü gibi hala muhtemelen zor. Onun için de yandaki Ermeni Kilisesi hemen bahçesini Müslümanlara verir ve cami için bir de destek. 500 lirada yardımda bulunurlar. Hatta inşaatında da çalışırlar. Ve bütün bunların sonunda cami ile kilise yan yana yükselir. Ancak bu bahçeyi veren Ermeni Kilisesi'nin bir şartı vardır. O da şudur. Bir kere çan ve ezan seslerinin karışmamasına kendileri zaten özen gösterirler. Ama bunun dışında şunu söylerler. Yapacağınız caminin kubbesi lütfen kilisenin kubbesinden daha yüksek olmasın. Böylece iki kubbede birbirine eşit inşa edilir.

Şu anda Kuzguncuk İlkokulu'nun hemen önündeyim. Her ne kadar bugün bir ilkokul olarak görünse de aslında bu bina bir konak olarak inşa edilmiş. Ve dilimize de bir deyim olarak geçen, adını da sıkça zikrettiğimiz bir kişinin yaptırdığı konak. O kişi Marco Apostol, namı diğer Marco Paşa. 1860 yılında tıbbiyeden mezun olur ve doktorluğa başlar. Bir yıl sonra ise Abdülaziz'in hekimbaşıdır. Aradan 10 yıl geçer. 1871 yılına geldiğimizde artık Sağlık Bakanı olmuştur. Ve görevini devam ettirirken hastaları da kabul etmeye devam eder. İşte o sırada hastalara olan telkinleri, dertlerini dinlemesi ama pek de çare olmaması nedeniyle dilimize geçen bir deyim ortaya çıkmıştır. O da derdini Marco Paşa'ya anlat. Çünkü yaptığı başka devlet işlerinde de dertleri dinler ancak çok da çözüm üretmezmiş. İşte bu deyimin çıkma nedeninin sahibi olan Marco Paşa bir zamanlar burada yaşamış. Ve yine buradaki Rum Ortodoks mezarlığına öldükten sonra defnedilmiş.

Kuzguncuk karadan ulaşımı zor bir yerdi. Ancak 1885 yılı itibariyle artık ulaşım daha da kolaylaşmıştı. Çünkü şirketi ayrıya vapurları boğaz seferlerine başlamıştı. Ve bu boğaz seferleri buradan köprüye kadar, Eminönü'ndeki köprüye kadar sürerdi ve 17 dakika sürmesi gerekirdi. Ancak hiçbir zaman ne giderken ne gelirken 17 dakikada gitmeyi başaramadılar. Çünkü bunun bazı sebepleri vardı. İşte bununla ilgili dönemin şirketi ayrıya müdürü geminin kaptanını çağırır. Ömer kaptandır bu. Ve ona sorar, şikayetler var, niye gecikiyorsunuz diye. Ömer kaptanın verdiği cevap şöyledir. Muhterem müdürüm, malum haliniz Çengelköy'ün zerzevatı, Kuzguncuk'un haşeratı, Beylerbeyi'nin teşrifatı derken zamanında varacağımız yere gitmek mümkün olmuyor, diyor. Cevabı budur. Peki ne anlatmak istemiştir? Çengelköy'ün zerzevatı dediğimiz orası tarım alanıdır ve oradan şehre bolca meyve sebze gönderilmektedir. Bu da gemiyi geciktirmektedir. Kuzguncuk'un aşeratı dediğinde ise burada pek çok yabancı yaşamaktadır ve bunlar da gecikmelere sebep olmaktadır. Bunların indisi, bindisi, itiş kakışı. Öbür taraftan da bir şey daha söyler, Beylerbeyi'nin teşrifatı. Beylerbeyi'nde daha seçkinler oturmaktadır. O ona yol vereceğim, bu buna yol vereceğim, saygı göstereceğim derken onlar da gemiyi geciktirmektedir. İşte bu nedenle gemi hiçbir zaman 17 dakikada köprüye ulaşamamıştır. Evet, Kuzguncuk yolculuğumuza son noktayı Boğaz kıyılarında koyuyoruz. Bugün Kuzguncuk'u elimizden geldiğince gezmeye, gezdirmeye çalıştım. Tabii ki bütün bu yolculuğumuz boyunca her zaman olduğu gibi hikayeler, rivayetler ve söylenceler ve en başta da söylediğim gibi şiir ve edebiyat bize eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: Güllerin en güzeli biricik gülüme sevgilerimle, Engin.
1: Bu iş hayırlısıyla hallolmazsa yeryüzünde çiçek kalmayacak.
2: Hangi iş?
1: Düğün işi.
2: Düğün mü?
1: Senin yakışıklı subay her gece bu güllere herhalde babasının hayrına yollamıyor.
2: Beni sevdiğine eminim.

0: Ama bilmem neden, daha bir kerecik olsun evlenme lafı çıkmadı ağzından.
1: Yıldızlara kolay aşık olunur ama zor elde edilir. Senin gibi halkın sevgilisi olmuş bir sanatçı, evlenme teklif etmek her erkeği korkutur. Sen göklerde bir yıldızsın, aranızda dünyalar var.
0: Aramızda sadece aşk var.
1: Ama gene de önce ona bir umut kapısı açman lazım. Biraz cesaret vermeli, teşvik etmelisin onu.
0: Hı hı, haklısın. Bunu hiç düşünmemiştim.

0: benim için dünyanın en büyük mutluluğu senin yanında olmaktır Gül.
1: Keşke bütün hayatım böyle geçseydi. Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam ve son nefesinde gözlerimi gözlerinde kapasaydım.
0: Sen benim saadetimin çiçeğisin. Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün. Ömrümce orada kalacaksın.
1: Her kız bu sözlerin nüfus kağıdına işlenmesini ister.

0: Ya senden evlenirim, ya da ömrüm boyunca hiçbir kadınla evlenmem. Bunu böyle bil, inanma.
1: Ama bunu hiç söylemedim.
0: Evet. Söyleyemedim. Korktum.
1: Halbuki cesursun sen Engin.
0: Sana karşı değil. Ağzından çıkacak bir hayır kelimesi, gururuma saplanacak bir hançer gibi kahrederdi beni.
1: Yüzümde sana hayır diyen bir ifade mi var? Gözlerimdeki sevgiyi okumuyor musun Engin?
0: Her şeyin farkındayım. Ama sana kalbimdeki suali sormaya korkuyorum.
1: Neyi Engin? Neyi sormaya korkuyorsun?
0: Sen meşhur bir sanatçısın. Bense asker. Askerliğim bitince de avukatlığa başlayacağım. Yaşadığım bu renkli hayatı sana verebilmem imkansız. Seninle evlenmem çok güçlü.
1: Askerliğin bitince sen de meşhur bir avukat olabilirsin.
0: Belki. Fakat sen binlerce insanın kalbindesin. Ben evleneceğim kadının yalnız bana ait olmasını isterim. Seni sahnede hiçbir hayranlığına paylaşmak istemem. Kıskanırım.
1: Haklısın sevgilim. Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil. Evlilik uğruna feda edemem bunları.

dinleyicilerim, bu sizlerle geçen son gecem ve son şarkım. Hepinize veda etmek zorundayım. Çok sevdiğim sizlerden ve beni göklere çıkaran alkışlarınızdan yuvamın kadını olabilmek sevinciyle ayrılıyorum. Artık sahneyi tamamen terk ediyorum. Bu gece ben çok mesulüm. Çünkü artık aradığım

0: çıldırmışsın sen! Evlenmekle neler kaybedeceğini biliyor musun?
1: Neler kazanacağımı biliyorum! Aşk, mutlu bir yuva, sevimli çocuklar!
0: Ya sanatın, şöhretin, kazanacağın paralar? Bütün bunları basit bir evliliğe feda mı ediyorsun?
2: Bu gece benim gecem! Dünyaları verdin bana! Çok teşekkür ederim sevgilim!
0: Sizi tebrik ederim Engin Bey! Sanat alemimizin en parlak incisini koparıp aldığınız için çok talihlisiniz. Size mutluluklar dilerim.
2: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Düğünümüze bekleriz beyefendi. Müsaadenizle.

0: Buyurun komutanım.
1: Kore'de Türk'ün cesaretini gösterme şansı bize güldü. Birliğimiz Kore'ye gidecek Tugay'a katılma emri aldı.
0: Böyle şerefli bir vazife bize düştüğü için sevinçliyim.
1: Hazırlıklarını tamamlaman için iki gün izinlisin.
0: Baş üstüne komutanım.
2: Olur şey değil, kendime dede dedirttireceğim ona.
3: Bunu duyunca kim bilir Engin ne kadar sevinecek.
2: Müjdeyi ben vereceğim. Oyun bozanlık yok ha.
3: Geliyor.
0: Merhaba. Hoş geldin Şeki Bey.
2: Hoş bulduk damat.
0: Sizlere bir müjdem var.
3: Hayırdır inşallah.
0: Kore'ye gidecek Türk Tugayına tayin edildim.
3: Kore'ye mi?
0: Ne o, yoksa buna sevinmedin mi?
3: Yo, sevindim ama bu ilk ayrılığımız. Şaşırdım birden. Kore o kadar uzak ki.
0: Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgilim? Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak. Bundan emin olabilirsin.
3: Eminim. Eminim ama savaş bu.
0: Tanrı bizi korur karıcı.
2: Korur elbet, gönlünü ferah tut kızım. Allah sizleri çocuğunuza bağışlasın.
4: Gül, çocuğumuza mı?
3: Evet sevgilim, yakında baba olacaksın.
4: Karıcığım, yavrum, sultanım benim. Sana o kadar minnettarım ki.

0: Sevgilim, işte sana sensiz geçen günlerimi anlattım. Söylediğim gibi artık yuvamızda seni iki kişi olarak bekliyoruz. Kızım ve ben.
1: Gül, bilmeni isterim ki bana dünyanın en güzel hediyesini, en yüce mutluluğunu verdi. Kim bilir analık ne kadar yakışıyordur sana. Kızımı benim için öp sevgili. Kokusu sana benziyordur mutlaka. Dünyanın öbür ucundan duyuyorum sanki sıcaklığınızı, nefes aldığınızı, hatta kalbinizin çarptığını bile. Benim için sakın üzülme. Savaştan ve ölümden korkmuyorum. Fakat yaşamak istiyorum. Senin için, kızımız için, aşkımız için.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bildirilmiştir. 35 numaralı tebliğdir. Bugün Pyongyang'ın güneyinde Türk Dugayı'ndan Teğmen Engin Bora komutasındaki bir birlik, komünistlerin merkez cephesindeki hücumunu süngüyle göğüs göğüse çarpışarak püskürtmüş ve düşmana ağır zayiat verdirtmiştir. Mehmetçik Türk gücünü Kore'de de tanıtmıştır.

0: Asteğmen Engin Bora'nın eşiyim efendim.
1: Buyurun kızım, oturun. Sizinle tanıştığım için şeref duydum.
0: Sağ olun. Beni çağırttığınıza göre kocamdan bir haber olsa gerek.
1: Evet, acı ama şerefli bir haber.
0: Anlayamadım efendim.
1: Durumu kocanızın yüceliğine yaraşan bir cesaretle karşılayacağınızdan eminim.
0: Yoksa onu kayıp mı ettim?
1: Şehitler kaybolmazlar. Kalplerimizde yaşarlar. Vatan sağ olsun kızım.

0: Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam, son nefesimde gözlerimi gözlerinde kapasaydım Engin.
1: Sensiz hayat kupkuru çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün.

0: Biliyorum. Ne söylesem boş. Hiçbir sözüm seni teselli edemez kızım.
1: Tek tesellim, bundan sonra onun ebediyen kalbimde yaşayacağıdır Şevki abi.
0: Bir tesellin daha var. Çocuğun. Bak, anacığını istiyor.

0: Zeynep, öp bakalım Şevki dedenin elini.
1: Dügül dügül dügül dügül dügül. Maşallah kızınız çok büyümüş Oya Hanım.
0: Tam 3 yaşında. Babam askerden dönünce babamın da elini öptüreceğim ona.
2: Üç yıldır hayatının perdelerini açmadın. Evine güneşin girmesine dahi mani oldun. Hiç de doğru yapmıyorsun. Kızının istikbalini düşünmelisin. Feci aşk mahteminde kızının yarınlarını karartmaya hakkın yok. Çık bu karanlık dünyadan.
0: Elimde değil. Yüreğimde tükenmez acım varken ne yapabilirim?
2: Tekrar işe başlayabilir, sahneye dönebilirsin.
0: Yapamam. İçim bu haldeyken nasıl sahneye çıkabilirim? Nasıl şarkı söyleyebilirim?
2: Mecbursun. Şu masum yavrun için mecbursun çalışmaya.

0: Kızım bu ne hal? Kendine gel, metin ol biraz! Bak, salon alkıştan inliyor! Hadi yavrum! Sil gözlerini, gel!
1: Peki Şevk abi! Gülüm!

0: İçmek hiçbir şeyi halletmez kızım. Kendini mahvetmeye hakkın yok. Sana yakıştıramıyorum bunu.
1: Dayanamıyorum Şevki abi. Dayanamayacağım.
0: Kızım, her şeyden önce

0: anne olduğunu unutma. Yavrunun sana ihtiyacı var.
1: Beni affet sevgilim. Tekrar sahneye döndüm.
2: Askerler geçiyor anneciğim. Ne olursun bakalım ha?
1: Bakalım.

0: askerlerin önünde yürür, değil mi anneciğim?
1: Evet yavrum.
0: Anneciğim, Şevki amcama babam için mektup yazdırmıştım. Almış mıdır mektubumu acaba?
1: Almıştır kızım.
0: Babacığım evimize dönecek, değil mi anneciğim?
1: Dönecek yavrum.

0: Daha.
1: Emredersiniz. Gül Hanım için verir misiniz?
2: Çok içmeye başladı. Acaba onu tekrar sahneye döndürmekle hata mı ettik?
3: İçmek, karanlık ve yalnızlıktan iyidir.
2: Bugünün sahneye çıkışının 6. ayı. Her geçen günle içkisinin miktarı ve ıstırabı da artıyor. Yazık, ona mani olamadım. İyi geceler.
3: Sana da.
1: Gül Hanım'a bir daha.

0: Bir kadeh içki bin dertten iyidir.
1: Bugün evlenme yıl dönümüm benim. Sabaha kadar içmek istiyorum.
0: Haklısın. Böyle bir günü kutlamalıyız. Nereye götüreyim seni?
1: Kulübe. Engin'le beraber gittiğimiz kulübe. Bu gece Engin'le benim gecem. Orada onun şerefine içeceğim.

0: evlilik yıl dönümlerim hayatım boyunca en mutlu günlerim olacaktı. Oysa 3 yıldır en acılı günüm oldu.
1: Alın yazısı bu gül.
0: Onun o temiz alnına ölümün kara adının yazılacağı kimin aklına gelirdi? Bu masada oturmuştum.

0: Çok fenayım. Etrafımda her şey dönüyor.
1: Gidelim öyleyse.
0: Evet. Evime, çocuğuma götür beni.

0: Başım dönüyor. Oya yavrum nerede? Burası evim değil benim. Neredeyim ben?
1: Benim evim senin sayılır. Çünkü bu evin senin gibi bir çiçeğe, eşsiz bir güle ihtiyacı var.
0: Neler söylüyorsun sen? Beni lütfen evime götür. Derhal buradan gitmek istiyorum.
1: Gidemezsin Gül. Yıllardır bu anı bekledim. Seni seviyorum.
0: Dokunma, elini sürme bana!
1: Seni çılgın gibi seviyorum Gül!
0: Bu yaptığın alçaklık! Bırak beni, bırak!
1: Ne yapsan nafile, benim olacaksın!
0: Hayır, asla! Asla!
1: Gül!

Devam edin çabuk.

0: sevgilim.
1: Allah, bozma bu güzel rüyayı.
0: Rüya değil sevgilim. Yuvamıza döndüm.
2: Anneciğim, neden ağlıyorsun?
1: Çünkü baban harpten döndü kızım.
2: Babacığım!
0: Yavrum!
2: Babacığım!
0: Küçük meleğim benim.
1: Sevgilim, ölüm haberini alınca kahroldum. Unutamadığım güzel hayalinle geçirdim günlerim.
0: Benim vefalı, sadık karım, duygulu kadınım, aşkım, bir tanem, yaralanıp esir düştüm. Sana haber verememenin acısı yıllarca kahretti beni. Yaşama gücünü senden, yavrumuzdan aldım hep.
1: Bense çaresizdim, umutsuzdum. Beni ayakta tutan tek şey kızımızdı. Onun istikbalini düşünerek mecburen sahneye döndüm.

Anlıyorum yavrum. Acılı günler bitti artık. Şimdi gene yuvanın kadını olacaksın. Ve üçümüz için ben çalışacağım.

0: bir misafirimiz var. Salonda sizi bekliyorlar.
1: Geçmiş olsun Engin Bey. Dönüşünüze hepimiz sevindik.
2: Sağ olun. Sadık bir aile dostu olmanız beni çok memnun etti.
1: Sizi tekrar aramızda görmenin şerefine.
2: Teşekkür ederim.
1: Siz iştirak etmiyor musunuz Gül Hanım?
2: Öyle neşesiz duruyorsun ki Gül, yoksa rahatsız mısın?
1: Fazla mutluluk insanı durgunlaştırır Engin Bey. Gül Hanım'ın neşesizliği de bundandır herhalde.
3: Evet Cemil Bey, iyi tahmin ettiniz. Kocamı ölesiye seviyorum. Onun yanında dünyanın en mutlu kadınıyım ben.
1: O halde bu mutluluğun şerefine içelim.
3: Ne olur zamanlı, saçları çok dağılmış, tarayalım ha?

0: Bir dakika yavrum.
1: Gül, kocanın dönüşü aşkımın sonu değil, başlangıcı oldu. Seni şimdi her zamandan fazla arzuluyorum. Hatırlarsan o gece etolünü ve çantanı bende unutmuştun. Gelip almanı bekliyorum.
2: Gül, mektup kimden?
0: Bir hayranımdan.

0: Alo.
1: Nasılsın yavrum? Mektubuma niçin cevap vermedin? Kocan geldiğinden beri seni çok özledim.
2: Etolünün kalbimi gıcıklayan kokusu seni büsbütün özletiyor. Gelmeni bekliyorum. Seninle konuşacaklarım var.
1: Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi sevgilim?
0: Geleceğim Cemil. Benim de sana söyleyeceklerim var. Buraya senin arzularına boyun eğmeye değil, beni rahat bırakmanı söylemeye geldim.
2: Bırakamam, elimde değil bu.
0: Ne istiyorsun? Yuvamı yıkmak mı?
2: Sadece senin daha mutlu olmanı istiyorum. Seni seviyorum.
0: Kocasını seven bir kadından istifadeye kalkmak aşk değil, sadece alçaklıktır. Beni rahat bırak Cemil. Etolümle çantamı ver, gideyim bu iğrenç yerden.

Zavallı dostum! Bu kadının yıllarca hep seni mi beklediğini sanmıştın? Hadi şimdi çık git evimden!

0: Ne duruyorsun? Defol!
1: Engin! Engin, yalvarırım dinle beni!

0: yalan. Yalan efendim. Ben kocama ihanet etmedim. Allah şahidimdir.
1: Ya bu fotoğraflar? Cemil Arkan'ın evinde salı günü ne işiniz vardı?
0: Etolümle çantamı almaya gitmiştim.
1: Oturunuz. Cemil Arkan. Gül Deniz'le aranızdaki münasebetin derecesi nedir? Üç yıldır

0: anneciğimin resmi değil mi? Ne oldu anneme? Neden evimize gelmiyor?
1: Annen uzaklara gitti.
0: Ne zaman dönecek?
1: Hiç dönmeyecek kızım. Hadi sen yat artık.

Kızım, Engin, neredesiniz? Bırakmayın beni! Yavrumu verin! Kızımı verin bana! Engin, sevgilim! Yalvarırım, inan, inan bana! Seni aldatmadım, yuvamıza ihanet etmedim!

0: Bu evde işin ne?
1: Kirli ellerinle dokunma kızıma!
2: Annesi olduğumu unutma Engin! Yalvarırım! Yalvarırım, insaflı ol biraz!
1: Sen şerefimizi satarken insaflı mıydın? Alnına o kara lekeyi sürerken bizi düşündün mü? Hadi git artık!
2: Anneciğim, gitme! Beni bırakma! Engin, benden nefret etsen de kızımı sadece... Kulum kurbanın olayım, ayırma yavrumdan beni!
1: Sen kızın anası değil, yüz karasısın! Bizim için öldün artık! Defol buradan!
2: Hayır, gitmesin anneciğim! Kovma annemi babacığım!
1: Yeter! O senin annen değil artık!
2: Engin, yalvarırım dur! Peki, gidiyorum! Temiz yuvanızı bir daha kirletmeyeceğim! Yüzümü bir daha görmeyeceksiniz! Yalnız senden bir dileğim var! Yavruma iyi bak! O ıstırap çekmesin! Mutlu olsun! Başka bir şey istemiyorum senden!

0: Tebrik ederim kızım.
1: Teşekkür ederim babacığım. Çok mutluyum ve her şeyimi size borçluyum.
2: Benim canım kızım. Bugün 18 yaşına girdin. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Sana bütün kalbimle

Güzel talebem. 18. baharınla dünyaya kristal parçaları gibi mor, sarı, eflatun renkler kattığın için seni tebrik ederim. Müzik hocam.

0: Teşekkür ederim. Güzel çaldınız Oya.
1: Ben de size çiçekleriniz için teşekkür ederim hocam.
0: Ödeştik öyleyse. Siz büyük bir kabiliyetsiniz Oya. Büyük.
1: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
0: Yalnız size söylüyorum Oya. Lütfen bana inanınız. Bu sihirli küçük parmaklar bir gün harikalar yaratacak. Ben de bundan gurur duyacağım.

0: Geçirdiği trafik kazasında gözlerini kaybeden avukat Engin Bora için evde yardımcı olacak kültürlü bir bayan aranmaktadır. İsteklilerin 47, 45, 57 numaraya müracaatları rica olunur.
1: O yaz sen misin?
2: Benim babacığım.
1: Daha okula gitmedin mi kızım?
2: Gazetedeki ilanımız için telefon ettiler, onu bekliyorum.
3: Bir hanım sizi görmek istiyor efendim. Hı hı.
0: Gazetedeki ilanınız için geldim.
2: Evet efendim, bir bakıcıya ihtiyacımız var. Ama bugüne kadar babama emanet edecek güvenilir birini bulamadım.
0: Bana güvenebilirsiniz.
2: Sanki sizi tanıyor gibiyim. Acaba daha önce hiç karşılaştık mı?
0: Yok.
2: Ne tuhaf! Sizi görür görmez kanım ısındı. Hemen işe başlayabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Göreceksiniz, babanıza gönüllü bir yardımcı. Size candan bir abla, hatta anne olacağım.
2: Şimdi gönül rahatlığı ile gidebilirim babacığım. Şansımıza çok iyi bir kadın bulduk. Sen de beğeneceksin.
1: Peki yavrum, hadi bakayım. Okuluna geç kaldın artık.
2: Allah'a ısmarladık babacığım.
1: Güle güle yavrum.

0: Çayınızı getirdim Engin Bey. Başka bir emriniz var mı?
1: Sesiniz, kimseniz, adınız ne?

0: tuhaf. Ama imkansız. Sesiniz bana birini hatırlattı.
1: Kimi efendim?
0: Benim için ölmüş birini.
1: Ölmüş birini hatırlattığım için özür dilerim. Müsaadenizle efendim.

0: hoş geldiniz Oya. Bu benim en sevdiğim eserdir. Tatlı ve acı hatıralarla doludur. Virgin konserde senin duygulu parmakların bu eseri çalarsa çok müteassıs olacağım.
1: Asıl buna ben sevinirim hocam. Bu nefis eseri çalmak benim için büyük bir şeref.
0: Ne garip değil mi Oya? Kalplerimizin aynı şeyler için çarpması güzel bir şey.
1: Güzelin ötesinde bir şey bu hocam.
0: Evet, haklısın. Burada ve her yerde benim için güzel olan yegane varlık, yalnız sensin.
1: Mutlaka yeniden evlenmeniz lazımdı.
0: Bir zamanlar evlenmeyi düşünmüştüm. Ama Oya küçüktü. Onu üvey anne elinde büyütmeye gönlüm razı olmadı.
1: Hanımınızın genç yaşında ölmesine üzüldüm Engin Bey.
0: Keşke ölmüş olsaydı.
1: Yoksa yaşıyor mu?
0: Maalesef. Ama kızım onu öldü biliyor. Oya'ya annesinin yuvamıza ihanet eden bir olduğunu söylemektense kalbimdeki nefreti bir mezar taşı olarak gösterdim.
1: Bir ana bu kadar kötü olabilir mi?
0: Oldu Seher Hanım. Onu son defa bir gece tesadüfen bir batakhane önünde gördüm. Zamanında sevgilim, karım dediğim kadın adi bir sokak olmuş, saz salonlarına düşmüştü. Allak bullak oldu dünya. Arabamı nasıl sürdüğümü bilemedim. O gece onun yüzünden gözlerimi kaybetti. Seher Hanım, sizden ricam, Oya annesinin yaşadığını asla bilmemeli. Bir mezar taşına anne demesi çok daha hayırlı kızım için.
1: Merak etmeyin efendim. Bunu mukaddes bir sır olarak kalbimde saklayacağım. Sizi o kadar çok, o kadar çok seviyorum ki bazen kızım sanıyorum. Ne tuhaf değil mi? Teşekkür ederim. Ben de sizi rahmetli annem kadar seviyorum. Düşünebiliyor musunuz Seher Hanım? Babam annemi ne kadar çok sevmiş ve aşkına sadık kalarak bir daha hiç evlenmemiş. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir duygu. Bu duyguyu sen de hiç tattın mı yavrum? Evet. Hem de erkeklerin en sevilmeye layık olanı ile. Eminim ki onu bir gün buraya getirirsem siz de beğeneceksiniz. Kim bu talihli erkek yavrum? Müzik hocam.
0: Ne kadar özlemişim tabiat. Meğer bunca zamandır kendimi dört duvar içine kapamakla hata etmişim. Size minnettarım Seher.
1: Yüzünüze bir mutluluk geldi. Memnun oldum.
0: Buna sebep sizsiniz. Ne garip. Sizi sanki tanıyormuşum gibi bir duygu var içimde. Yaşamak çok güç gelmişti önceleri. Başıma gelen felaketlerde, bilhassa körlüğümde ölümü bir kurtuluş olarak düşünmüştüm. Kızım olmasaydı belki de...
1: Yok, hayır. Kızınızı böyle bir çılgınlığa feda edemezdiniz. Oya ile iftihar edebilirsiniz.
0: Ediyorum. Anasından kalan tek temiz miras, ondan aldığım müzik kabiliyeti. Annesi eşsiz bir sese sahipti. Güzeldi, şahaneydi. Ama kötüydü, yıktı yaktı, mahvetti beni. Ağlıyor musunuz?
1: Evet. Ondan bahsederken o kadar üzülüyorsunuz ki.
0: Benim felaketime karım bile ağlamadı. Ama siz dertlerime ortak oldunuz. Benim için gözyaşı döktünüz. Islak gözlerinizi, hüzünlü yüzünüzü görmek istiyorum şu an. Hiç olmazsa ellerimle.
1: Şimdi geçmişteki ünlü sesler. Gül Deniz'den bir şarkı.
2: Ben seni unutmak için sevmedim. Gül ben ayrıldık.
3: Kapa o radyoyu! Kapa hadi! Gözlerimi kaybettim ama elim ayağım hala tutuyor. Seher!
1: Efendim?
0: Seher! Özür dilerim. Şimdi bana yardım eder misin?
1: Yalnız şimdi değil. Ölünceye kadar efendim.

0: Hoş geldiniz babacığım. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Müzik hocam.
1: Oo, şeref verdiler evimize. O şeref bana ait beyefendi.
0: Bu da Seher Hanım. Babama yardımcı olarak geldi ama bana çok iyi bir can yoldaşı oldu.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Seher Hanım.
0: Seher Hanım, misafirimize bir kahve yapar mısınız?
2: Kızımı da benim gibi mahvetmene müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım.
1: Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Oya'ya ben hizmetçiniz değil, senin annenim mi diyeceksin? Yoksa babasına senin evine körlüğünden istifade ederek girdim mi diyeceksin?
2: Yalvarırım Cemil! Kızıma dokunma! O masum, tertemiz bir genç kız! Benim yuvamı yıktın, hayatımı mahvettin! Hepsini, her şeyi unutmaya ve seni affetmeye hazırım! Ama ne olur uzak dur Oya'dan!
1: İmkansız! Oya'yı deli gibi seviyorum!
2: Oya! Seni kızım gibi seviyorum. Ama müzik hocanın kim olduğunu görünce sanki dünya başıma yıkıldı. O adam sana layık biri değil.
0: O adam diye hitap ettiğiniz sevdiğim erkektir.
2: Sevemezsin onu. O çok kötü bir insandır.
0: Bu evdeki vazifelerinizi bilin de haddinizi aşmayın Seher Hanım.
2: Anlaşıldı Oya Hanım. Özür dilerim. Haklısınız. Haddimi bilmeliydim. Müsaadenizle.
3: Gözlerimi açtırıp da ne göreceğim Seher? Batakhane kapılarında sarhoş mezesi olmuş o kadının.
2: Hayır. Masum ve tertemiz kızınızı Engin Bey. Ya kızınız bir hata yapar ve hayatını mahvederse? O zaman vicdan azabı çekmez misiniz?
3: Anlayamadım söylediklerini. Ortada böyle bir durum mu var?
2: Yok, hayır yok. Sadece onun yarınını düşündüğüm için söyledim bunları. Gören bir gözle kızınızın yarınlarına daha bir güven ve mutluluk getirebilirsiniz. Yalvarırım, gözlerinizi ameliyat ettirin Engin Bey.
3: Haklısın Seher. Bana vazifemi hatırlattığın için teşekkür ederim. Şimdi hem kızım, hem de senin için ameliyat olacağım.
2: Benim için mi?
3: Evet. Gözlerim açıldığında seni karşımda görmek, saçının, gözlerinin rengini seçmek, yüzüne doya doya bakmak istiyorum. O gün yanımda olacaksın değil mi Seher?
2: Evet, yanınızda olacağım. Müsaadenizle, kızınıza...

0: Doktor bey, ameliyat nasıl geçti?
1: Çok başarılı geçti, merak etmeyin. Hiç üzülmeyin, babanızın gözleri artık görecek o yağın.
0: Size minnettarım Ertuğrul bey. Allah'ım! Sana şükürler olsun Allah'ım!

0: kadar mutluyum ki.
1: Seher nerede?
0: Onu görmen imkansız babacığım.
1: Neden?
0: Sebepsiz evi terk etmiş.
1: Gözlerimin açılması için bana bu kadar ısrar etsin. Sonra da bizi terk etsin. Nasıl olur? İmkansız bu. Onu görmek istiyorum Oya. Bana Seher'i mutlaka bulmalısın.

0: Seni büyüleyip aşk cennetimize kaçırmak isterdim. Orada yalnız ikimiz yaşardık. Ve çok mutlu olurduk.
1: Başım dönüyor. Çok içtim.
0: Benim de başım dönüyor sevgilim. Ama içkiden değil, senin güzelliğinden.
1: Lütfen artık dans etmeyelim, oturalım.
0: Tabii, oturalım. Aşkımızı,

0: Seni seviyorum Oya.
1: Başım dönüyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen beni evime kadar götür.
0: Peki yavrum, sen nasıl istersen.

0: Neredeyim ben?
1: Evindesin sevgilim.
0: Başım dönüyor. Yatmak, uyumak istiyorum.

0: Hayır. Hayır, gitmek istiyorum. Bırak beni.
1: Seni seviyorum.
0: Hayır, hayır olmaz.
2: Bırak onu! Sana bu kızdan uzak dur demiştim.

0: Kaç buradan! Buraya hiç gelmedin! Hiçbir şey görmedin! Hiçbir şey bilmiyorsun! Susacaksın! Babanın ve senin şerefin susmana bağlı!
1: Ya siz? Beni kurtardınız! Niçin yaptınız bunu?
0: Çünkü seni kızım gibi sevmiştim yavrum! Hadi git buradan!
2: Gül Deniz, cinayet suçuyla itham ediliyorsunuz!
0: Evet, Cemil Arkan'ı ben öldürdüm! Vereceğiniz en ağır cezaya razıyım!
2: Susmakla ölüme gidiyorsun Gül! Her şeyi mahkemede açıklamalısın!
0: Hayır, bunu yapamam!
2: Yapman lazım!
0: Artık yaşamak istemiyorum! Kaderimi değiştirmek elimde değil çünkü!
2: Yalvarırım, Cemil'i niçin öldürdüğünü itiraf et!
0: Hayır, etmeyeceğim! Onun için öldürdüğümü kimse bilmeyecek! Çünkü ölmek istiyorum! Yaşamaktan bıktım, usandım artık!
2: O halde her şeyi ben anlatacağım!
0: Şevki abi! Eğer beni seviyorsan susacaksın! Engin'in şerefini, Oya'nın istikbalini düşün! O iki yüce varlık karşısında benim hayatımın ne kıymeti var? Ben o gece kızımın namusunu kurtardım. Analık vazifemi yaptım. Anne! Anneciğim! Nihayet gerçeği öğrendim. Artık benim de bir annem var. Yalvarırım bana kızım deyin. Bu kelimenin yıllarca

0: Kızım, yavrum, bir tanem.
1: Anneciğim, sizi bulduğum gün kaybedecek miyim?
0: Kaderimiz buymuş kızım.

0: Beni hapishanede tanıdığın için affet kızım. Anneciğim, yalvarırım kendinizi müdafaa edin. Eminim ki adalet kızının namusunu kurtaran bir anayı mahkum etmez.
1: Hayır. Babanın ve senin şerefin için susmamız şart.
0: Babama hepsini anlatacağım. O sizi kurtaracak.
1: Sakın, sakın bunu yapma Oya. Eğer yaparsan, analık hakkımı helal etmem sana. Müsaade et kızım. Artık huzur içinde öleyim. Çünkü şimdiye kadar

0: söyleyin bana! Annemi nasıl kurtaracağız?
1: Ne yapacağımızı biliyorum. Hadi gel kızım, gel!
2: Sanığın susması, kendini müdafaa edecek bir sözü olmadığı içindir. Gayesi işlediği cinayeti bir esrar perdesi ardına gizlemek ve zavallı bir kadın rolü oynayarak adaletin merhametine sığınmaktır. Olay meydandadır.
0: Bana annemin öldüğünü söylediniz. Öksüzlüğümün acısını yüreğimde yıllarca taşıttınız. Oysa annem yaşıyor. Onu kurtarmak vazifeniz babacığım.
3: Keşke ölmüş olsaydı. O alnımıza silinmesi imkansız bir lekeyi vurdu. Öyle bir kadın için parmağımı dahi oynatmam.
0: Annemin ölmesine göz mü yumacaksınız?
3: Senin annen çoktan öldü. Sana ne anlatmışlarsa inanma.
0: Annem masumdur. Bir genç kızın namusunu kurtardı. Şimdi mahkemede bunun için susuyor. Kendini o genç kızın şeref uğruna feda ediyor.
3: Yalan! O bunu yapamaz. Yapabilseydi zamanında kendi namusunu kurtarırdı.
0: Annem zamanında kendi ve şimdi de benim namusumu kurtardı. Gözlerimin önünde öldürdü Cemil'i.
3: Neler söylüyorsun sen?
0: Bu evde Seher diye biri vardı.
3: Evet.
0: İşte o benim annemdi. Gözlerinizi ışığa kavuşturduktan sonra gitti. Çünkü onu affetmemiştiniz, kovacaktınız görünce.
1: O asla size ihanet etmedi Engin Bey. Sadece iftiraya kurban gitti. Ve yıllar boyu siz yükselir, o düşerken yalnız sizi sevdi.
0: Şimdi her şeyi anladınız değil mi babacığım? Artık annemi bana verecek misiniz? Onu kurtaracak mısınız?
2: Evet sayın yargıçlar, Güldeniz'in idamını talep ediyorum.
4: Hala susacak, kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz?
0: Hayır! Yaşamak istemiyorum! Asın, öldürün, kurtarın beni çektiğim bu ıstıraptan!
4: Gereği düşünüldü! Güldeniz'in taammüden cinayet işlediğine, deliller ve kendi ifadesiyle karar verilerek suçu sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun...
3: Sayın Yargıç!
2: Müsaadenizle feci bir adli hataya mani olmak istiyorum. Bu müdahale yersizdir. Henüz karar okunmamıştır. Beni dinlediğinizde davanın sonucu tamamen değişecektir.
5: Dava sonuçlanmıştır ama buna rağmen avukat Engin Bora'nın dinlenilmesini talep ediyorum.
3: Sayın Yargıç, ben buraya sizleri aydınlatmaya ve şurada susan, kurtuluşunu ölümde bekleyen bu kadının masum olduğunu ispat etmeye geldim.

0: sizi dinliyor.
1: Sayın Yargıç, Güldeniz zamanında ünlü bir ses sanatçısıyken hayatında ilk darbeyi Cemil Arkan'dan yemiş ve korkunç bir iftiraya uğramıştır. Yıllarca kızından, kocasından ve yuvasından ayrı kalmış, sefalet içinde yaşamış ama asla iffetini kirletmemiş olan Güldeniz bu cinayeti tahammüden işlememiştir.

0: Bir ırz düşmanı olan Cemil Arkan'ın elinden masum kızının namusunu kurtarmıştır. Çünkü Güldeniz bir anadır. Ve biliriz ki cennet annelerimizin ayakları altındadır. Dünya yüzünde hangi ana gözleri önünde kızının ırzına geçilmesine tahammül edebilir? Yüksek mahkeme heyetine soruyorum. Bu kadın suçlu mudur?
1: Niçin bunları anlatmadı? Neden kendini müdafaa etmedi?
0: Çünkü kızının ve kocasının şerefi uğruna kendini feda edecek ve ölümü kabullenecek kadar asil bir insandır müvekkilim.
2: Kocası ve kızı kimdir?

0: Bu masum kadını yuvasından, kızından mahrum bırakan ve onu haksız yere suçlamış olan koca benim.
1: Kızı da benim efendim. Anneciğim, anneciğim, kızım, yavrum.
0: Beni affet gül. Yalvarırım unut geçmişteki kötü günlerimizi. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım.
1: Buna inanıyorum Engin, inanıyorum.

0: bugün de yepyeni bir cevap soruda yarışmasıyla karşınızdayız. Dört yarışmacımız karşımda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: O da bugün Funda Hanım aramıza hoş geldi.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. İsmim Funda Arda. Kütahya doğumluyum. 1970 yılında doğdum. İstanbul'dan katılmaktayım yarışmamıza. Kimya öğretmeniyim. Taze bir emekliyim. Bundan sonra böyle güzel anılar biriktirmek için ilk adımda yarışmanıza katıldım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ne zaman emekli oldunuz?
1: Yeni. Haziran ayında.
0: Haziran ayında.
1: Evet.
0: Peki bu zamana kadar nerelerde görev yaptınız?
1: Ben özel okullarda yaptım. Kimya ve fen bilgisi öğretmenliği yaptım. Oğlumla ilgilenmek için İstanbul'a geldim. Burada devam ediyoruz hayatımıza.
0: Alışmak zordur tabii bu kadar yoğun bir temponun ardından emekliliğe geçiş.
1: Evet. O yüzden meşgale arıyoruz. Hemen pazartesi gördüm sizin reklam dönüşlerinizi. Hemen başvurdum. Ertesi günde arandım. İlk yarışma heyecanı, ilk deneyimlerim olacak. Zaten de bu nedenle buradayım.
0: Funda Hanım'a başarılar diliyoruz ve çiçeği burnunda nişanlı, karnında kelebekler uçuşan sevgi adamı sevgili Bilal. Hoş geldin.
2: Teşekkür ederim Ersin Bey bu güzel sözler için. Hoş bulduk. İlk günkü yarışma çok güzeldi. Yani buradaki arkadaşlarımla kurduğum ilişkiler olsun, yarışmanın formatı olsun. Yarışmada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Gayet keyifli bir yarışma.
0: Nişanlınızla konuştunuz mu peki ilk yarışmadan sonra?
2: Tabii ilk yarışmadan sonra konuştuk.
0: Mutlu olmuştur herhalde sizi izlerken.
2: Evet, evet. Aynen öyle.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Işıl Hanım.
3: Efendim.
0: Nasılız?
3: İyiyiz.
0: Yüzünüz gülüyor.
3: İyi, evet, tabii ki. Ben hep gülerim zaten.
0: Ne güzel.
3: Allah anlatmasın diyelim.
0: Özellikle tabii yarışma ekrana geldikten sonra sizin ne kadar pozitif bir insan olduğunuzla ilgili olarak da güzel geri dönüşler oldu. Bu yarışmada da yüzünüzün gülmesini temenni ediyoruz.
3: İnşallah.
0: Diğer yarışmacımız Murat. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Bir önceki yarışmada seninle finalde yarışmıştık ve 5000 liranın sahibi oldun.
4: Aynen. Kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Keyif vericiydi benim için. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. İnşallah güzel bir yarışma geçiririz.
0: Birbirinden değerli 4 yarışmacımızla birlikte biz artık hazırız. Funda Hanım aramıza yeni katıldı. Formatla ilgili olarak hemen kısa bir bilgi vereceğim. Daha sonra da ilk sorumuza geçiş yapacağız. 3 etabımız var. Final öncesinde 1. etapta 4 soru yönelteceğim. Her biri 1000 puan değerinde. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 2000 puan kazanacak. 2. etapta dikkat etabı var. Dikkat etabında beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. Çünkü cevap sorunun içerisinde her biri 2000 puan değerinde. Ve 3. etabımızda akıl oyunu. Orada ise her bir sorunun cevabı 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puana sahip olacak. En çok puanı toplayanla birebir finalde karşılaşacağız. Eğer sizler hazırsanız, izleyicilerimiz de öyle tahmin ediyorum ki hazırdır. Cevap soru da 1. sorunun konu başlığıyla başlıyor.
5: Cevap soru da. And I'm gonna stop you.

İlk sorumuzun konu başlığı bir kahraman, Süpermen. Süpermen dünyanın en süper kahramanlarından biri. Bir uzaylı gezegeni olan Krypton'dan dünyaya yollanmıştır. Uçmak, her şeyin arkasını görebilmek, her şeyin sesini taklit edebilmek, zehir ve hastalıklardan etkilenmemek gibi olağanüstü güçleri vardı. Tek zayıf noktası ise kriptonit taşıdır. Yeşil kriptonit taşı Süpermen'in güçlerini kaybetmesine hatta ölmesine neden olabilir. Gerçek kimliğini Clark Kent adı altında saklamaktadır. Süpermen'in kostüm renkleri Amerikan bayrağına gönderme yapmak için mavi kırmızıdır. İlk sorumuz gelsin. Süpermen'in kimliğini gizlemek için yaptığı meslek nedir? 20 saniye süremiz başladı.

0: son 5 saniye. Bin puan değerinde ilk sorumuz. 4 yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen. Bilal.
1: Ersin Bey, dünkü gibi cevap vermeyerek başladım bugünkü yarışmaya da. Yanlış cevap vermek istemedim açıkçası.
0: Aşktan kaynaklı diyebiliriz herhalde. Funda Hanım.
2: Gazetecilik.
3: Murat gazetecilik.
0: Cevap. 3 yarışmacımız gazeteci cevabını verdi. Bilal Bey yarışmaya dünkü gibi yine hiçbir şey yazmadan başladı. Bakalım bundan sonrası ne olacak? O halde ilk sorumuzun cevabını görelim. Gazeteci, evet, tabii ki doğru cevaptı. Funda Hanım, Işıl Hanım ve Murat Bey böylelikle puanları bölüştüler ve 350'şer puanla yarışmaya başladılar. Geçiyoruz cevap sorudanın ikinci sorusuna. Önce konu başlığımız. İkinci sorumuzun konu başlığı Balıklı Göl. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinir. Kutsal olduğuna inanılan balıkları ve çevresindeki tarihi eserlerle meşhurdur. Hikayesi ise şöyledir. İbrahim peygamber, devrin zalim Babil hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele eder. Nemrut tarafından bir tepeden ateşe atılır. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş suya dönüşür ve odunlarda balık olur. O günden sonra gölün adı Halilür Rahman olur. Sorumuz gelsin. Balıklı Göl hangi ilimizde yer almaktadır? 20 saniyelik süremiz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Bilal Bey.
1: Şanlıurfa.
0: Funda Hocam.
2: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa. Işıl Hanım'ın cevabı da.
3: Şanlıurfa.
0: Ve Murat.
4: Şanlıurfa.
0: Son finalistimiz Şanlıurfa. Dört yarışmacımız da Şanlıurfa cevabını verdi. Şanlıurfa'ya giden var mı acaba? Yine her zamanki gibi Murat önce elini kaldırdı. Murat'ın efendim bilmeyenler için söyleyelim. Türkiye'de sadece gitmediği 10 il kalmış. Onlara da gidecek herhalde. Öyle onlara görünüyor.
4: Gideceğim.
0: Gidecek. Bilal Bey, gittiniz mi Şanlıurfa'ya?
1: Yok, gitmedim henüz.
0: Gitmediniz.
1: Evet. O bölgede sadece Adana ve Gaziantep'e gittim.
0: Belki balayı olarak şöyle bir Anadolu turu, güneye doğru da eğer inerseniz oraya evet. gitme fırsatında
1: mutlaka,
0: bulursunuz.
1: Mutlaka.
0: Balıklı Göl çok güzel bir yerdir.
4: Çok muazzam
3: gerçekten
4: bir yer.
3: Gerçekten çok güzel.
0: Peki o zaman cevabımızı da madem 4'te 4 aynı cevapla tabii ki cevabımız da Şanlıurfa'ydı. 4 yarışmacımız cevabı bildi. Güzel de bir yerdir tarihi eserler. Ben de birçok kez gitme fırsatı buldum. Sadece gezmek değil tabii aynı zamanda yani yemek de güzel yani Şanlıurfa'ya gitmişken. Efendim geldik şimdi. İkinci sorumuzu geride bıraktıktan sonra üçüncü sorumuza işte konu başlığı.
5: 60 gibi olmayayım ama kafanız kadar.
6: Çok bakmayın kız, gözünüz kadar. Şaka şaka bakın.
5: Yakına bak.
6: Yalnız ağır.
5: Hele bu.
6: Boyun düşüyor böyle.
5: Bak.
6: İkisi beraber. Bir, iki, üç. Bak. Yalayınca yüzünüz aydınlandı ha.
5: Tabii. Gelin kişi ne yapacak?
0: Akraba ilişkileri ilginç bir soruyla karşı karşıyayız. Bakalım sorumuz neymiş? Evlilik insana birçok akraba bağını da getiren bir kurumdur. Bir kadın eşinin annesine kayınvalide, babasına kayınpeder diye hitap eder. Eşinin erkek kardeşi kadının kayınbiraderi olur. Bir erkek evlendiği kadının kız kardeşine baldız der. Akraba ilişkileriyle ilgili sorumuz gelsin. Bir kadın kocasının kız kardeşine nasıl hitap eder? 20 saniye süremiz başladı. Bir kadın kocasının kız kardeşine nasıl hitap eder? Üçüncü sorumuz 10 saniye kaldı. Süremiz bitti. Soruların cevabını görüyoruz şimdi. Bilal?
1: Elti.
0: Bilal'in yanıtı elti oldu. Funda Hocam?
2: Görümce.
0: Işıl Hanım?
3: Görümce.
0: Işıl Hanım'ın yanıtı da aynı. Murat Bey?
4: Görümce.
0: Yine 3 yarışmacımız aynı görümce cevabını verdi. Bilal elti cevabını verdi. Bilal, cevabın doğru olabilir mi? Hala aynı iddiada mısın?
1: İddiada değilim aslında. Elti ile görümce arasındaydım. Ama o hayata geçişkenlik döneminde olduğum için yanlış cevap da olabilir.
0: Evet. Kendisi 1,5 aylık nişanlı. Daha henüz akraba ilişkileriyle ilgili olarak tam böyle kapsamlı bir detaya hakim olmadığından dolayı şu anda elti ve görümce arasında
1: iddialı
0: gidip geldi. Evet. İddialı olmadığını diye getiriyor. Peki o zaman sorumuzun cevabını görüyoruz. Görümce doğru yanıttı ve yine 3 yarışmacımız puanları paylaştılar. Şu anda Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat 950 puana sahipler ve Bilal'in sadece 250 puanı var ama bu yarışmanın ilerleyen etaplarında dengelerin değişebileceğini de belirtelim. Çünkü puanlar da yükselecek etap etap. Geldik 4. sorunun yani 1. etabın son sorusu, son 1000 puanlık sorunuz işte konu başlığı.

Fransız devrimi, tarihi bir yolculuk yapacağız şimdi. Ekonomik sıkıntılardan bunalan Fransız halkı 14 Temmuz'da Bastille baskınını gerçekleştirdi. Bu baskınla başlayan Fransız devrimi ülkeye cumhuriyeti getirdi. Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri cumhuriyetin temel taşları haline geldi. Fransızlar bu devrimle birlikte Roma Katolik Kilisesi'ni ciddi reformlara gitmeye zorladılar. Fransız devrimi Fransa'da başlayıp tüm dünyaya yaydığı milliyetçilik akımı sebebiyle de dünya tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Sorumuz gelsin. Fransız devrimi kaç yılında gerçekleşmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Bakalım cevaplar nasıl? Dört yarışmacımızdan da rica ediyorum. Bilal?
1: 1789 yılında.
0: Bunda hocam?
2: 1789.
0: Işıl Hanım?
3: 1789.
0: Ve Murat?
4: 1789.
0: Dört yarışmacımız da aynı yanıtı verdi. Bakalım 4'e 4 mi olacak yoksa puan alamayacaklar mı? 1000 puan değerindeki 4. sorunun cevabı geliyor. 1789 doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. 4'e 4 ile 4. soru ve 1000 puan 4'e bölündü. İlk etabı bitirdik. 1000 puanlık sorularımız geride kaldı. Bilal biraz aşk derken sonradan yavaş yavaş artık tekrar yarışmaya dönüşü gerçekleştirdin.
1: Kesinlikle.
0: 500 puandasın. Diğer yarışmacılarımız 1200 puana sahipler. Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat. Funda Hanım, üzerinizde pembe bir kıyafet var. Renklerle ilgili olarak seçiminiz nasıldır? Hep böyle canlı renkler mi seçersiniz?
2: Evet, seçerim. Siyahı çok severim. Beyazı da çok severim Galatasaraylı olmama rağmen.
0: Galatasaraylı.
2: Günlük hayatımda en çok giydiğim renklerdir ama renkli olmayı da seviyorum. Yani sarıya da yakışan her rengi seviyorum.
0: Yüzden... Futbola olan ilginiz var yani.
2: Var. Yani fanatik Galatasaraylıyım.
0: Maçlara gider misiniz?
2: Giderim. Ali Sami Yen'deyken çok gidiyordum. Yeni stadımızda çok fazla takip etmiyorum.
0: Peki başka Galatasaraylı var mı? Diğer takımları da alalım madem sormuşken Bilal.
1: Evet, ben de Fenerbahçeliyim Ersin Bey.
0: Fenerbahçeli. Evet.
3: Tabii ki Fenerbahçe.
0: Fenerbahçeli.
4: Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliyim.
0: Fenerbahçe. Üç Fenerbahçe'nin evet, arasında evet. Funda Hanım başarılar
3: ezeli
0: diliyorum
3: rekabet.
0: Size. Fenerliler kuşatmış bir vaziyette şu anda sizin çevrenizi. Ezeli evet. Rekabet tabii ki.
2: Karşıda da oturuyorum.
0: Bilal, nişanlının hangi takımı tutuyor?
1: O da Fenerbahçeli.
0: O da Fenerbahçeli. Evet. Birbirinizi iyi buldunuz demek
1: evet,
0: ki.
1: Evet. Ben tanışmadan önce 4 yıldır kombineli taraftardım.
0: Evet.
1: Tanıştıktan sonra zaten pandeminin de etkisi var. Tanışmanın da etkisi var. Artık maçları bıraktım gibi.
0: Beraber gidersiniz inşallah.
1: İnşallah.
0: Peki. 4 sorumuz yani 1. etabımız bitti. Şimdi eğer hazırsanız biraz böyle kısa sohbetin ardından 2. etaba başlıyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız. Evet.
0: 2. etap başlasın. İkinci etapta yine 4 soru yönelteceğim. Bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan değerinde. Ve dikkat gerekiyor. Ben okuyacağım soruları sizin de çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak. İşte 2. etabın ilk sorusunun konu başlığı.
5: Seni seviyorum.
6: Je t'aime.
7: Te quiero.
8: Ich liebe dich.
9: Ti amo.
10: I love you.
11: Ja, люблю тебя.
12: Ani öfte tra.
13: Kocham cię.
14: Ju ciam.
15: Ich liebe dich.
16: Je t'aime.
17: Ja, elsker dich.
18: Ti amo.
0: Seni seviyorum. Herkesin bildiği, herkesin söylediği ama acaba yeteri kadar söylüyor muyuz? Bunu isterseniz sorudan sonra hep birlikte bir konuşalım. İspanyolca te quiero, İngilizce I love you,

Azerice, men seni sevirem. Almanca, ich liebe dich. Tatarca, men seni seviyem. Makedonca, te çakam. Özbekçe, men seni sevemem. Fransızca, je t'aime. Yunanca, agapo. İtalyanca, ti amo. Portekizce, eu me vose. Rusça, ya te bielibliu. Farklı diller, farklı söylemler ama hepsi aynı yere çıkıyor. Seni seviyorum. İşte sorumuz. Men seni seviyem. Hangi dilde seni seviyorum demektir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Bakalım cevaplar nasıl? Bilal?
1: Azerbaycan olarak aklımda kaldı.
0: Funda Hocam?
2: Azeri.
0: Işıl Hanım?
2: Özbekçe dedim.
0: Ve Murat?
3: Azerice.
0: Azerice 3. Aynı cevap yazılmış. Işıl Hanım'ın farklıydı. Bilal, aşkın tarifini yapman mümkün mü? Senle biliyorsun bir önceki yarışmada evet. Çünkü aşk üzerine çok böyle detaylı, kapsamlı bir sohbet yapamadık.
1: Yani aslında aşk yani her şeyin içinde gizlidir. Şiirin içinde de, romanın içinde de, belki gezdiğiniz, gördüğünüz bir yerde de, beraber olduğunuz her yerde diyebilirim.
2: Yani torunuma söylüyorum, herkese söylerim yani. Sevdiğim bütün insanlara seni seviyorum derim.
0: Funda Hocam, öğrencilere özellikle insanlara karşı hitap etme konusunda ve birbirlerine karşı olan sevgilerini dile getirmeleri konusunda telkinlerde bulunuyor musunuz?
4: Her zaman. En güzel dil, sevgi dili. En tartışmasız, en kolay, en masrafsız dil, sevgi dili. Ne kadar çok sevgiyi verirsek o kadar çok alacağımızı her zaman söylüyorum.
0: Peki, 3 cevap aynı, 1 cevap farklı. Acaba doğru hangisi? Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Almanca, ich liebe dich. Tatarca, men seni seviyem. Makedonca, te çakam. Cevap soruda. Evet, Tatarca doğru cevap olacaktı. Men seni sevirem'le men seni seviyem arasında bir harf. İşte cevabı bir anda Tatarca yaptı. 4 yarışmacımıza da puan veremiyoruz. İlk kez bir yarışmacımız puan alamadı. Böylelikle ikinci etapta 5. soruyu geride bıraktık ve geçiyoruz. 6. sorumuz işte konu başlığına.
5: Guten Tag, Komutan. Guten Tag, Türko. Pasport. Das ist mein Passport. Sen tamam, Türko, geçebilirsin.
0: Konu başlığı Almanya ve Türk göçü ama az önce büyük sanatçı Şener Şen'i de gördük. Saygıyla eğiliyoruz önünde. Gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Türk sinema tarihinin en efsane isimlerinden birisi. İşte sorumuz geliyor. Geçtiğimiz 60 yıl içerisinde Türkiye'den Almanya'ya çok fazla insan göç etti. 31 Ekim 1961'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Devleti arasında Türk İş Gücü Anlaşması imzalandı. Böylece Almanya'nın kapıları Türklere açılmış oldu ve işçi göçü başladı. Almanya, İstanbul'un Tophane semtinde bir irtibat bürosu kurdu. Almanya'ya gitmek isteyen insanlar bu büroya müracaatta bulunuyor, ardından gelecek Almanya kağıdını bekliyorlardı. İşçiler dişlerine kadar sıkı bir kontrolden geçiyordu. İstanbul Sirkeci Garı'ndan Münih Garı'na yaklaşık 3 günlük bir yolculuk yapılıyordu. 1973 yılında Almanya'daki Türk işçilerin sayısı 900 bini bulmuştu. 1974 yılında yabancı işçi alımını durduran Almanya, 1980'lerin başında tekrar eski uygulamasına geri döndü. Ve işte sorumuz. Verdiğim bilgilere göre Almanya, İstanbul'un hangi semtinde irtibat bürosu kurmuştur? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Bakalım dört yarışmacımızın cevapları nasıl? Bilal?
1: Tophane.
0: Tophane cevabı. Funda Hocam?
2: Tophane.
0: Üçüncü yarışmacımız Işıl Hanım? Tophane. Tophane. Murat?
3: Tophane.
0: Dört yarışmacımız da tophane cevabını verdi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Almanya, İstanbul'un Tophane semtinde bir irtibat bürosu kurdu. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap Tophane. Ve 2000 puan 4 yarışmacımıza gitti. Tebrik ediyorum bir kez daha. Almanya'da yaşayan ve aynı zamanda farklı ülkelerde yine hayatını, geçimini sağlayan tüm oradaki vatandaşlarımıza. Onlar mesela gurbetçi denmesini sevmezler. Gurbetçi kavramına karşıdırlar. Hep ben Türk vatandaşıyım ama Almanya'da yaşıyorum. Hayatımı burada idame ediyorum derler. Oraya da uzaktan bizleri izleyenlere de selamlarımızı gönderelim. 6. sorumuzu geride bıraktık. İşte 7. sorumuz ve konu başlığı.
4: Acaba saçın amberi görüp misk kokulu mu olmuş? Bu ne saç, bu ne kâkül, bu ne zülüftür?
5: Ben Alexandra La Rosa. Kederimi kimseye söylemedim, paylaşmadım. Derdimi derin kuyulara vardım.
0: Osmanlı Devleti'nde kadınlar saltanatı denilen dönemin Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı Hürrem Sultan'la başladığı kabul edilir. Hürrem Sultan'ın kızı Mihrimah Sultan yaşamı boyunca devlet işlerinde söz sahibi olan bir başka Osmanlı kadınıdır. Kanuni, Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah'ın telkinleri sonucu Vezir-i Azam Kara Ahmet Paşa'yı idam ettirip yerine ikinci kez Rüstem Paşa'yı getirmiştir. Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından bir diğeri ise Nurbanu Sultan'dır. Onun iktidardaki gücü oğlu 3. Murat'ın eşi Safiye Sultan'la geçti. Osmanlı döneminde en büyük kadın çatışmalarından biri Nurbanu Sultan ile Safiye Sultan arasında yaşandı. Osmanlı İmparatorluğundaki kadınlar saltanatı Köprülü Mehmet Paşa döneminde sona erdi. Ve sorumuzu görüyoruz. Safiye Sultan hangi Osmanlı padişahının eşidir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. İşte cevaplar. Bilal?
1: Evet, ben sorunun içinde kaçırdım cevabı. Onun için yanlış bir şey yazmak istemiyorum.
0: Funda Hocam?
2: 3. Murat.
0: 3. Murat sizin yanıtınız. Işıl Hanım?
3: 3. Murat.
0: Aynı cevabı verdiniz. Murat?
4: 3. Murat.
0: Pek zorlanmadın herhalde. 3. Murat olarak yazdın evet. Sen de. 3 yarışmacımız yine aynı cevabı verdi. Bilal cevap vermeme hakkını kullandı. Yakalayamadım dedi. Acaba 7. sorumuzun yanıtı neymiş? Ben ne demişim? Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından bir diğeri ise Nurbanu Sultan'dır. Onun iktidardaki gücü oğlu 3. Murat'ın eşi Safiye Sultan'da geçti. 3. Murat doğru cevaptı. Yine puanlar Funda Hocam, Işıl Hanım ve Murat'a bölüştürülmüş oldu. Bilal 1000 puanda kaldı. Şu anda gördüğüm kadarıyla Bilal ve rakipler arasındaki puan farkı giderek artıyor.
1: Evet.
0: Ve işte sıradaki sorumuz konu başlığı geliyor.

Yine iştah açıcı bir soru var karşımızda. Acaba bu sorunun içinde neler var? Dikkatle dinliyoruz. Armut, kalp kaslarının düzenli çalışmasına yardımcı olur. Erik, bağırsak çalıştırıcı ve direnç arttırıcıdır. Elma, kolesterol düşürücü etkisi vardır. İncir, sindirime yardımcıdır ve kemikle birlikte diş sağlığına etkilidir. Üzüm, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Kavun, damar tıkanıklığında, bağırsakların çalışmasında etkilidir. Muz, hücre yenilenmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlar. Kayısı, kansızlığa iyi gelir. Şeftali, hazmı kolaylaştırır, sinir sistemine faydası vardır. Nar, çok güçlü antioksidandır. Kansere karşı koruyucudur. Kivi, yaşlanmayı geciktirir, alerjiye karşı bağışıklığı arttırır. İşte sorumuz. Verdiğimiz bilgilere göre hangi meyvenin kolesterol düşürücü etkisi vardır? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: İkinci etabın son sorusu. 2000 puan değerindeki son sorumuz. 8. soru. 4 yarışmacımızın cevaplarını görüyoruz şimdi. Bilal.
1: Nar diyorum.
0: Nar diyorum. Funda Hocam.
2: Elma.
0: Elma cevabını yazmış. Işıl'ın.
2: Elma.
0: Siz de elma diyorsunuz. Murat.
3: Ben de nar dedim ama emin değilim.
0: Peki ben ne demişim? Erik, bağırsak çalıştırıcı ve direnç arttırıcıdır. Elma, kolesterol düşürücü etkisi vardır. Elma cevabı doğru cevaptı ve iki hanımefendi, Funda Hocam, Işıl Hanım, tebrik ediyorum sizleri. Nar, güçlü bir antioksidan, kansere karşı özellikle çok önemli bir faydası var. Ama doğru cevap elmaydı ve puanlar iki yarışmacımıza gitti. Böylelikle ikinci etabı da bitirdik. İkinci etap sonunda Funda Hocam 3400 puana sahipsiniz. Işıl Hanım aynı puandasınız. Şu anda kafa kafaya müthiş bir rekabetle gidiyorsunuz. Hemen arkadan Murat takip ediyor. Son yarışmamızın finalistiydi ve aynı zamanda 5000 lirayla geldi bu yarışmaya. Bilal, iyi başlamadın. İki etabı da iyi götürmüyorsun şu anda. Bakalım üçüncü etapta performansın nasıl olacak? Orada arayı acaba kapatabilecek misin? Yoksa yine aynı performansla mı devam edeceksin? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda iki hanımefendi önde. Işıl Hanım, nasıl hissediyoruz kendimizi?
2: Yani şu anda iyi hissediyorum. İyi gidiyor.
0: Funda Hocam, aynen, beklediğiniz gibi mutluyum. Mi?
4: Yani bu dikkat sorularından endişe duyuyordum. Şimdilik iyi gidiyor bakalım üçüncüsünde.
0: Peki o zaman üçüncü etaba başlayalım. Cevap soruda. Ve geldik cevap soruda yarışmasında üçüncü etaba. Üçüncü etapta yine 4 soru yönelteceğim sizlere ve bu kez her bir sorunun cevabı 3000 puan değerinde. Bir yarışmacı bildiği takdirde puanı ikiye katlanacak, 6000 puanı hanesine yazdıracak. İşte üçüncü etabın ilk sorusu, konu başlığımız geliyor.

Fransa'dayız. Eyfel Kulesi 3. etabımızın ilk sorusu. Eyfel Kulesi 1889 yılında Fransız İhtilali'nin 100. yıl dönümü kutlamaları için inşa edildi. Kuleyi Fransız mühendis Gustave Eiffel dizayn etti. Kulenin yüksekliği 320 metredir. Fransızlar onu Demir Bayan olarak adlandırıyor.

Kulenin tepesine çıkana kadar tam 1792 basamak var. Asansörleri hariç kule 26,5 ayda tamamlandı. 300 binden fazla insan çalıştı. 1889 yılındaki imkanlarla yapılmasına ve bu kadar yüksek olmasına rağmen yapımı sırasında hiçbir işçi hayatını kaybetmedi. Konu başlığımız Eyfel'di. Bakalım sorumuz ne? Eyfel Kulesi günümüzden kaç yıl önce inşa edilmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Fransa'nın simgesi Paris'te dev bir yapı Eyfel Kulesi. Acaba cevaplarınıza nasıl yansıdı? Buyurun. Bilal?
1: 132 yıl.
0: 132 yanıtını verdi Bilal. Funda Hocam?
2: 132.
0: Aynı yanıt sizde de var.
2: 132.
0: Işıl Hanım'ın yanıtı da 132. Murat?
3: 132.
0: 4 yarışmacımız da 132 yanıtını verdi. Paris'e giden Eyfel Kulesi'ni gören var mı aramızda? Funda Hocam? Ne zaman gittiniz?
2: 2009.
0: 2009'da ailecek evet. Mi ziyaret ettiniz?
2: Oğlumu Disneyland'a gönderdim. Kendimi çıktınız de Eyfel'e götürdüm.
0: Çıktınız mı?
2: Çıktım. Asansörle çıktık, merdivenle indik.
0: Ne güzel.
2: O da güzel bir keyifti.
0: Peki, Murat bu kez elini kaldırmadın. Bir an endişe ettim acaba oraya da gittim diyecek misin diye ama...
3: yurt dışına çok yani çıkamadım.
0: Yurt dışına çok fazla çıkamadın. Peki. Eyfel Kulesi acaba günümüzden kaç yıl önce inşa edilmiştir? Cevabı görelim. 132 cevabı doğruydu ve böylelikle 3. etabın ilk sorusunda puanlarımız şu anda ekrana geliyor. 4150, 4150 oldu. Murat 3150, Bilal 1750 ve 4'e böldük 3000 puanı. İyi başlangıç 3. etap için ve şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımız geliyor öncelikle.

Angelina Jolie ve çocukları. Zaman zaman böyle ilginç sorularla da karşılaştırabiliyoruz işte yarışmacılarımızı. Bakalım içinde neler varmış. Dünya ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin 3'ü evlatlık, 3'ü biyolojik olmak üzere 6 çocuğu bulunuyor. Jolie ilk çocuğu Maddox'ı 2002 yılında henüz 7 aylıkken Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun ikinci çocuğunun ismi Zahara. Etiyopya doğumlu Zahara, 2005 yılında evlat edinildiğinde 6 aylıktı. Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, Namibya'da dünyaya geldi. Vietnam doğumlu Paxton, evlat edinildiğinde 3 yaşındaydı. Angelina Jolie, ikizleri Vivian ve Knox'u Fransa'da dünyaya getirdi. Bu bilgilerin sonrasında acaba sorumuz ne? Angelina Jolie'nin çocukları kaç farklı ülkede dünyaya gelmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Bakalım yarışmacılarımız bu soruya nasıl yanıt verecekler? Bana göre zor bir soru. Merak ediyorum cevaplarınızı. Bilal?
1: 3 diyorum.
0: 3 farklı ülkede dünyaya gelmiştir dedi Bilal. Funda Hocam?
2: 5.
0: Funda Hocam'ın yanıtı 5. Işıl Hanım?
3: 5.
0: Siz de 5 dediniz. Murat?
4: Ben 2 dedim.
0: 3 ayrı yanıt var. Biri 3, biri 2 ve 2 yarışmacımız da hanımefendiler 5 dediler. Doğru cevabı görelim. İşte doğru cevap. 5 farklı ülkede dünyaya gelmişti. 6 çocuk. Son olarak zaten ikizleri vardı. Ve ikizlerle beraber diğerleri de farklı farklı ülkelerde. İkizler de Fransa'da dünyaya geldi ki isimlerinden de Vivien aslında Fransızca isimdir. Ve ikizlerin dünyaya gelmesinden sonra herkes, belki o dönemi hatırlarsanız, fotoğraflarını kendi dergilerinde basabilmek için, gösterebilmek için inanılmaz bir rekabet vardı. Bu parayı kendi kazançları için değil, dünyadaki bütün çocuklar için kullanma adına, onların kurmuş olduğu bir şirkete yardım amacıyla böylesine önemli bir bedele satmışlardı. Angelina Jolie'nin 6 çocuğu ve işte doğru yanıtımız da 5. Böylelikle yavaş yavaş Funda Hocam ve Işıl Hanım arasındaki puan farkı biraz daha diğer yarışmacılarımıza göre artıyor. Finale acaba kim çıkacak? Bu rekabet ne kadar devam edecek? İşte sıradaki sorumuz ve konu başlığımız.
5: Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, kardeşlik ve özgürlük için giriştiği harekat bu sabahın erken saatlerinde başlamıştır. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar.

Kıbrıs Barış Harekatı konu başlığımız 20 Temmuz 1974 sabahı. Türk ordusu Kıbrıs'a çıkarma yapmaya başladı. Türk birlikleri önce Girne'ye girdi. Lefkoşa'ya kadar ilerlemenin ardından kısa bir ateşkes gerçekleşti. Ve sonra o meşhur parola geldi. Kıbrıs'a ikinci harekat bu mesajdan sonra başladı. Harekatın nedeni adada yaşanan Türk-Rum çatışmalarıydı. Kesin bir Türk zaferi ile sonlandırıldı. Türk tarafı 838, Rum ve Yunan tarafı 4000 kayıp verdi. Harekattan sonra dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs Fatihi lakabını aldı. Sorumuz gelsin. Kıbrıs Barış Harekatı'nda toplam kaç asker hayatını kaybetmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye. Puan değeri 3000. 11. soru. Bakalım cevaplar nasıl? Bilal.
1: 4838.
0: Birinci yarışmacımız Bilal'in cevabı 4838. Funda Hocam.
2: 838. Bende cevap yok. Kaçırdım orayı.
0: Işıl Hanım, siz bir şey yazmamışsınız.
2: Yok, yazmadım.
0: Hatırlayamadınız herhalde.
2: Yok, hayır.
0: Murat.
3: 4858.
0: 4858. 4838. Funda Hocam sizinki
2: 838.
0: 838'di. Toplam bir aslında rakam olarak sorumuz oydu. Sorumuzun cevabı geliyor. 4838 ve böylelikle şu anda sorularımıza baktığımızda 6000 puanla Bilal tek başına doğru cevabı bildin. Böylelikle üçüncü etapta bir anda liderlik koltuğuna oturdun. Seni tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yavaş yavaş sessizce geldin. Üçüncü etapta kendini gösterdin.
1: Ersin Bey, evet. Yani yarışmanın ilk bölümde de olduğu gibi formatında ikinci ve üçüncü bölümler çok önemliydi. Yani orada morali bozmamak lazım ilk bölümlere göre. Yani yine de başa baş gidiyoruz hepimiz. Çok güzel bir yarışma açıkçası.
0: Doğru. Yani 6000 puan tabii almana ki rağmen tabii, en düşük puandı daha öncesinde. Evet. Bu yüzden arada çok ciddi bir puan farkı olmadı. Yani Funda Hocam veya Işıl Hanım eğer 6000 puan almış olsaydı, tek başlarını bilselerdi, dengeler çok daha başka olabilirdi. Bu süreçten sonra heyecan öyle görünüyor ki biraz daha artacak. Ve 11. sorumuzu geride bırakıyoruz. Şimdi sırada...

Final öncesindeki son sorumuza geldi. 12. sorumuz işte bu kadar önemli ve kritik bir sorunun konu başlığını görelim önce.

0: Hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkartacağım sizleri. İşte geliyor sorumuz. Yunuslar bir gözü açık uyurlar. Develerin 3 tane kaşı vardır. Bir sineğin hızı saatte 8 kilometredir. Zürafanın dili 35 santim kadardır. Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. Fil zıplayamayan tek memelidir. Atlar bir ay kadar ayakta kalabilirler. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramaz. Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur. Yetişkin bir ayı at kadar hızlı koşabilir. Bir deve kuşunun gözü beyninden büyüktür. Bir köstebek sadece bir gecede 90 metre tünel kazabilir. Yüzebilen ama uçamayan tek kuş penguendir. İşte 12. soru. Verdiğimiz bilgilere göre 5 devenin toplam kaç kaşı vardır? 20 saniyeye başladı. Final öncesi son soru. 12. soru 3000 puan değerinde. Bu sorunun ardından finalist belli olacak, elenen belli olacak. Süremiz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Bilal?
1: 15.
0: 15 yanıtını verdi. Funda Hocam?
2: 15.
0: 5 çarpı 3 yapmışsınız, 15. Işın Hanım?
3: 15.
0: Murat?
4: 15.
0: Böylesine önemli bir virajdayken biraz kolay mı geldi acaba bu soru sizin için?
3: Vallahi bilmiyorum.
1: Evet.
0: Var bir şey. Bakalım var, doğru var, cevap var. Neymiş? 15 doğru yanıttı tabii ki.
3: 3 kaşı olması bana enteresan geldi. Oraya takıldım
0: 3 kaşı olması değil mi?
3: Evet. Evet.
0: Ya doğrusunu söylemek gerekirse ben bunu okuyana kadar bilmiyordum.
3: Evet,
0: yani
3: ben
0: 3 tane kaşı olduğunu bilmiyordum. Geldi. Yani iyi bir hayvan severim. Köpeğim de var hatta. Birçok bilgiye de sahibim ama bu... Hatta arkadaşlarımız bir deveyi de ekrana bir getirsin de o 3 kaşı bir görelim ya. Arkada develer şu anda karşımızda. İşte kaşlar. Maşallah yalnız kaşlara bakar mısınız? Bir altta, bir üstte, bir yanda 3 kaşı olduğunu böylelikle de bu soru sayesinde öğrenmiş olduk. 12. sorunun cevabını 4 yarışmacımız da doğru bildi. 15 doğru yanıttı. Puanlar böylelikle bölüşüldü. Ve son puan durumuna baktığımızda finalist belli oldu. Bilal, 8500 puanla finale adını yazdırdın. Neler hissediyorsun?
1: Öncelikle tek söyleyeceğim şey şu. Çok kaliteli arkadaşlarla yarıştım. 2 bölümdür. Son ana kadar da sadece moralim bozmadım. Son soruya kadar bozmadım. Çünkü son soruların puanı yüksek olduğu için. Gayet güzel, heyecanlı bir final olacak.
0: Ya doğrusunu söylemek gerekirse ben umudumu kesmiştim senden. Ama müthiş bir geri dönüşe imza attın. Onu da söylemem
3: Bravo.
0: Lazım. Yani 90... ya Funda Hocam ya Işın Hanım ikinizden birisi finale doğru sanki gidecek gibi görünüyordu.
3: Evet.
0: Gidişatı öyleydi ama son anda işte o 6000 puan her şeyi değiştirdi. Murat, Helal sana veda ediyoruz maalesef.
4: Aynen. Bir sorunun ne kadar önemli olduğunu burada görmüş olduk.
3: Evet.
4: Yarışmak çok keyifliydi. Ben çok zevk aldım açıkçası sizlerle yarıştığım için.
0: İki kez üst üste final oynadı Yunus. Daha sonra Murat'ın finali çıktığı yarışmada veda etti. Murat bir önceki yarışmamızın finalistiydi. Üstelik final sorusunu da doğru yanıtlamıştı. 5000 lira kazanmıştı. Ama o fazla yoluna devam edemedi. Bu kez Murat 4. oldu ve bize veda ediyor. Teşekkür ediyoruz katkıların için, katılımın için.
4: Ben teşekkür ediyorum.
0: Funda Hocam ve Işın Hanım'la biz yolumuza devam edeceğiz yarınki yarışmamızda. Ve Bilal, hazır mısın finale?
1: Hazırım.
0: Birebir kaldığımızda neler yapacağını merak ediyorum. Artık önünde tek bir soru var. O soruya karşı acaba doğru yanıt verecek misin, vermeyecek misin hepimiz merak ediyoruz. Ekranları başında mı izleyicilerimiz, aynı zamanda nişanlın.
1: Evet.
0: Birkaç dakika içerisinde performansını görecek. İşte

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı.

0: da daha umutlu hayata devam ediyorum.
1: Yapacağım dedim, yaparım.
2: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
4: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
2: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: çok iyi hissediyorum çünkü sizinle burada yarışmak çok güzel en başından beri. Finalde olmak tabii ki ayrı bir keyif. O soruyu görebilmek ayrı bir keyif. Ancak burada hem sizinle hem buradaki arkadaşlarımla beraber yarışmak çok daha farklıydı benim için. Çok daha güzeldi.
1: Kendini çok fazla tanıtmadın aslında. Yani yaptığın işle ilgili olarak özellikle müziğe karşı olan ilginden de bahsetmiştin.
0: Evet,
1: klarnet.
0: Evet.
1: Biraz daha bahseder misin lütfen?
0: Tabii. Ersin Bey, ben teknoloji kiralama ve satış uzmanı olarak çalışıyorum. Talaşlı imalat sektöründe CNC makineler kiralayan ve satan bir firmadayım. Daha önce bankacılık ve otomotiv sektöründe de çalıştım.
1: Buraya geçiş nasıl oldu peki?
0: Buraya geçiş otomotiv sektöründen sonra oldu. Otomotiv sektörü o zaman ayrıldığım zamanlar biraz küçülmeye gitmişti açıkçası. Onun için gayet mutlu olduğum bir yerdeyim şu an.
1: Nişanlınız ne iş yapıyor? Çalışıyor mu?
0: Nişanlım şu an çalışmıyor. Onunla da başka planlarımız olacaktır tabii ki.
1: Evet.
0: Müzikle ilgili de Ersin Bey şöyle söyleyebilirim. Aslında lise 1'de ben gitar çalarak başlamıştım.
1: Hı hı.
0: Klarnetin çok geçmiş olmamasına rağmen 7 yıldır çalıyorum aslında. 28 yaşında başladım. Ancak çok keyif alarak çalıyorum ve şu an gitarın önüne geçti diyebilirim.
1: Klarnet o kadar güzel bir tınısı vardır ki.
0: Evet.
1: Ben ilkokuldayken 3 sene boyunca halk oyunlarındaydım. Hı hı. Elazığ'da. O yörenin hemen hemen bütün oyunlarını da bilirim. Ve o yörede de özellikle klarnetin o oynadığımız halk oyunlarındaki yeri çok başkadır. Klarnet bir gün eğer... Şimdi finalde seninle birlikteyiz.
0: Hı hı.
1: Cevabın olur ve yanlış olmadığı takdirde, yani bir sonraki yarışmada tekrar birlikte olursak, yanında klarnetini de getirirsen
0: İnşallah,
1: izleyicilerimizin tamam. de duymasını arzu ederim.
0: Tamam Ersin.
1: Peki. Final için her şey hazır. Eğer sen de hazırsan birazdan final sorusuna geçiş yapacağız. Önünde 5000 liralık bir para ödülü var. Kazandığın takdirde ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Kazandığım takdirde... Ya aslında onu şu an düşünmedim açıkça söylemek gerekirse. Herhalde gezerim, seyahate ayırırım. Genelde seyahate ve kitaplara ayırıyorum. İkisine eşit olarak paylaştırabilirim.
1: Güzel. Peki. O zaman final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
0: Tabii.
1: Değerli izleyiciler, cevap soruda en heyecanlı anın içindeyiz. Bakalım... Final sorusunun konu başlığı neymiş?

Osmanlı padişahlarının yaşam süreleri bugünkü final sorumuzun konu başlığı. Bilal, dikkatle beni dinlemeni rica ediyorum senden. En uzun süre yaşayan Osmanlı padişahı imparatorluğun ikinci sultanı Orhan Gazi'ydi. Öldüğünde 81 yaşındaydı. Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde henüz 49 yaşındaydı. 46 yıl hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman 71 yaşında hayatını kaybetti. En genç vefat eden, 16 yaşında öldürülen genç Osman'dı. Henüz 13 yaşında tahta geçen 1. Ahmet

27 yaşında hayatını kaybetti. Son padişah 6. Mehmet Vahdettin 65 yaşına kadar yaşadı. Bir Yeniçeri isyanı sonucu hayatını kaybeden 3. Selim öldürüldüğünde 46 yaşındaydı. 8 yıllık hükümdarlığında çok önemli fetihler yapan Yavuz Sultan Selim 50 yaşında vefat etti. Bu bilgilerin ışığında acaba final sorumuz nedir? 1. Ahmet kaç yıl tahtta kalmıştır? Bilal, 20 saniyelik süren başladı.

0: Son 5 saniye. Birinci Ahmet kaç yıl tahtta kalmıştır? Final sorumuzdu. Bilal, hem senin için hem de izleyicilerimiz için bu etapta bir hatırlatma yapacağım. Bu soruya yanıt verebilirsin. Eğer yanıt verirsen, doğru olarak çıkarsa karşımıza, 5000 lirayı alıp yarın tekrar bizimle birlikte yarışma şansına sahip olacaksın. Hayır, ben bu sorunun cevabını vermek istemiyorum dediğin takdirde kasana 1000 lira koyulacak ve sen yine yarın bizimle birlikte olacaksın. Bizimle birlikte olmaman için tek bir şart var. O da soruya cevap vermen, cevabının yanlış olması. O zaman seninle burada final etabında vedalaşmış olacağız. Şimdi 20 saniyelik süren az önce tamamlandı. Karşına seçenekleri verdim. Acaba bu soruya cevap verme hakkını kullanacak mısın?
1: Ersin Bey, risk alarak kullanacağım. Aklımda kalan bir rakam var. Yani finalde olmak, bu heyecanı zaten yaşamak güzel. Onun için cevap vereceğim.
0: Bilal, risk alıyorum. Aklımda bir rakam var dedi. Cevap verme hakkını kullanacağım dedi. Yani şansı şu anda %50. Ya vereceğin cevap doğru çıkacak, 5000 lirayı alacaksın. Ya da yanlış çıkacak ve bizimle birlikte yarıştıktan sonra veda etmiş olacağız. Üçüncü tercihi ortadan kaldırıyorsun böylelikle. Cevabını görelim.
1: 14 diyorum Ersin Bey.
0: Birinci Ahmet kaç yıl tahtta kalmıştır? Final sorumuzdu. Bilal bu soruya yanıt vermek istediğini söyledi ve 14 cevabını verdi. 14'ün dışında gelgitte olduğun, kafanı karıştıran başka bir sayı oldu mu?
1: Başka bir sayı olmadı. Sadece ne zaman başladığıyla ne zaman bittiği aklımda kaldı. Eğer doğru kaldıysa tabii ki. O aradaki fark zaten.
0: Peki ne zaman başladığı ve bittiği ile ilgili olarak şu anda bizi bilgilendirebilir misin?
1: Şöyle, 13 yaşında başladığını duydum. 27 yaşında da vefat ettiğini duydum, yanlış duymadıysam. 14 sene onun için diyorum.
0: 14 cevabını verdi Bilal ve o sayıya nasıl ulaştığını da bize açıkladı. Acaba benim verdiğim bilgilerin ışığında Bilal doğru bir cevap verebildi mi? Bakalım Bilal 5000 lirayı kazanacak mı? Yoksa burada finalde yarışmış olarak bize veda mı edecek? Doğru cevap geliyor. Cevap soruda. Tebrik ediyorum. 14 yanıtını verdi. 13 yaşında tahta çıkmıştı ve 27 yaşında vefat etmişti. Doğru cevabı verdin ve

0: 5000 lirayı ilk finale çıktığın bölümde de kazandın. Bilal, yüzün gülüyor.
1: Evet, her zaman. Aslında yarışmanın başından beri gülüyordu. Yanlış sorularla moralimi bozmadım. Dediğim gibi ödülden ziyade sizlerle beraber olmak, ekiple beraber olmak, bu yarışmanın formatını ayarlayan kişilerle tanışmak çok zevkliydi. Yarışma arkadaşlarımla bir arkadaşlık kurdum. Onunla devamı gelecek zaten. Onun için Kanal 360 ailesine hepinize teşekkür ediyorum.
0: Biz sana teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İki programdır bizimle birlikte. Bu kez finale çıktı Bilal. Ve şunu da hatırlatalım. Başlangıçları çok kötüydü. Hatta cevap vermeden başladı. Ama öyle bir geri dönüşe imza attı ki işte o son virajı dönerken müthiş bir atakla adını finale yazdırdı. Sadece finalist olmadı. 5000 lirayı da kasaya koydu. Yarın tekrar bizimle birlikte olacak. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Çok sevimli bir işim var. Bakırköy'de Nalan Öğretmen'in anaokulundayız. Branş öğretmenlerin yaptırdığı her şeyi ben çocuklara yaptırmaya çalışacağım. Yaptırabilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Çocukları çok seviyorum, orası kesin. Minik kuzular beni bekliyorlar. Hiç vakit kaybetmeden onların yanına gideceğim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim en tatlı sınıfımıza geldik. Tabii ki bu sınıfın da bir öğretmeni var. Gözde öğretmen. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Efendim ben bugün böyle anaokulunda çok tatlı bir sınıftayım ve onlarla ilgilenmek istedim açıkçası. Hani bir günde öğretmen olamam tabii ki. Çok kutsal bir meslek. Ben sadece laf aramızda bahane ettim biraz çocuklarla vakit geçirmek için daha doğrusu. Ben bugün onların yapmış oldukları etkinliklere dahil olacağım efendim. Gözde Hanım beni yönlendirecek değil mi?
1: Tabii ki.
0: O halde buyurun başlayalım.
2: Çocukluğumuz hayatımızın en güzel zamanı. Eğlenceli bir gün bizi bekliyor sevgili izleyiciler.
3: Öncelikle bilmecelerimizden başlayacağız.
0: Bilmecelerden başlıyoruz. Evet. Öncelikle nasılsınız çocuklar, iyi misiniz?
4: İyi.
0: Benim adım Tuğba. Tanışmadık sizinle galiba değil mi? Ya çok tatlılar ya. En sevdiğim şeyi yapıyorum şu an. Nasılsınız diyoruz ya. Nasılsınız?
5: Daniel.
0: Hiçbir tepki yok şu an.
5: Evet. Güzel oturur musun lütfen?
0: Cevap vermediler bana. Neyse.
5: Duymadık mı acaba Tuğba öğretmenimizi?
0: Öğretmen miyim ben şimdi? Aa, çok güzel.
5: Nasılsınız diye sormadı mı? Ne dememiz lazım? İyi. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Şimdi elimde bilmeceler var. Bunları tek tek soracağım değil mi?
5: Evet.
0: İlk bilmecemize başlıyoruz. Şey gibi hissettim kendimi ya, yarışma programı sunuyormuş gibi. Elimde kartlarım var sevgili çocuklar. Şimdi buradan ben soracağım. Yol üstünde durur, gelene geçene buyurur. Sen söyle.
4: Ben insan.
0: İnsan.
5: Hayır.
0: Yok, hayır değil. Sen? Polis.
5: Ne polisi olabilir?
0: Aa, ne güzel.
5: Evet.
0: Trafik polisi.
5: O zaman bence alkışlayalım.
0: Devam ediyoruz. Tüm hızımızla devam ediyoruz bilmece yarışmamıza. Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
5: Herkes çok sever bunu.

0: Canlandık. Sen söyle.
1: Gökkuşağı.
0: Aferin sana, gökkuşağı.
2: Evet.
0: Bak, burada birisi karşı çıktı. Hiç bana söz hakkı vermiyorsun dedi. Vereceğim, sana da sıra gelecek. Aynı benim küçüklüğümdeki saçım aynı zamanda saç modelim. Evet, senin saçın biraz uzamış.
3: Tuğba ablamız hemen kaynaştı sevimli çocuklarımızla.
0: Sona doğru geldim. Okuyamadım. Yazın giyinir, kışın çıkartır. Ne olabilir? Ben de bakayım, merak ettim. Acaba kime cevap versem? Kime şans versem bu konuda? Kim cevap vermedi hiç? Sen vermedin. Mont. Ama mantıklı bir cevap gerçekten.
2: Ama değil.
0: Ama değil. Sence?
1: Ağaç.
0: Aferin.
1: Yapraklarını yazıda dökmez, sonra döker.
0: Evet, neden? Yenisini açmak için değil mi?
1: Evet.
0: Hemen bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Ne olabilir? Sen söyle.
2: Duymadım.
0: Limon. Evet. Evet, çok güzeldi. Bu bilmece bölümümüzü de bu şekilde kazasız belasız tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz size minik kuşlar. Ben diğer aktivitelerle devam ediyorum. Hocam ne yapacağız şimdi?
2: Şimdi hikaye okuyacağız.
0: Aa, ben evet. Okuyacağım, dinleyecekler öyle mi?
2: Evet, arkalarında yazıları yazıyor.
0: Aa.
2: Siz sadece resim göstereceksiniz.
0: Anladım. Böyle evet. Gösterip okuyacağım.
2: Evet, aralarda isterseniz bölük bir soru sorabilirsiniz.
0: Nazlı Elif'e neden gidiyor? Nazlı Elif'e gidiyor diye bir çalışmamız var. Öğretmeniniz bunu hazırlamış sizler için. Başlıyorum. Aklına güzel bir fikir geldi. Elif'e gitmeye karar verdi. Nazlı Elif'in en yakın arkadaşıydı. Annesinden izin alması gerekiyordu. Eve girdi. Annesi mutfakta yemek yapıyordu. Elif'e gitmek için izin istedi. Annesi de gidebilmesi için Elif'leri arayıp evde olup olmadıklarını sordu. Elif'ler evdelerdi. Hazırlanıp dışarı çıktılar. Peki siz arkadaşınıza giderken izin istiyor musunuz annenizden?
1: Evet.
0: İzin almamız gerekiyor, öyle değil mi? Öyle aklımıza estiği gibi hareket edemeyiz. İzin alıp o şekilde gitmemiz gerekiyor. Eğer annelerimiz babalarımız izin vermezlerse gidemiyoruz. Öyle değil mi?
3: Bravo Tuğba.
0: Nazlı annesinin elini tuttu. Karşıdan karşıya geçmeleri gerekiyordu. Trafik ışıklarını gördüler. Nazlılar bu hafta trafik ışıklarını öğrenmişlerdi. Hemen okulda öğrendiği bilgiler aklına geldi. Siz biliyor musunuz trafik ışıklarını, trafik işaretlerini?
1: Evet. Benim oyuncağımın bir tanesi yanıp sönen bir tane trafik ışığı.
0: Öyle mi? Çok tatlısın. Elif'lerin evine yaklaşmışlardı. Bahçelerinde yavru bir kediyle karşılaştılar. Biraz acıkmış ve tüyleri kirlenmiş görünüyordu. Yavru kediniz var mı sizin evde?
1: Hayır. Benim bir tane kedim var.
0: Her şeye cevap var.
1: Hayır. Kedimi bir yerden kurtarmıştık ama sonra...
4: Benim de kuzenimde var.
0: Herkesin kedisi var. Anladım. Senin kedin vardı, kaçtı. Bu hikaye de burada sona erdi. Daha bitmedi diyorlar. Bence bitti.
3: Bitmedi Tuğba. Kolay mı sandın?
0: Elime aldım çubukları, pomponları, tabakları ama ne yapacağımı ben bilmiyorum. Belki benden daha çok biliyorlardır şu an ne yapacağımızı.
2: Evet. Yarışmamızın adı pompon yarışması.
0: Ha, ne güzel.
2: Eşit sayıda pomponlarımız var. İki arkadaşımızı çağıracağız. 30 saniye içerisinde el göz koordinasyonuyla hızlıca pomponları tutup tabaklara yerleştireceğiz. En fazla toplayan kazanır. Tamam?
0: Oo, o zaman hadi bakalım. Böyle karşılıklı oturacaklar değil mi?
2: Evet.
0: Ben mi seçiyorum?
2: Bir kız bir erkek seçebiliriz.
0: Seni ve seni alabilir miyiz?
3: Heyecanlı oyunumuz başlıyor.
2: Başlayınca çubuklarımıza dokunacağız. Sivri köşeleriyle tutuyorsun. Dikkatli bir şekilde sivri köşeleriyle. Pomponlarım eşit. Sen de dağıt öğretmenim. Alkışı yaptığında başlıyoruz, tamam mı?
0: Bunları en çabuk tabağa dolduran kazanıyor.
2: Evet.
0: Tamam, şimdi oldu. Anladım.
2: Bir, iki, başla.
0: Heyecan dorukta. Nefesler tutuldu. Ve yarış başladı. Bakalım hangisi başarılı olacak?

0: dış sesin işini ben yapıyorum şu anda. Kusura bakmasın dış ses artık ama.
1: Rica ederim Tuğba. Sevimli çocuklarımızı görünce ben de bir an çocukluğuma gittim. Bugün sana çok takılmıyorum.
2: Tamam, vurun. Bırakın.
3: Bitti. Bakalım sayalım. Kaçar tane yapmışlar?
4: 5 tane.
3: 3 tane. İkisine de alkış. Burada da kazandı. Tebrik ediyoruz. Sıradan arkadaşlarımızı alalım. Anıl alalım hemen yerini.
1: Yeni yarışmacılarımız da heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
3: 1, 2, başla.
4: Bakalım kim kazanacak?
1: Tuğba ablaları sevimli çocuklarımızı dikkatle izliyor. Rekabetin en güzeline, en masumuna şahit oluyor.
3: Bitti.
4: Bitti mi?
3: Evet. 4 ve 3. İkisine daha kış, öykü. 1 farkla kazandı.
0: Esas izleyin sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın. Büyük kapışma. Büyük kapışma az sonra.
3: Başla.
1: Az sonra ne olacağını merak etmeye başladım.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Kolay değil. Yani esas kolay mı sandın? Burada.
1: Hayret, kolay değil dedin Tuğba. Şaşırdım.
0: Sushi yer gibi ya böyle hani.
3: Ters tutmuşsun Berna, ondan zor tutuyorsun. Bitti.
0: Bir teknik hata vardı zaten.
3: Evet. Tamam. 1 farkla Özgür. 3 ve 2.
0: Evet, şimdi nefesler tutuldu.
3: Dikkat tutuyorum.
0: Kameraman arkadaşım Ayberk'le birlikte.
3: Bitti mi?
0: Tamam. Kameraman arkadaşım Ayberk'i alkışlarla buraya alıyorum. Şimdi sevgili minnoşlar, sıra bizde. Kameraman abinle birlikte.
3: Bakalım kim kazanacak?
0: Kameraman abiniz
3: Ayberk'le. Tuğba öğretmen mi yoksa
0: Ayberk mi? Nefesler
3: bir,
0: tutuldu.
3: Çöp şişleri bırakır mısınız?
0: Ha, tamam, şöyle başlayacağız. Hazırım ben.
3: 1, 2, başla.
0: Ayberk sana yenilirsem var ya kendimi çap etmem. Bir şey soracağım. Bir dakika. Gülüyorum diye yapamıyorum şu an. Çok eğlenceli ya.
1: Nefesler tutuldu.
0: Benim topum
3: bitti.
0: Topum bitti. İşte Ayberk.
3: Hadi sayalım bakalım.
0: Her yerde böyle arkadaşlar.
3: Hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kocaman alkış alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
0: Ne kadar alkış lazım? 14. İki katı yapmış. Ayberk'cim, seni her yerde böyle görüyorsun ki nasıl bir terim kullanayım? Al aşağı giderim. Şimdi Mithat abi de herhalde. Mithat abi hazmedemedi. Diğer kameraman arkadaşımı alkışlarla buraya alıyorum.
3: 1, 2, başla.
0: Hadi bakalım Mithat abi. Benimle misin, değil misin?
3: Çok hızlı yalnız. Saniye yetmeyecek.
0: Aa, takıldı mı da takılıyor yani.
5: Bitti.
0: Bitti mi? Ya. Oo,
3: yine de sayalım mı?
0: Tebrik ediyorum. Bitti abi.
3: Tebrik ediyorum.
0: Büyümüşsün. Ben bilerek yenildim. Mithat abi büyüksün. Yapabileceğim bir şey yoktu yani.
1: Arkadaşlarımız ekip olarak çok eğleniyorlar. Durumun özeti şu ki, Ayberk kaybettiğin için üzülme. Tuğba'nın işi gücü oyun zaten, hepimiz bunu biliyoruz. Mithat sen de kazandığın için sevinme. Tuğba sana bilerek kaybetti, haberin olsun.
0: Evet öğretmenim, evet, ne yapacağız şimdi?
3: Etkinliği yapacağız. Çocukların en sevdiği, çünkü kendilerinin el işlerini kattığı etkinliktir bu. Her gün muhakkak biz yapmaya çalışıyoruz. Kozalaklarımızı topladık. Parmak boyalarımızı kullanarak bir yılbaşı ağacı yapacağız onlara. Küçük pomponlarımız var. Bunları üstüne ekleyeceğiz, renklendirip.
0: Ne güzel.
1: Çocuklarımız kozalakları süsleyecekler.
6: Sen de al. Sen de al.
7: Ay boyayacağım.
0: Sırayla dağıtıyorum.
6: Ne yapabilirim ki? Al bakalım. Sen de al. Bunu da arkadaşına ver.
1: Tuğba ablaları çocuklarımızla çok iyi anlaşıyor ve onlarla güle oynaya keyif içinde zaman geçiriyor.
2: Büyünce ne olmak istersin?
5: Aba.
2: Öğretmen mi? Ne güzel.
8: Ben doktor. Yani hemşire.
2: Ama bak doktor tipi yok mu? Vallahi doktor, direkt doktor yani. Kesin. Şey de takmış, kravat da takmış. Çekim var bugün diye. Uyumlu gelmiş. Senin adın ne?
9: Baran.
2: Baran. Baran tam tekmil gelmiş bugün çekime. Teşekkür ediyorum bunun için sana.
1: Doktor Baran Bey, Doktor Baran Bey, danışmaya lütfen.
2: Nasıl oluyor sence? Oluyor mu?
10: Zeynep dikkatli yapıyor.
2: Vallahi benden daha iyi yaptıkları kesin.
1: Çocuklarımız öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştirip yeteneklerini keşfediyor ve dikkat konusunda yetişiyorlar Tuğba. Bu çok güzel.
2: Beni sevdiniz mi?
11: Evet.
2: Hem de nasıl dedi ya? Yerim ben seni.
11: Seviyorum.
2: Çok mu sevdiniz beni? Ben geleyim böyle ara ara. Gittiğim bir yer beni tekrar istiyor. Bu şaşılacak durum sevgili seyirciler. Normalde istemiyorum.
12: Tuba bugün çok tatlıydı, çok sevecendi. Bize yardıma geldi, hoş geldiler. Üç etkinlik yaptık, turşu dil etkinliği. Başarılıydı bence. Sanat etkinliği yaptık boyamalarda. Ona da başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yarışmalarda çok heyecanlıydı. Ve kendisi de başarılı bir şekilde bitirdi. Onu alkışlıyorum. Güzel bir gün geçirdik. Kendisine teşekkür ediyorum.
2: Ben bugün anaokulu öğretmeni olmaya çalıştım. Yani öğretmenime yardımcı olmaya çalıştım. Daha doğrusu düzeltelim. Çünkü öyle bir günde öğretmen olunmuyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizi sınıfınıza kabul edip ilgilendiğiniz
12: ben
2: ve
12: teşekkür ederim.
2: Çok güzel vakit geçirmemizi sağladığınız için.
12: Ben teşekkür ederim yardımlarınız için. Tekrar bekleriz inşallah.
2: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.

0: Efendim merhabalar. Ne yapmalı programından size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir psikoloji konusunu derinlemesine analiz edip size gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz pratik önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Hayatımız boyunca istikrarlı yaptığımız 2-3 tane şey var. Nefes almak, hep yaptık. Uyku, her gün yapıyoruz. Bir de yemek yemek, günde 2-3 kere yapıyoruz. Bazen 6-7 olabiliyor ama 2-3 kere herhalde daha iyi. Şimdi bugün bu ömür boyunca istikrarla yaptığımız konulardan biri olan yemenin psikolojik tarafıyla ilgili bir takım size önerilerde bulunmak istiyorum. Şimdi yeme bozuklukları diye bir hastalık grubumuz var. Ve bu yeme bozuklukları denen hastalıkların çeşitleri var. Onlardan bahsedeceğim. Ama şunu bilin ki toplumda az rastlanan hastalıklar değil bunlar. Mesela küçük bir çocuk koşuyor, düşüyor, dizi zarar görüyor, ağlamaya başlıyor. Oradan annesi geliyor, ona bir gofret uzatıyor. Çocuk bir dizine bakıyor, bir gofrete bakıyor. Gofretten bir ısırık alıyor. Dizinin acısını unutuyor bir anda. Ya diyor ki, herhalde bu gofretler diz acısını unutmak açısından çok faydalı. İleri bir yaşa geldiğinde bu çocuk ne zaman bir acı duysa, psikolojik ya da duygusal, ekonomik ya da herhangi başka bir alan ne zaman bir sıkıntı yaşasa hemen o çocuklukta öğrendiği sıkıntılarımla tatlı bir şeyler yiyerek baş edebilirim mekanizması devreye girebiliyor. Ya da uzun süre eve gelmeyen bir baba düşünün. Bizde pek olmaz böyle şeyler ama başka ülkelerde olabiliyor. Babalar uzun süre eve gelemeyebiliyor. Eve geldi, çocuk ona kızgın. Aslında duygusu olumsuz. Tam böyle kızgın bir duyguyla ona bakarken babası ona şöyle güzel bir takım çikolataları bir çıkarıyor. Çocuk tabii ki o küçük yaşta kafa gidiyor bir anda, koşuyor çikolataları yerken babası sarılıyor. Ne oldu? Ben duygusal sıkıntımı, çocuğumu ya da çocuğumun bana muhtemel bir olumsuz tepkisini ona hediye vererek engellemiş oldum. Şimdi yeme bozukluklarının etiyolojisine baktığımızda aslında ta küçük yaşlara kadar gidebiliyor. Buyurun size hemen yeme bozukluklarının çeşitlerinden bahsedeyim. Birincisi anoreksiya. Anoreksiya. Harika yazamamış olsam bile kabaca şöyle anlatayım size. Kilonuzun çok düşmesi. Artık düşünün böyle bir boyunuz 1.65 ama kilonuz 36'lar, 37'ler, o 40'lara kadar gelmiş ve siz aynaya baktığınızda hala bazı yerlerinizin kilolu olduğunu düşünüyorsunuz. Yani aynada gördüğünüz kişiyi doğru değerlendirme beceriniz kaybolmuş durumda. Aşırı zayıf olmak, fazla kendi kilosu ile ilgili hala dertlere sahip olmak durumuna anoreksiya denir. Çok riskli bir hastalıktır. Birinin zayıf olması anoreksik olduğunu göstermez ama birinin zayıf olmasına rağmen hala kilolu olduğunu düşünmesi ve aynada bedenini hatalı değerlendiriyor olması bu hastalığı düşündürebilir. Tabi buradan tanı koymayacağız ama sadece böyle bir durum görüyorsanız çevrenizde hemen bir psikoloji uzmanına ya da bir psikiyatri uzmanına gidilmesinde fayda var. İkincisi bulimya. Bu sefer daha iyi yazdım ama bakalım nasıl anlatacağım. Bulimya'da şöyle bir sorun var. Kişi sürekli olarak yedikleriyle içtikleriyle çok ilişkili. Yediğine içtiğine çok dikkat eden biri. Ama bazen öyle bir tıkanırcasına yemek yiyor ki artık böyle patlayacak gibi oluyor. Yani işte cips yememeliyim, gofret yememeliyim, asitli içecek içmemeliyim diye gündelik hayatını yaşayan kişi o akşam bunları avuç avuç yiyor, litre litre içiyor. Sonra da midesindeki o şişkinliği hissedince çok rahatsız oluyor ve çıkarma davranışları gösteriyor. Hatta bazen bu bulimik vakalarda biz aşırı yemek yeme sonrası hap alarak o yediklerini çıkarma davranışlarının rutine bindiğini görürüz. Özellikle yaptığı meslek hep zayıf ve ince olmasını gerektiren kişiler artık bu çıkarma davranışlarını, yani yemek yedikten sonra yaşadıkları o psikolojik pişmanlık halini hap alıp çıkarma davranışına döndürdüklerindeki o rahatlamayla yer değiştiriyorlarsa ama genel olarak da en sonunda bütün bunlardan tekrar pişman oluyorlarsa işte o zaman kiloları normal gözükse bile bulimik olabilirler. Bulimya açısından değerlendirmek üzere bir profesyonele gitmelerinde fayda var. Öbür taraftan bulimyanın bir diğer özelliği de şu, bu kişiler aşırı spor yapıyor olabilirler. Aşırı spor yapıp yediğimizi içtiğimizi pişman olup çıkarıyorsak o açıdan bir kendimizi değerlendirmeye fayda var. Üçüncü aşama tabii herkesin çok iyi bildiği, hatta zaman zaman miktarından dolayı sıkıntı yaşadığımız bir alan obezite. Obezitenin ne olduğunu tabii ki çoğumuz biliyoruz. Amerika'daki insanların belki yarısı obeziteden dertli, muzdarip. Üçte birinin ciddi olarak kilo sorunları var. Obezitede kilom aşırı. İhtiyacım olandan çok daha fazlasını yiyorum. Sürekli yemekle ilgili bir arzum var. Fast food tüketimim çok fazla. Ve ne yazık ki bu aşırı kilolardan dolayı fiziksel sağlığım rahatsız oluyor. Ve benim kilom olması gerekenden daha fazla, oldukça daha fazla. İşte bu üç aşamalı süreci ele alırsak çok zayıflıktan yediklerimi çıkarmaktan fazla kilolu olmaya kadar geniş bir yelpazede yeme bozukluklarını düşünebiliriz. Sokağa çıktık. Acaba siz yediklerinize, içtiklerinize dikkat ediyor musunuz diye bir sorduk. Ve şunu da önemseyerek sorduk tabii ki. Siz kendi beslenme düzeninizde nelerden uzak duruyorsunuz? Her zaman cevaplarınız çok değerli. Bakalım bu hafta neler söylenmiş?
1: Yediklerinize dikkat eder misiniz?
2: Ederim. Sporcu olduğum için dikkat ediyorum.
3: Elimden geldiği kadar.
4: Vallahi ederim ama tabii bazen fazla kaçırdığım oluyor.
5: Yediklerime elimden geldiğine dikkat etmeye çalışıyorum.
6: Ya yok, etmiyorum.
2: Dikkat etmiyorum maalesef. Hazır yemeğe çok alıştım çünkü vakitten tasarruf etmem gerekiyor.
7: Çok dikkat ederim. Eskiden etmezdim ama şimdi ediyorum.
8: Evet ediyorum.
9: Evet dikkat ediyorum.
1: Özellikle uzak durduğunuz şeyler var mı beslenme konusunda ya da dikkat ettiğiniz bir beslenme türü var mıdır?
10: Genelde doymuş yağlardan uzak durmaya çalışıyorum. Aynı zamanda işlenmiş gıdalardan. Atıyorum haftada mutlaka 2 kere balık tüketmeye çalışıyorum. Ve günde 3 litre su içmeye mutlaka dikkat ediyorum.
3: Birkaç tane sebze.
4: Dikkat ettiğim şeyler daha çok asitli içecekleri fazla tüketmemek için ona dikkat ediyorum. Çay kahve fazla içmiyorum. Onlara dikkat ediyorum ama onun yanı sıra tabii bazen kaçıyor.
5: Elimden geldiği yağlı şeylere yememeye çalışıyorum. Onun dışında tatlı yememeye çalışıyorum. Bu şekilde.
6: Sebzeden biraz uzağım. Ona dolayı da pişmanım. Beslenmem o yüzden kötü biraz.
2: Uzak durdu. Benim için yok. Lezzetli olması yeterli benim için.
8: Genelde fast food tüketmemeye çalışıyorum. Yağlı yiyeceklerden uzak duruyorum. Özellikle filtre yağında kızarmış yiyeceklerden uzak duruyorum.
9: Yağlı gıdalardan uzak durmaya çalışıyorum. Patates kızartması çok seviyorum ama uzak durmaya çalışıyorum çünkü çok zararlı olduğunu okumuştum geçenlerde. Onun içerisindeki yağın. Bu şekilde.
1: Özellikle uyduğunuz bir beslenme programı, beslenme türü var mıdır? Bildiğiniz, açıklayabilir misiniz mesela anlatabileceğiniz bir şey? Yaptığınız, uyguladığınız.
10: Genelde Akdeniz beslenmesine yönelik beslenmeye çalışıyorum. Yani dediğim gibi balık tüketip ve aynı zamanda sebze, yeşillikler ama karbonhidrat sağlıklı derecede almaya çalışıyorum. Zaten beslenmemizin de %50'si karbonhidrattan alınması gerekiyor normalde. Yani karbonhidrat aslında bu kadar da kötü bir şey değil. Sadece sağlıklı işlenmemişini aldığımız takdirde.
0: Vallahi erkekler kusura bakmasın ama şöyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Kadınlar yediğine işine dikkat ederken erkekler de lezzetli olsun yeter diyor. Bir de vaktim az diyenler var ama şöyle bir hızlıca bakacak olursak nelerden kaçıyor insanımız? Birincisi işlenmiş gıdalar, asla haksız sayılmazsınız. İkincisi asitli içecekler, kesinlikle doğru karar. Üçüncüsü aşırı yağlı ve yüksek kalorili besinler, o konuda da %100 hak veriyorum. Ve kızartmalar, özellikle aynı yağın içinde defalarca yapılan kızartmalarda sağlığa zararlı. Şimdi ben bir psikolog olduğum için tabii diyet alanının uzmanlarına, gıda mühendislerinin işlerine hiç karışmadan sizin söyledikleriniz direkt söylüyorum burada. Peki neye yakınız? Mevsim meyve sebzeleri denmiş. Harika, ben de buna çok dikkat ediyorum. Ve bol bol su içmek çıkmış. Yani sokağa geldiğimizde aslında bilgimiz yeterli ama bazen ihmaller olabiliyor. Özellikle erkeklerin ihmali olabiliyor sanırım. Yediğimiz, içtiğimiz, nefes almamız kadar önemli sevgili dostlar. İkinci soru. Yemek sofrasına ailece oturabiliyor musunuz diye sorduk. Benim için çok önemli bir konu. Psikolojik olarak ailenin bir araya geldiği en değerli yer. Bakalım cevaplar ne gelmiş? Soru. Yemek sofrasına ailece oturabiliyor musunuz? Buyurun.
1: yemek sofrasına ailece oturabiliyor musun?
10: Şu an tek yaşadığım için oturamıyorum ama genelde ailemle olduğumda oturuyorum, evet.
11: Evet.
12: Tabii ki. Evet.
4: Ben yalnız yaşadığım için anca tanıdıklarla, komşularla falan hani o zaman kalabalıkla oturuyorum. Normalde iş yerinde yiyorum zaten. Akşamları hafif bir şeyler atıştırıyorum evde.
12: Evet, oturabiliyoruz.
6: Yok. İş saatleri farklı olunca sıkıntı oluyor.
7: Oturabiliyoruz ama tabii ki her gün de değil.
8: Çok mümkün olmuyor. Çalıştığım için. Yani ablam çalışıyor, ben çalışıyorum. O yüzden dönüş saatlerimiz aynı olmuyor. O yüzden herkes genelde tek başına yiyor bizim evde.
9: Ben üniversite öğrencisi olduğum için ailem Adana'da. O yüzden öğrenci hayatı tek başıma ya da ev arkadaşımla birlikte yiyoruz. Bu şekilde.
1: Nasıl başarıyorsunuz? Günümüzde aileler bunu başaramıyorlar. Bunun sırrı nedir?
12: Şimdi biz bir karı koca emekli ama bir oğlum da var. Yani o da saatlere, yemek saatinde evde oluyor. O yüzden yani küçüklükten beri yani hiç onları büyütürken bile ona dikkat ediyorduk. Aile sofrasına beraber oturalım.
1: Nasıl hissediyorsunuz?
12: Paylaşalım. O günün neler geçirdiklerini, ne yaptıklarını paylaşmak için.
1: Daha keyifli hissediyor musunuz ailece oturduğunuzda?
6: Daha keyifli oluyor çünkü bir de 6 kişi olduğumuz için her yani benim abim var, ablam var, kardeşim var, anne baba, aile ortamı oluyor, sohbet muhabbet yani iyi oluyor. Yani.
5: Bence aileyle beraber oturmak ve hep beraber yemek yemek daha iyi yani yalnız yemektense, çünkü aile her şeyidir.
0: Sevgili dostlar, psikolojik problemlerle baş etmemizi en çok kolaylaştıran şey sosyal destek. Ve sosyal desteğin en çok olduğu yer aile ve o sosyal desteği aileden almanın en kestirme yolu da yemek sofrası. Lütfen ihmal etmeyin. Yemek sofrasında aile bireyleri birbirine hal hatır sorar, bir sorun varsa çözmek için gayret eder, olumlu bir şey olduysa da orada dinleyip mutlu olur. Sofra paylaşım yeridir, konuşma yeridir, hal hatır sorma yeridir. Aynı sofraya beraber oturmak için emekli olmayı lütfen beklemeyin. Tabii ki siz iş hayatımız yeterince izin vermiyor, çok yoğunuz deseniz bile, tek yaşıyoruz deseniz bile, tek yaşayanlar da arada aileleri ziyaret etsin ama iş hayatından dolayı hepimiz ayrı saatlerde yiyoruz gibi şeyler ya da elimize bir tabak alıp işte ekranın karşısına geçip yiyoruz gibi şeylerden lütfen korunalım. Çünkü bu Anadolu coğrafyasının en değerli kültür hazinesi o sofraları. Bir arada sofraya oturmaktır. Hemen zarf sorumuza geçiyoruz efendim. Her hafta sizden bir soru seçiyoruz sizin gönderdiğiniz sorulardan. Bakalım bu haftaki sorumuz neymiş? Yemeğimi yerken sorun yok diyor. Ama bir süre sonra midemdeki şişkinlik nedeniyle yediklerimi çıkarmak istiyorum diyor sevgili izleyenimiz. Evet işte bu şuraya baktığınızda buradan bir şeyi hatırlatmalı size bu cümle. Yiyorum sonra şişkinlik hissediyorum, pişman oluyorum ve yediklerimi çıkarıyorum. İşte bu ikinci maddeye yakın bir mesaj gelmiş. Bu tür sorunların erken teşhisi, erken müdahalesi, iyileşme süresini de iyileşmek için harcanan zamanı da bu para miktarını da devletin yükünü de azaltıyor. O yüzden bu soruyu soran kişi, yani şişkinlik nedeniyle yediklerini çıkaran kişi aslında gereğinden biraz fazla yiyor olabilir. O şişkinlik algısı hatalı olabilir. Yediklerini çıkarmak ise sağlık olarak tamamen hatalı. O yüzden bir bulimyanın başlangıcı olabilir. Ama tekrar söylüyorum, tanı ya da damgalama yapmıyoruz. Sadece bir profesyonelden yardım almanız için değerlendirme rica etmenizde fayda var. Benim durumum ne diye sormak her zaman erken teşhisi sağlayabiliyor. Efendim, yemekle olan ilişkinizin hep iyi olacağı, ailenizle beraber ortak sofralarda hep olacağınız harika bir hafta diliyorum size. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

Valtürey Uludağ, bugün size piperade tarifi vereceğim. Piperade tarifinde şunlar var. Yumurta var. Bu böyle renkli, güzel biberlerimiz var. Bir tane de yeşil biber de olsa muhteşem olurdu ama ben bugün iki tane biberden yapacağım. Maydanoz var, jambon var. Bu aslında baktığımız zaman bir tür menemen. Bu menemeni Fransızlara özgü olan bir menemen ama Meksikalılar bunu tüketiyor. Meksikalıların tarifi ya. Fransızlarla Meksikalılar arasında böyle bir şey var ama bu bir Meksika tarifi. Hemen sözü hiç uzatmadan tarifimize başlayalım. Önce biberlerimizin şöyle etli kısımlarını alıyoruz. İki tarafını da ölelim. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Menemen yemekten sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Biberlerimizi doğruyoruz. Birazdan domates rendeleyeceğiz bunun içerisinde ya da domatesleri küp küp de doğrayabilirsiniz. Menemen de nasıl seviyorsanız bunu siz de o şekilde yapabilirsiniz. Biberlerimizi doğruyoruz. Birazdan kırmızı biberimi de doğrayacağım. Aynı şekilde kırmızı biberin de baş kısmını alıp çekirdeklerini kullanmayacak şekilde biberle de ayıklayacağız. Çok lezzetli, çok güzel, yapımı çok kolay olan bir tarif. Dediğim gibi bizim menemene çok benziyor. Farklı olarak birkaç tane biber kullanılıyor. Buna dolmalık yeşil biber de kullanabilirsiniz. Dolmalık yeşil biber de bu tarife çok yakışacaktır. Acı miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Damak tadınıza göre. Acı seviyorsanız eğer benim gibi bol acı kullanabilirsiniz, bol acı koyabilirsiniz. Şimdi biberlerimizi aynı anda pişirmeye başlayalım ki birazcık ayçiçek yağı döktüm. Şimdi biberleri kavuracağız. Biberler kavrulduktan sonra içerisine domatesini ekleyeceğiz. Sarımsağını ekleyeceğiz. Jambonunu ekleyeceğiz ve üzerine yumurtasını kıracağız. Çok güzel ve çok lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Sarımsakları da şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Bütün bütün koyacağım. Hatta şimdiden koyalım. Sarımsaklar da böyle hafif hafif kızarsınlar. O ona ayrı bir lezzet katacak. Siz de şey deniyor musunuz? Mesela bir köz olan bir yerde sarımsakları pişirmeyi mutlaka deneyin. Çok lezzetli. Ya pişmiş soğanı eminim hepiniz biliyorsunuzdur ama pişmiş sarımsağı da deneyin. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli oluyor. Bunu salatalarda kullanabilirsiniz. Ya tadınla gerçekten böyle şey oluyorsunuz. Ya çok etkileniyorsunuz. Diyorsun ki bundan nasıl böyle bir tat ortaya çıkabilir diye. Hemen ocağımızın altı açık. Biberlerimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Domatesimi aldım. Dediğim gibi domatesi rendeleyebilirsiniz de ya da benim şimdi yapacağım gibi küp küp de doğrayabilirsiniz. Ben bugün böyle domateslerin kabuklarıyla birlikte yemek istiyorum. O yüzden ne kabuğunu soyacağım ne de rendeleyeceğim. Kabuklarıyla çok güzel bir şekilde piperademizin içerisine yerleştireceğiz. Domates aslında çok enteresan bir bitki. Daha doğrusu sebze. Yani yıllar boyu domatesi süs bitkisi olarak düşünmüşler. Yani onu zehirli meyve olarak gördüklerinden dolayı yememişler. İlk olarak domatesi aslında İtalyanlar tüketmiş. Ve sonrasında da bu Bolivya ve Peru'da da bulunmuş. Bolivya ve Peru'da varmış. İlk üretim ise Meksika'da yapılmış. Meksikalılar çok fazla domates tüketiyorlar. Ülkemizde de domatesin tarihi yaklaşık 300 yıllık falan bir tarihi var. Çok faydalı ve çok yararlı. Ama mesela domates yemeyen insanlar var. Mesela benim annem gibi. Domates hayatım boyunca hiç yememiş. Mesela ben bunu anlayamıyorum. Yani şimdi bir şeyi hiç yemeden nasıl sevmiyor? Gerçekten bunu hiç algılayamıyorum. Ya bir kere ye, ondan sonra sevme. Ama işte bakalım. Ya hayatımızda bence böyle şeyler oluyor değil mi? Yani hani bir şeyleri böyle yemiyorsunuz, tatmıyorsunuz, denemiyorsunuz ama diyorsunuz ki ben bunu sevmiyorum. Ama neden? Ya bir dene. Belki seveceksin. Belki hayatında başka bir şey yol açacak. Buradan da anneme sitemlerimi dile getirdim sizler aracılığıyla. İki tane domates yapacağım. Birazcık büyük bir piperade yapacağım. Hem burada ekip arkadaşlarımla birlikte afiyetle yiyebilmek için. Bizim buradaki en keyifli anımız bu. Pişirdiğimiz şeyleri afiyetle yiyor olmamız. Eminim siz de yapmış olduğunuz, hazırlamış olduğunuz kahvaltıları
dostlarınızla yediğiniz zaman daha fazla keyif alıyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi domatesleri iri iri doğruyorum. Çok küçük parçalar haline getirmiyorum. Şimdi o sarımsak piştiği zaman bir koku geliyor ya burnunuza. Gerçekten o kokuyu ben çok seviyorum. Şu renk cümbüşüne bakın, çok güzel. Dediğim gibi buna bir de yeşil biber eklerseniz inanılmaz güzel olur. Ya da sivri biber de ekleyebilirsiniz, o acılığını da artırır. Yani var olan aslında tarifleri siz kendi zevkinize ve kendi yorumunuzu katarsanız bu tarifler daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Şimdi biberler yavaş yavaş pişecek. Biberler piştikten sonra içerisinde jambonumu ekleyeceğim. Jambonumuzu ekledikten sonra da domatesi ekleyeceğiz. Sonra o domates piştikten sonra üzerine yumurtayı kıracağız ve inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir yemek ortaya çıkacak. Bu arada maydanozları da doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğradık. Biberlerimizi renkli renkli pişirmeye devam ediyoruz. Dilerseniz buna soğan da koyabilirsiniz, yeşil soğan da koyabilirsiniz, kuru soğan da koyabilirsiniz. Hafif böyle şimdiden biraz pul biber atalım. Tereyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı lezzetini artıracaktır. Biberlerimiz pişme aşamasına geldi. İstemiş olduğumuz kıvamdalar şu an. Hemen jambonları alacağız. Jambonları bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayırdık. Jambonları atacağız. Birazcık jambonları pişireceğiz. Bol jambonlu yapıyorum.

Dediğim gibi eğer menemen yapmaktan sıkıldıysanız buyurun size alternatif. Evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz muhteşem, çok güzel, çok kolay bir tarif. Bazen biz evde oturuyoruz böyle eşimle birlikte. Diyorum ki bugün ne yapsak, nasıl bir şeyler yapsak. Mutfağa gidiyoruz. Oradaki hani var olan malzemeleri birleştirip gerçekten ortaya çok lezzetli ve çok güzel şeyler çıkıyor. Bence siz bunu evinizde yapmalısınız ve denemelisiniz. Gerçekten bu hani hayatınızda böyle küçük heyecanlar katmamız lazım, gerekli diyoruz ya. Gerçekten bu hayatımızın küçük heyecanları ve küçük mutlulukları. Şimdi jambon zaten ince olduğundan dolayı hemen pişiyor. Bu arada domateslerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi domatesleri de ekledik. Birazcık sıcak su ekleyeceğiz çünkü domatesleri rendelemediğimizden dolayı. Çok kuru olsun istemiyorum. Evet, sıcak suyumuzu ekledik. Yavaş yavaş domateslerimiz pişecek. Bu arada ben kısaca aslında şimdiye kadar neler yaptığımızı bir özetleyeyim. Önce biberlerimizi aldık. Güzel güzel biberlerimizi doğradık. O biberlerin böyle iç taraflarını, o çekirdekli olan taraflarını ayırdık. Sonra bunları aldık ve pişirmeye başladık. Yavaş yavaş pişirdikten sonra içerisine o güzel sarımsakları koyduk. Ben sarımsağa bayılıyorum. İnanılmaz güzel. Sonra jambonlarımızı koyduk. Jambonlarımız yavaş yavaş pişti. Şimdi de domateslerimizi ekledik. Domateslerimiz pişmeye devam edecek. Üzerine hatta şu an bir kısım maydanozu atalım. En sonuna üstüne tekrar kalan maydanozları ekleriz. Ben şöyle kalan maydanozları ayırayım. Tamam, şimdi domatesler piştikten sonra birazcık da üzerine sıcak su ekledik. Niye? Çünkü domatesleri rendelemediğimizden dolayı. Domatesler pişecek. Böyle dedim ya, menemen yapar gibi o sadelikte, o güzellikte. İçerisine birazdan yumurtalarımızı kıracağız. Yumurtalar böyle göz göz olacak. İsterseniz mesela bunun üzerine peynirle de renklendirebilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Kaşar koyabilirsiniz, parmesan peyniri koyabilirsiniz. Farklı farklı peynirlerle, eriyecek peynirlerle bunu böyle güzel bir hale getirebilirsiniz. Örneğin keçi peyniri koyun. Of, inanılmaz güzel yakışacaktır. Güvenin bana. Deneyin bunu. Denedikten sonra da mutlaka bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Bana yazdıklarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor ve çok heyecanlandırıyor. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bunlar için çok teşekkür ederim. Böyle şimdi ben utanan bir adamı utanıyorum da hani öyle güzel şeyler yazınca çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu arada domateslerimiz yavaş yavaş pişiyor. Domateslerin kabuklarını soymadım. Ben çünkü kabuklu seviyorum. Burada ekip arkadaşlarıma da sordum. Kabuklu mu seversiniz yoksa böyle hani domatesi şey mi yapalım, kabukları mı soyalım diye. Onlar dediler ki biz kabuklu seviyoruz dediler. Ben dedim peki o zaman. Yani hani ya sonuçta birlikte yiyeceğiz biz bunu. O yüzden kabuklarını soymadım. Yavaş yavaş pişecek. Piştikten sonra da üzerine yumurtaları kıracağız. Ve bu arada pul biber birazcık daha ekleyelim. Ne kadar acı, o kadar iyi. Biraz da tuz ekleyelim. Şu an piperademizin bazı istemiş olduğumuz kıvama geldi. Domatesler böyle iyice yumuşadı, suyunu çekti. Jambonlar pişti, biberler pişti. Sıra geldi yumurtasını kırmaya. Üç yumurta kıracağım. Hadi bir tane de benden olsun. Dört yumurta kırayım. Şöyle kıralım. Daha güzel ve daha lezzetli görünsün. Bakın şunun güzelliğine bakın. Üzerine birazcık daha pul biber ekleyeceğim. Biliyorsunuz ben pul biber acı seviyorum. Şimdi siz benim kadar eklemeyin. Sonra demeyin ki ya arkadaş bu ne kadar acı. Piştikten sonra tabii ki en güzel yan o işin tadına bakacağız. Yumurtaların pişmesini bekliyorum. Yumurtaları göz göz bıraktım ama isterseniz böyle sarısıyla beyazını karıştırabilirsiniz de. Ben göz yumurta seviyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle o yumurtayı patlatıp onu yemekten çok keyif alıyorum.

ve piperademiz artık hazır. Ocağın altını kapatalım. Şimdi tabii ki işin en güzel kısmı. Oy, güzelliğe bakın şunun. Ben bir tane yiyince anlamıyorum. O yüzden bir tane daha yiyeceğim tabii ki. Bakın şunun güzelliğine bakın. Bakın güzelliğine bakın. Oy, oy, oy, oy, oy. Öyle biberlerini, her şeyi alıp... Allah'ım, Allah'ım. Şu an... Oh, mis gibi kokuyor. Gerçekten şu an çok mutluyum. Allah'ım, çok mutluyum. Kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Çünkü sebebi ben son lokmayı aldıktan sonra buradaki herkesin canı çok fazla çekti. Dedik ki o zaman biz bunu yiyelim. Yani hep birlikte hazırlamış olduğumuz piperadeyi yedik. Afiyetle. Umarım siz de evinizde yaparsınız ve evinizde yersiniz. Çok güzel ve çok basit bir tarif. Biz de seni seviyorum Nemmez. Kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: O çocukluk hayalini meslek edindi.
1: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
0: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Senin sözünün Altunizadelerin kızı.
8: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
9: Özür dilerim.
10: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
8: Bu hademe ne arıyor burada?
7: Bir hademe, doğru
8: evet,
7: mu?
8: Evet, bir hademe parçası.
11: Gül Hanım için gecede 1000 lira. Hı?
10: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
9: Anlıyorum.
10: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum.
12: Öylesiye seviyorum seni.
8: Yazık ki çok geç kaldın.
0: Beklenen şarkı bugün 13.45'te TV4'te.

0: Viyana sokaklarında dolaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir programla şu anda Avrupa'nın kalbindeyiz. Burası Avusturya'nın başkenti Viyana. Viyana'da değil, sadece Avusturya'nın en güzel şehirlerinde değil, birçok kayak merkezinde, dağında, tepesinde, harika manzaralarında sizlerle beraber olacağız. Keyifli bir Avusturya turu sizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Bugün Viyana'da ve Avusturya'dayız.

Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'dayız. Viyana'yı gezmeye devam ediyoruz. Elbette Avusturya büyük bir imparatorluk ve Viyana sokaklarında her dolaştığınızda bu imparatorluğun izlerine her adımda rastlıyorsunuz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu eski binalar, barok mimarinin önemli örneklerinden her bir bina 1600'lü yıllardan kalma 1800'lü yıllara kadar gidiyor ve taş yapılar görüyorsunuz. Viyana'nın her yerinde gayet güzel korunmuş. Bizler Viyana sokaklarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bakalım burada daha neler bulacağız.

0: Viyana'da gerçek Türk kahvesi yapan harika bir mekan burası.
1: Viyana sokaklarını turlamaya devam ediyoruz ve işte arkamızda görmüş olduğunuz otelin en önemli özelliği gerçek Türk kahvesi bu otelde servis ediliyormuş. Kahve ve Viyana ilişkisi aslında çok eski yıllara dayanıyor. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu iki kere Viyana'yı kuşattı ve alamadı. Viyanalıların bizden aldığı şey kahve oldu. Kahveyi çeşitlendirdiler ve envai çeşit kahve Viyana kafelerinde bulunuyor. Ama gerçek Türk kahvesi istiyorsanız gelmeniz gereken yer arkamızdaki Otel Saher diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz.

0: ve burası da Albertina Müzesi.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi Albertina Müzesi'ni gezme zamanı. Çok özel bir müzeden bahsediyoruz. Aslında bu bina müze olmadan önce bir saraydı. Bölgenin hakimi olan düklerin, prenslerin yaşadığı bu sarayda elbette ki sanat düşkünü Avusturyalılar koleksiyon toplamaya başladılar. Duka'nın, Rafael'in ve birçok ünlü ressamın eserleri birikti. Arkamda görmüş olduğunuz sarayda o dönemde tam 30 bin eser, koleksiyon bulunduğunu biliyoruz. Fakat daha sonraki dönemde bu sanat aşkı Avusturya'da devam etti. Ve arkamızda görmüş olduğunuz müzede şu anda tam tamına 1 milyonu aşkın eser bulunuyor. Bunların arasında elbette grafikler, elbette fotoğraflar, çizimler ve birçok detay yer alıyor diyoruz. Ve Albertina Müzesi'ni sizler için geziyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Ve burası da Albertina Müzesi. 1 milyonun üzerinde eser varmış bu müzede.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Albertina Müzesi'nin içindeyiz. Burada iki bölüm var. Birincisi elbette ki saray döneminden kalma bazı daireler ve ondan sonra da bizler müze kısmını gezeceğiz. Gerçekten çok görkemli bir bina burası. 1800'lü yıllarda yapılmış ve halihazırda Viyana'nın en önemli müzelerinden bir tanesi diyoruz ve gezintimize başlıyoruz.

0: müzenin odalarını gezmeye başlıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Albertina Müzesi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi bu bina 1700'lü yılların sonlarında inşa edilen bir bina ve tabii ki bir saray. Saray olduğu için de konaklamayla alakalı odaları hali hazırda mevcut. Öncelikle o odaları beraber gezeceğiz. İşte o odalara doğru gidiyoruz. Daha sonrasında ise buradaki müze kısmını ziyaret edeceğiz. Ki dünyanın en büyük ressamlarının eserleri bu müzede sergileniyor. Bir kez daha hatırlatalım. Albertina Müzesi Viyana için, Avusturya için bir gurur kaynağı. Çünkü 1 milyonun üzerinde eser burada sergilenmekte. Değerli izleyenlerimiz, şu anda evin yatak odasındayız. O yıllarda bu oda yatak odası olarak kullanılıyordu. Arkamızda görmüş olduğunuz büyük tablo işte bu evin ilk sahibine Albrecht'e ait ve o koleksiyon onların koleksiyoner olarak start vermesiyle başlıyor elbette. Albrecht, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun en önemli düklerinden, en önemli yöneticilerinden bir tanesi elbette. Ve tabii ki sadece politik bir güce sahip değil, bir sanat aşığı, dönemin en önemli ressamlarından eserler topluyor ve bu saraya getiriyor. Zaten daha sonra bu saray müze haline dönüşüyor. Sarayı gezerken birçok öğrenciye de rastlıyorsunuz. Bunun sebebini sorduk dostlarımıza. Avusturyalı dostlarımız bize bu sarayı gezmenin öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunu söylediler. Çünkü atölye derslerinde burada görmüş oldukları eserleri çalışıp deniyorlarmış. O yüzden sarayın, müzenin her yeri öğrencilerle dolu.

0: sarayda duvarlar ipekten dokunmuş.
1: Sarayda bir başka odadayız. Sizlere başka bir detay göstereceğiz. Görmüş olduğunuz duvarlar duvar kağıdı değil, özel bir ipek. Evet, Venedik'te dokunan bu özel ipek o yıllarda bu saraya getirilmiş ve duvarlarda duvar kağıdı değil, ipek dokuma kullanılmış. Gerçekten görmeye pek alışık olmadığımız bir duvar süslemesi diyoruz. Ve tabii ki her yer sanat kokuyor. Her yer 1700 yıllardan kalma izler taşıyor. Tam bir zaman makinesi efekti yaşıyoruz Albertina Müzesi'nde. Hani Viyana'ya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir yer diyoruz.
0: Sanatın her türlüsü var bu müzede. İşte heykeller salonu.
1: Şimdi de müzenin en önemli salonlarından bir tanesindeyiz. Başından beri söylüyoruz, bu müze sanat ağaçlı bir çiftin sarayıyla başladı. Ve işte bu salon bu sanatın her türlüsünü sahiplenmeyi bünyesinde barındırıyor. Arkamızda görmüş olduğunuz bu Yunan tanrısı Apollo. Apollo sanatla ilişkilendirilebilecek bir Yunan tanrısı ve buradaki heykellerin tamamı bir sanat kolunu temsil ediyor. Kimisi dansı, kimisi heykeli, kimisi müziği temsil ediyor ve bizler şu anda burada bu keyfi, sanatın büyüsünü birlikte yaşıyoruz.

0: Müze kısmında ünlü ressamların eserleri var. Her yıl bir kere bu eserlerin orijinalleri sergileniyormuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Albertina Müzesi'ndeki son durağımız önemli eserlerin sergilendiği salonlar elbette. İşte arkamda görmüş olduğunuz birbirinden değerli eserler gerçekten çok çok özel ve güzel. 1600'lü yıllardan itibaren burada koleksiyonlar toplanmaya başlıyor ve şu anda 1 milyonu aşkın eser bu binada sergileniyor. Elbette görmüş olduğunuz eserler orijinal değil, yılda bir kere orijinalleri sergileniyor ama gerçeğe çok yakın kopyaları burada var.
0: Albertina Müzesi'nde bu yıl Van Gogh sergisine denk geldik. Van Gogh'un bu muhteşem eserlerini sizler için görüntülüyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Albertina Müzesi'ndeki turumuzun son durağı elbette sergi salonları. Burada birçok sergi salonu var ve dünyanın dört bir yanından gelen orijinal eserler burada sergileniyor. Çok şanslıyız ki dünyanın en önemli ressamlarından biri olan Van Gogh'un sergisi burada açılmış ve ziyaret edilebiliyor. Bizler de işte arkamızda görmüş olduğunuz birçok Van Gogh eseriyle karşı karşıyayız. Dünyanın en önemli ressamlarından biri Van Gogh elbette. Hollanda'da bu orijinal eserler sergilenirken Albertina Müzesi'ne, Viyana'ya getirildi ve belli bir süreliğine Van Gogh eserleri burada sergileniyor diyoruz ve sizleri eşsiz eserleriyle ve Van Gogh'un eşsiz tablolarıyla baş başa bırakıyoruz.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Ortaköy'deyiz. Semtin tarihini ve tarihi yapılarını rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Şu anda Boğaz'daki Yalı Camilerin en güzellerinden birinin önündeyim. Burası Defterdar İbrahim Paşa Camisi. Ortaköy'ün sınırını oluşturuyor ve en önemlisi de Ortaköy'deki Türk ve Müslüman yerleşkesinin de yerleşiminin de başlangıcını işaret ediyor. Çünkü Evliya Çelebi seyahatnamesinde o güne kadar, yani bu cami yapılana kadar Ortaköy'ün daha çok Hristiyanların yaşadığı bir yer olduğunu söylüyor ve bu cami yapıldıktan sonra yavaş yavaş buradaki Türk yerleşkenin artmaya başladığından bahsediyor. Ve en önemlisi, cami yapıldıktan sonra bütün sahil boyunca hanedan mensuplarının, yine devlet ileri gelenlerinin sahil boyunca sahil saraylar yaptırdığını ve böylece özellikle kıyının daha da şenlendiğinden bahsediyor. Ayrıca içeride özellikle Ortaköy'ün iç tarafında da yavaş yavaş Türklerin yerleştiğini ve sayılarının arttığından da bahsediyor. Yine bir şey ekliyor, bu caminin yanında bir de İbrahim Paşa'nın sarayı olduğunu söylüyor. Şimdi dilerseniz caminin detaylarına yakından bir bakalım. Cami fevkani, yani iki katlı inşa edilmiş ve baktığınızda sanki camiden çok kıyıdaki yalılardan birini anımsatıyor. Zaten Boğaz kıyısı boyunca sıralanan camilerin en temel özelliği bu. Genellikle kırma çatılı oluyorlar ve neredeyse buradaki yalılardan ayırt edilemeyecek kadar aynı onlar kadar güzel ve ev çağrışımı yapan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Caminin iki tarafında da çeşitli kitabeler var. Ve bu kitabeler aslında yapımından çok tamir kitabeleri. II. Mahmut döneminde ve Abdülhamit döneminde yapılan tamirleri bize anlatması bakımından bu kitabeler çok önemli. Bunlar birer tarih düşürüyorlar ve bu cami ne zaman tamir edilmiş, kim tarafından tamir ettirilmiş onu anlama şansı veriyorlar. Caminin en ilginç yanlarından biri de bahçesindeki küçük haziresi. İşte bu küçük mezarlıkta sıra dışı mezar taşları var. Bunlardan da en göze çarpanlar üzerinde adı sanı, yani orada yatanın adı sanı olmayan ve daha önce Eyüp mezarlığında karşımıza çıkan cellat taşlarını çağrıştırıyor olması. Bunun tam böyle olup olmadığını bilmiyoruz ama baktığımızda cellat taşlarına benzediği için acaba diye de bir soru işareti karşımıza çıkıyor.

Ortaköy coğrafi olarak bir derenin iki tarafına kurulmuş bir yerleşke aslında. Bir zamanların deresi bugün dere boyu caddesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu dere yukarıdaki yamaçlardan gelir ve burada denizle buluşurdu. Çevresinde de bostanlar ve evler yer alırdı. Geçmiş dönemde, Bizans döneminde buranın adı Arkeon olarak geçiyor. Ama bir ismi daha var, o da Ayafokos. İşte bu Ayafokos isminin kaynağı da hemen arkamda gördüğünüz manastır. Tabii ki bugün manastır değil, bugün bir kilise olarak işlevini sürdürüyor. Ama o dönemde burası Ayafokos Manastırı olarak geçiyor ve semte adını veriyor. İşte bu semtte Bizans döneminde sıra dışı bir aşk yaşanıyor. Üstelik burası bu aşkın kaçamak mekanı oluyor. İmparator 6. Leon. Aslında siz onu Ayasofya'nın girişindeki İmparator Kapısı'nın üstündeki mozaikten tanırsınız. İşte onun burada gizli gizli buluştuğu bir sevgilisi var. Dilerseniz onun hikayesini bir başka yerde anlatayım.

Bugün Ayasofya'ya giderseniz Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nın üstünde bir mozaik görürsünüz. O mozaikte Hazreti İsa ve önünde diz çökmüş biri vardır. İşte o diz çökmüş, şefaat dileyen, af dileyen kişi 6. Leon'dur, Bizans İmparatoru. 6. Leon'un ilginç bir hikayesi vardır. Orada da zaten halka vermek istediği mesaj tam bununla ilişkilidir. Çünkü orada İsa'nın önünde diz çökmüştür ve ne kadar inançlı ve dine saygılı biri olduğunu göstermektedir. Oysa yaptığı bir şey vardır ve din açısından da yasaklanmış bir şeydir. İmparator 4 kez evlenmiştir. Bu yasaktır. Birden fazla, en fazla 2'ye izin verilmektedir. Sonrası için izin yoktur. İşte 6. Leon 4 kez evlenmiştir. 4. evliliği de işte Ortaköy'deki sarayında gizli gizli buluştuğu Zoe'dir. Hikaye şöyle anlatılır, artık 3. evliliğini yapmıştır. Ve bu 3. evliliği bile zorla izin alarak yapmıştır. Ancak beklediği erkek çocuk bir türlü gelmemektedir. O da gizli gizli metresi Zoe ile burada buluşur. Zoe'nin bir de lakabı vardır. Carbospina, yani ateş gözlü. Ateş gözlü Zoe ile burada buluşurlar ve işte o sırada Zoe hamile kalır. Ve bir çocuk dünyaya getirir. Dönemin patriği bu çocuğu vaftiz etmek istemez ama Leon ricacı olur. En sonunda patrik bir şartla kabul eder. Der ki, çocuğu vaftiz edeceğim ama daha sonrasında Zoe'yi saraydan def edeceksin. Tamam der Leon, çocuk vaftiz edilir ama sözünü tutmaz Leon. Ve daha sonra Zoe'yi imparatoriçe ilan eder. Bütün bunların sonunda evlenmeleri gerekmektedir ama Patrik buna yanaşmaz. O da bir başka rahip bulup kendi nikahını kıydırır. Böylece 4. evliliğini yapmıştır. İşte o Leon'dan ve Zoe'den doğan çocuk daha sonra Bizans'ın başına geçecek olan 7. Konstantin'dir.

Ortaköy fetihten yaklaşık 100 yıl sonra, neredeyse 100 yıl sonra Türklerin rağbet ettiği bir yer haline dönüşüyor. İşte sonrasında da artık burada pek çok bina inşa edilmeye başlanıyor. Bunların kimi zaman banisi sadrazamlar oluyor, kimi zaman da devlet görevlileri. Hemen arkamda gördüğünüz hamam ise bir devlet görevlisinin, Üsrev Ketuda Hamamı. Ketuda demek aslında bir devlet adamının yardımcısı. Onun özel kalemi gibi algılayabilirsiniz bugünkü şartlar altında. İşte Üsrev de böyle biri muhtemelen. Peki kimin yardımcısı? Kanuni'nin sadrazamı Kara Ahmet Paşa'nın ketudası olarak görev yapıyor. Ve Kara Ahmet Paşa Kanuni'nin en küçük kız kardeşi Fatma Sultan'la evli. Böylesi önemli bir kişi. Onun yardımcılığını yapan Üsrev burada bir hamam inşa ettiriyor. Yıl 1565. Ve işte bu da ilk yapılan Osmanlı eserlerinin başında geliyor.

Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nın hemen önündeyim. Esma Sultan aslında bu isimde 3 tane padişah kızı var. Bunlardan birincisi 3. Ahmet'in kızı Esma Sultan. Daha sonra da 1. Abdülhamit'in kızı geliyor, tarih sahnesine çıkıyor. İşte bu yalı ile ilişkisi olan 1. Esma Sultan bu. 1. Abdülhamit'in kızı olarak doğuyor, aynı zamanda 2. Mahmut'un da kız kardeşidir. Çok dirayetli bir kadındır. Çok güçlü, çok da kendinden emin bir kadın olarak bilinir. 2. Mahmut, kız kardeşi Esma Sultan'a bir gün şunu söylemiştir. Hemşirem, eğer sen erkek olsaydın vay halime, ben saltanat yüzü göremezdim. İşte böylesine güçlü bir kadın olduğunu zaten bu söylemden anlıyoruz. Ve sonrasında yaşanan bir olay bunu destekleyecek nitelikte. Aslında 2. Mahmut'un tahta çıkışı biraz problemli olmuştur. Çünkü bir ayaklanmayla, bir saray baskını sonrası hayatı kurtularak tahta geçmiştir. İşte bu baskın sırasında Yeniçeriler 2. Mahmut'u öldürmek niyetindedir. Bu sırada saray muhafızları devreye girer. Ne yapıyorsunuz der. Eğer onu öldürürseniz tahta çıkacak, hanedan mensubu erkek kalmayacak. Olsun derler. Biz de Esma Sultan'ı tahta çıkarırız. İşte bu söylemden de onun gücü, kudreti anlaşılıyor. Eğer bu olay gerçekleşseydi belki de Osmanlı tahtında o dönemde bir kadın görecektik. Şimdi gelelim asıl bu sarayla ilişkisi olan Esma Sultan'a. İşte tahta çıkarılması bile söz konusu olan Esma Sultan, 1. Abdülhamit'in kızı Esma Sultan, 14 yaşına geldiğinde Kaptanı Derya Hüseyin Paşa ile evlendirilir. Ve 25 yaşına geldiğinde eşi vefat etmiş ve Esma Sultan dul kalmıştır. Oldukça zengin bir prensestir. O dönem için sayılı zenginlerin başında gelir ve konağı bugünkü Sultanahmet'teki Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi'nin hemen yanındadır. Ama henüz 2. Mahmut Türbesi yoktur. İşte onun konağının yanı başına 2. Mahmut'un türbesi sonradan inşa edilir. Ve burada zenginlik içinde yaşamakta ve İstanbul'un en zengin prensesleri arasında yer almaktadır. Bu zenginliğini borçlu olduğu pek çok mülkü vardır. İşte o mülklerden biri de arkamda gördüğünüz Tırnakçı Yalısı'dır. O da onun mülklerinden biridir ve burayı kiralamıştır belki de. Buradan gelen ve başka mülklerinden gelen gelirlerle refah içinde yaşamaktadır Esma Sultan. İşte Esma Sultan, ilk Esma Sultan burayla böyle bir ilişki içindeyken asıl burada yaşayan bir başka Esma Sultan vardır. Dilerseniz o Esma Sultan'ın kim olduğunu deniz kıyısında anlatayım sizlere.

19. yüzyıla gelindiğinde artık burası bir başka Esma Sultan'a düğün hediyesi olarak verilmiştir. Ancak bir önceki Esma Sultan'dan kalan yapı yıkılmış, yerine işte bugün gördüğünüz kagir bina inşa edilmiştir. Ve 16 yaşında Abdülaziz'in kızı Esma Sultan Çerkez Paşa ile evlendirilir ve düğün hediyesi olarak da kendisine burası verilir. Ve burada 1899 yılına kadar yaşar Esma Sultan. 1899 yılında artık ömrünü tamamlamıştır. Bu dünyadan ayrılır ve burası bu sefer 2. Abdülhamit'in kızına hediye olarak verilir. Cemile Sultan'ın malıdır. 1915 yılına kadar Osmanlı mülkü olarak kalan yapı, sonrasında Osmanlı sürgüne gönderilince hanedan, burası da bambaşka amaçlarla kullanılmaya başlanır. Kimi söylentiye göre bir dönem Rum okulu olmuştur, marangozhane olmuştur, kömür deposu olmuştur ve bir yangın geçirmiştir. İşte o yangında da içindeki bütün ahşap taşıyıcı sistem yok olmuş, sadece 4 duvar kalmıştır. Uzun süre bu şekilde kalır. Daha sonra cam bir sistemle içerisi kapatılır ve bugün bir şirketin baloları için ya da gösteriler için kullanılan ve özel kiraya verilen bir yere dönüşmüştür.

Büyük Mecidiye Camisi'nin hemen önündeyim. Alk arasındaki ismiyle Ortaköy Camisi. Boğaz boyunca sıralanmış Selahattin camilerinin en göze çarpanı. Bir mücevher gibi ışıldıyor. Bundaki en büyük etki ise Balyan ailesinin mimari becerisi. Çünkü burası Balyan ailesinin iki ferdi tarafından, Sarkis ve Nikos Balyan tarafından inşa edilmiş. Ancak öncesinde burada bir küçük mescit var. 1721 yılında inşa edilmiş Mahmut Ağa Mescidi burada. Daha sonra o yıkılıyor ve Abdülmecit zamanında işte burası 19. yüzyılın ortalarında inşa ediliyor. İşte inşa edildikten sonra da Boğaz'ın en görkemli Selahattin camilerinin başında geliyor.

1854 yılında Abdülmecit tarafından Balyan ailesine neo-barok tarzda inşa ettirilen yapı neredeyse denize sıfırdır. Lebi derya denir. Yani denizle dudak dudağıdır. İşte bu da zaten problemlerin başlangıcıdır. Çünkü böyle bir yerde cami yapmak ya da bina yapmak zor iştir. Bu nedenle de kazıkların üstüne oturtulmuştur. 1854 yılında inşaatı biter, hizmete açılır. Aradan 40 yıl geçtikten sonra 1894 yılında İstanbul büyük bir deprem yaşar. İşte o depremde minareleri yıkılmıştır. Öncesinde yivli olan minareler daha sonra bu şekilde yivsiz ve düz olarak inşa edilir. Ancak binadaki problemler 1960'lara kadar sürer. 60'lara gelindiğinde artık yavaş yavaş bina denize doğru kaymaktadır. İşte bunun için taşıyan 64 kazığa yaklaşık 80 ton çimento enjekte edilir 1960'larda. Böylece bina sağlamlaştırılır ve günümüze kadar gelir. İşte bu binanın neobarok tarzda olmasının dışında bir başka özelliği daha vardır. O da ışıktan yazılmış bir şiir gibidir. Ne demek istediğimi binanın içine girdiğimizde daha iyi anlayacağız.

Ortaköy Camisi oldum olası bana hep Mimar Sinan'ın yaptığı Edirne Kapı'daki Mirmah Sultan Camisi'ni anımsatır. Tıpkı burası da onun gibi dört köşesinde ağırlık kuleleriyle taşınabilen bir camidir. Bir de ortak özellikleri içeriye sızan pencerelerden sızan ışıktır. Ve bir ışıktan kafes gibi yükselir ve burası da tıpkı Mirmah Sultan Camisi gibi neredeyse ışıkla yıkanan bir cami haline gelir. Şu anda da günün ortasındayız ve içeriye Boğaz'ın bütün güzel güneşini alıyoruz. Bu camide 19. yüzyıl camilerinde olduğu gibi ortak bir özellik vardır diğerleriyle. O da Hünkar Kasrı'nın yeri. Daha önceki camilerde Hünkar Kasrı genellikle mihrabın sol tarafında ya da sağ tarafında bulunur ve Hünkar Kasrı oradaki hünkârın namaz kıldığı mekana bağlanırdı. Yani hünkâr mahfiline. Bu güvenlikli yerde hünkâr namazını kılardı. Ancak 19. yüzyıla geldiğimizde artık mihrabın solunda yer alan hünkâr kasırları caminin ön tarafına taşınmış ve neredeyse ayrı bir yapı haline gelmiştir. Bu sembolik anlamlar içerir. Ve böylece işte hünkârın kasrının bulunduğu yer dini otoritenin önüne geçmiştir. Yani sultanın iktidarı dini otoritenin önündedir. Yine o dönemde bakın neler olmaktadır. 19. yüzyıla kadar kentin süliyetine hakim olan yapılar büyük külliyelerdir. Hem sultanın hem de Tanrı'nın gücünü simgeleyen. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde artık şehrin süliyetine hakim olan büyük yapılar kışlalar olarak karşımıza çıkar. Bu da hem sultanın otoritesini hem de askeri gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Bu arada hünkâr kasırları 19. yüzyılda yapılan bu tip camilerin hünkâr kasırları çift taraflıdır. İki sultan mı vardır? Hayır. Tek sultan vardır. Bir tarafta sultan, diğer tarafta da diğer hanedan mensupları için ayrılmış namaz kılma bölümleri olduğu için çift taraflı inşa edilmişlerdir.

Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Hemen arkamda onun bir çeşmesi var. İşte Ortaköy ile ilişkisi bu şekilde başlıyor. Bu da Osmanlı'nın Ortaköy'deki ender yapılarından biri olarak karşımızda duruyor. Ama bu çeşmenin iki ismi var. İbrahim Paşa Çeşmesi ve İbetullah Hanım Çeşmesi. Peki bu iki isim neden verilmiş? Buraya geçmeden önce İbrahim Paşa'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi 1600'lü yılların sonunda İstanbul'a gelir ve sarayın helvacısı olarak göreve başlar. Kısa zamanda hem yetenekleri hem uyu sayesinde kısa zamanda yükselir ve 3. Ahmet'in kızı Fatma Sultan'la evlenir. İstanbul'a İbrahim Efendi olarak gelmiştir ama geldiği yer Nevşehir'dir ve adına orası da eklenir. Daha sonra paşa olur, bunu da eklerler ve Fatma Sultan'la evlendikten sonra damat olur. Böylece Nevşehirli damat İbrahim Paşa adı ortaya çıkar. Kendisi Lale Devri'nin unutulmaz sadrazamıdır ve adı Lale Devri ile özdeşleşmiştir. Onun döneminde devlet barış içinde yaşamıştır ve savaş olmamıştır. Çok tartışılan bir dönemdir Lale Devri. Ama her ne olursa olsun kendisi hayırsever, iyi huylu ve devlet işlerine vakıf bir kişi olarak bilinir. Özellikle de hayır işleriyle öne çıkar. Kendisi gibi muhtemelen yanındakiler de onun gibi davranmışlar ve şehrin muhtelif yerlerine çeşitli hayır binaları inşa etmişler. İşte çeşmeler de onlardan biridir ve onun ketudası yani yardımcısı Mehmet Ağa, arkamda gördüğünüz çeşmeyi eşi İbetullah Hanım'la birlikte yapmış ve halkın hizmetine sunmuştur. İşte bu nedenle iki isimle anılır bu çeşme. Dilerseniz çeşmenin kitabelerine ve detaylarına yakından bakalım. Çeşmeye baktığımızda Lale Devri'nin bütün süsleme ve bezeme özelliklerini görüyoruz. Üstünde istiridyeden oluşan bir şekil var. Onun haricinde yine iki tarafında küçük çeşmeler konmuş. Ama en önemlisi de çeşmenin iki yanındaki hayat ağacı motifleri. Bu hayat ağacı motifleri aslında bize suyun hayat olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Çeşmenin 5 kıtalık bir kitabesi var. Bu kitabede çeşmeye çeşitli övgüler ve kimin yaptırdığı yazıyor. Ayrıca tarih de düşürülmüş. 1723 tarihini gösteriyor. Bunun dışında çeşme zamanla çukurda kalmış. Çünkü çevredeki zemin yükselmiş ve 1,5 metre çukurdaymış. Daha sonra yapılan bir restorasyonla çeşme yükseltilmiş ve bugünkü yerine oturtulmuş. Lale Devri'nin bezemelerinden bahsettim. İşte o bezemeleri özellikle çeşmenin iki tarafında ve alınlığında fazlasıyla görmek mümkün.

Ortaköy Meydanı'nda 3 adet çeşme var. Bunlardan birini az önce anlattım. Damat İbrahim Paşa Çeşmesi. Bir de hemen Ortaköy Camisi'nin önünde bir çeşme var. Ama hemen yanımda gördüğünüz Döküm Çeşme ise aslında 19. yüzyılda bir başka yerdeymiş. Yine Ortaköy'de. Hamidiye Çeşmesi deniyor buna ve Hamidiye su yolunun son nihai noktası. Gelen su burada halka dağıtılıyor. Ama bunun bir ismi daha var. Saka Çeşmesi. Muhtemeldir ki Osmanlı döneminde yani parayla su satan sakalara belli çeşmelerden su alma izni veriliyordu. Anlaşılan ki isminden anlaşıldığına göre bu çeşmede sakaların su alabileceği çeşmelerden biriydi. Ancak su yolu kapatıldıktan sonra ve bu işlemez hale geldikten sonra bunu Yıldız Sarayı'na taşıyorlar. Uzun yıllar orada kalıyor bu Döküm Çeşme. 1992 yılına gelindiğinde meydan tekrar düzenlenirken oradan alınıyor ve bugünkü yerine yerleştiriliyor.

0: Ortaköy ağırlıklı olarak Kanuni döneminde Türklerin iltifat ettiği ve gelip yerleştiği bir yer olmaya başlamış. Kıyıda önce sahil saraylar, içeride dere boyunda ise evler inşa edilmiş ve Türkler buraya yerleşmeye başlamışlar. Daha önce de söyledim, burası bir dere boyu semti. Ve derenin iki tarafında muhtemelen evlerin dışında bostanlar da vardı. İşte bu bostanlarda yetiştirilen önemli bir sebze vardı. Ona geçmeden önce kıyı boyunca Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar yayılan ve hanedan mensuplarına ait olan ya da sadrazamlara, devlet görevlilerine ait olan bu büyük sahil saraylarına ne oldu? İşte bunlar 19. yüzyılda Abdülmecid'in yaptırdığı Çırağan Sarayı nedeniyle pek çoğu yıkıldı ve yerine Büyük Çırağan Sarayı inşa edildi. Sadece Çırağan Sarayı değil, feriye dediğimiz yan binalarda buraya eklenince kıyıdaki sahil saraylar maalesef kalmadı. Ancak burada yetiştirilen bitki ve sebzelerle ilgili 17. yüzyılda Eremya Çelebi bakın neler söylüyor. Buradaki güzel bahçelerde Franklerden alınan enginar yetiştirildiler. İşte Boğaz'ın neredeyse her semtinde öne çıkan meyve ya da sebze burada karşımıza enginar olarak çıkıyor. Yani Ortaköy'ün bir zamanlar enginarı meşhurdu. Ortaköy bir kıyı kasabası, bir kıyı yerleşkesi ve geçmişte bir balıkçı köyü aslında. Hal böyle olunca da karayolu ulaşımının zor olduğu dönemlerde Boğaz'daki köylerle iletişim, ulaşım deniz yoluyla sağlanıyordu. Önce peremeciler, kayıkçılar vardı. Daha sonra 19. yüzyılın ortasında Şirket Hayriye devreye girdi. İşte o zamana kadar var olan, biraz daha kuzeyde caminin diğer tarafında olan iskele yıkıldı ve bugün gördüğümüz iskele inşa edildi. Çünkü diğeri Defterdar Burnu'na yakındı ve Poyraz'a açıktı. Daha sakin, suların daha sakin olduğu bu yerde bu iskele inşa edildi ve artık gemiler buradan hareket eder oldular. 19. yüzyılın ortalarında ilk gemimiz Sürat adını taşıyordu ama halk ona Buhu dedi. Çünkü buharlı bir gemiydi ve buhar çıkarıyordu. Daha sonra Suhulet ve Sahil Bent adlı arabalı vapurları kendimiz inşa ettik. Her ikisinin ismini de veren ünlü şair Namık Kemal'dir. İlk buharlı uzun yolcu gemisi ise bir başka gemiydi. Belfast'ta inşa edilmiş ve 1911 yılında Osmanlı tarafından satın alınmıştı. İsmi Germanik'ti. Ama onu aldıklarında ona Mehmet Reşat'ın annesinin adını verdiler. Gül yüzlü, güzel yüzlü anlamına gelen Gül Cemal dendi ona. Ve Gül Cemal adıyla seferlerine başladı. Tam 75 yıl hizmet etti. Dünyanın en uzun hizmet eden ikinci gemisi olarak tarihe geçti. Ve onunla ilgili Bedir Rahmi Eyüboğlu bakın nasıl bir şiir yazmış. İstanbul deyince aklıma bir masal gelir. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul deyince aklıma Gül Cemal gelir. Anadolu'da toprak damlı bir evde Gül Cemal üstüne türküler söylenir. Anadolu'da toprak damlı bir evde çocukluğum. Gül Cemal'le gider İstanbul'a, Gül Cemal'le gelir. İstanbul deyince aklıma bir sepet kınalı yapıncak gelir.
1: Senin sözün Altunizadelerin kızı.
2: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
3: Özür dilerim.
4: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
2: Bu hademe ne arıyor burada?
1: Bir hademe, doğru
2: evet,
1: mu?
2: Evet, bir hademe parçası.
5: Gül Hanım için gecede 1000 lira. Hı?
4: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
3: Anlıyorum.
4: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Öylesiye seviyorum seni.
2: Yazık ki çok geç kaldım.
6: Beklenen şarkı. Bugün 13.45'te TV4'te.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: O çocukluk hayalini meslek edindi.
9: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkes

0: açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
1: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
0: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
1: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Ortaköy gezimizin sonuna geldik. Biz de tıpkı arkamdaki gemi gibi Ortaköy'den artık ayrılacağız. Ortaköy semtindeki önemli yapıları ve hikayelerini birlikte gezdik, birlikte dinledik. Bir başka bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videosuyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Amir Zümra Özbek. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Amasyalıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. İleride bir kafem olsun istiyorum. Çünkü pasta yapmayı ve süslemeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılacağım için çok sabırsızlanıyorum. Yarışmadaki bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, adım Ömer Ali Sumar. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak, futbol oynamak, yüzmek ve çizgi roman okumaktır. Kameraya oyunculuk eğitimi alıyorum ve ileride oyuncu olmak istiyorum. Süper Kumbara yarışmasına katılacağım için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Ben Deniz Sezer. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hayalim büyüyünce pilot olmak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, adım Nesli Şahyaman. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Bakırköy'de oturuyorum. 2 yıldır voleybol oynuyorum. Annemle her akşam yarışmanızı izliyoruz. Yarışmanıza katılacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Bugün birinci masamızda Deniz var, ikinci masamızda Amine, üçüncü masamızda Ömer ve dördüncü masamızda Neslişah. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyi.
0: Harikasınız. O zaman Deniz'ciğim seninle başlayalım.
7: Merhaba, benim adım Deniz Sezer. Blok oyunu oynamayı seviyorum. Sinemaya gitmeyi seviyorum. Bir de anneanneme yardım etmek istiyorum.
0: Anneannene yardım etmeyi seviyorsun. Ne kadar tatlısın. Anneannene de buradan sevgilerimizi gönderelim.
7: Ülkeden ülkeye gitmek istiyorum.
0: Pilot olmak istiyorsun, evet. Ve ülkeden ülkeye gitmek istiyorsun. Hayallerin gerçek olsun Deniz'ciğim. Amine'ciğim hoş geldin.
8: Hoş buldum. Benim adım Amine Zümra. Soyadım Özbek. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İleride bir kafem olsun istiyorum. Çünkü pasta yapmayı ve süslemeyi çok seviyorum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin Amine'cim. Sana da teşekkür ediyoruz ve Ömer'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Benim adım Ömer Ali Sumar. Kameraya oyunculuk eğitimi alıyorum. İleride oyuncu olmak istiyorum.
0: İleride oyuncu olmak istiyorsun. Evet. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz Ömer'cim. Sana da ve Neslişah'cığım hoş geldin.
10: Merhaba, adım Neslişah Yaman. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim çizmek ve blok oyunu oynamak. 2 yıldır da voleybola gidiyorum. Herkese başarılar.
0: Şahanesin. Sen ne olmak istiyordun?
10: Ben diş doktoru olmak
0: istiyorum. Diş doktoru olmak istiyorsun. Harikasınız arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı?
6: Evet.
0: Şahanesiniz. Deniz için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Deniz'ciğim?
7: Ankara'nın ağası olsun.
0: Ankara'nın ağası 70 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bir spor dalında ya da yarışmada birinci olan kişi veya takımdır. Süremiz başladı.

0: Dizi ekip çalışması derken şampiyon. Ömer'den cevap geldi. Doğru mu görelim? Değil mi? Ömer'cim arkadaşlar hemen alkışladım sizi. Çok tatlısınız arkadaşlar. Amine ile devam ediyoruz.
1: Meyvenin M'si.
0: Meyvenin M'si 50 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Bir bacağım var, bir de şapkam. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir bacağım var, bir de şapkam.
1: Bir harf açabilir miyiz?
0: Ne olabilir acaba?
1: Bir harf açabilir miyiz?
0: Açacağız ama önce biraz düşünelim ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
1: Mantar!
0: Doğru mu görelim? Bravo Deniz. Deniz'cim bir kutu açabilir miyiz dedim. Biraz düşündüm ve buldun hemen. Mantarın görseli de yanımızda arkadaşlar. Ömer'le devam ediyoruz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve tarımdan gelecek sorumuz. Tarımda ekinleri veya otları orakla, tırpanla ya da makineyle kesmektir. Süremiz başladı.

0: Biçmek.
1: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Nesli Şah'la devam ediyoruz.
0: Nesli Şah'ın neyse.
1: Nesli Şah'ın neyse. 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Kedi, köpek, kuş ve ağaç gibi varlıklara verilen genel isimdir. Nokta nokta varlıklar. Süremiz başladı.
0: Canlı varlıklar.
1: Eğer cevap doğruysa Nesli Şah kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo Nesli Şah. Arkadaşlar ısınma turunun 4 sorusu geride kaldı bile ve Deniz'le devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
1: Lüleburgaz'ın L'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Yazın sıcak havalarda serinlemek için kullanılan bir araçtır. Süremiz başladı.
2: Klima.
1: Ne olabilir Deniz'im efendim?
2: Klima.
1: Doğru cevabımız klima ise eğer. Deniz kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar sanki birbirimizi kutlamayı unuttuk gibi. Ha? Alkışlıyoruz ama böyle bir çak yapalım mı? Hadi bir herkes birbirine bravo. Harikasınız. Amine ile devam ediyoruz. Hangi harf olsun Amineciğim?
0: Valizin V'si.
1: Valizin V'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan manasındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Eni boyundan ve derinliğinden çok olan. Bir kutu daha açalım.
1: Hayvan.
2: Hayvan.
0: Hayvan mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Nesişah?
2: Ay, yanlışlıkla bastım.
0: Yanlışlıkla mı? Olmadı Nesişah'tan da gelmedi cevap. Bir kutu daha açalım. Amine?
2: Yayvan.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 70 puan değerinde ve halk oyunlarından geliyor sorumuz. Karadeniz bölgesiyle özdeşleşmiş hareketli bir halk oyunudur. Süremiz başladı. Trabzonluydun değil mi Ömer? Ömer Trabzonlu. Ne olabilir? Amine.
2: Kol bastı.
0: Ömer katılıyor musun bir Trabzonlu olarak? Ömer Amine'ye katılıyor. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyorsunuz. Nesişah'la devam ediyoruz.
2: Ege'nin E'si.
0: Ege'nin E'si 50 puan değerinde ve içeceklerden geliyor sorumuz. Kahvede bulunan kasları ve sinirleri uyarıcı maddedir. Süremiz başladı.

0: medya ekip çalışması...
1: Şeker.
0: ...derken efendim?
1: Şeker.
0: Şeker. Doğru mu görelim? Olmadı arkadaşlar. Kasları ve sinirleri uyarıcı madde. Bir kutu açalım.
1: Kafein.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar, şimdi ısınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Hemen bir kumbaraya gidelim. Bakalım kaç puanımız var? Kumbarada 360 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2140. Şahanesiniz. Deniz'le devam ediyoruz.
1: Ege'nin G'si.
0: Ege'nin G'si 40 puan değerinde ve seyahatten geliyor sorumuz. Yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yerdir. Süremiz başladı.

0: Ömer.
1: Bagaj.
2: Bagaj.
0: Ömer'den gelen bagaj cevabı doğruysa eğer 40 puan ekler miyiz kumbaramıza? Arkadaşların önden alkışladılar bile seni. Amine için ben geliyor Arif ablamız.
3: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 60 puan değerinde ve eğlenceden gelecek sorumuz. Değişik boyutlardaki havuzların ve kaydırakların bulunduğu eğlence yeridir. Süremiz başladı.
3: Su parkı.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Amine kumbaramıza 60 puanı ekledi. Harikasınız ve geldik ısınma turumuzun son iki sorusuna ve son iki harfine. Ömer için geliyor.
2: Uludağ'ın U'su.
0: Uludağ'ın U'su 40 puan değerinde ve kişi isimlerinden gelecek sorumuz. Çiçek demek.

0: Roket.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Ve son harfimiz Neslişa için geliyor.
0: Karenin K'si.
1: Karenin K'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Hastalık, stres gibi etkenlerle genellikle dudakta oluşan kabarcıktır. Süremiz başladı.
0: Uçuk.
1: Son anda gelen cevap, doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, bitti sorularımız. Ne diyorsunuz? Nasıldı Deniz'ciğim?
2: İlk etap biraz beni heyecanlandırdı. Ama sonraki etap daha biraz heyecanlandırmayacak.
1: Dört sorudan sonra rahatladım diyorsun.
2: Evet, Amine'ciğim. Rahatladım.
0: Yani çok eğlenceliydi ilk turdan. Diğer turların da güzel geçeceğine inanıyorum.
1: Harikasın Ömer'ciğim.
3: İlk tur çok eğlenceliydi. Diğer turlarda inşallah güzel geçecek.
1: Nesli Şah'cığım.
4: Bence çok iyiydi bu tur bizim için. Diğer turlarında öyle olmuş.
1: Harikasınız. O zaman ben hemen kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 530 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1970. Harikasınız. O zaman şimdi biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?
0: İkinci tura.
1: İkinci tura. İkinci tura mı gidiyoruz? O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Ve arkadaşlarım ikinci tur için çok hazır değil mi?
5: Evet.
1: Harikasınız. Deniz için geliyor harf tablomuz.
2: Edirne'nin E'si.
1: Edirne'nin E'si 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Ülkemizin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş'ın renkleridir. Süremiz başladı.
2: Siyah beyaz.
1: Bu cevapla Deniz kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Burada hemen görselimizde de görüyoruz arkadaşlar ve Amine ile devam ediyoruz.
0: Şemsiye'nin Ş'si.
1: Şemsiye'nin Ş'si 120 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Her söze genellikle nefret ediyorum diyerek karşılık veren çizgi film karakteridir. Süremiz başladı.

neydi ekip çalışması? Ne olabilir? Çizgi filmlerle aranız nasıl? Çizgi film, animasyon. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz arkadaşlar? Nefret ediyorum diyormuş. Her şeye yani. Genelde diyormuş ki ben nefret ediyorum bundan. Bir kutu daha açalım.

0: Ne olabilir? Kim olabilir bu? Hadi bir kutu daha açalım derken. Amine?
1: Somurtan simit.
0: Somurtan simit mi doğru cevabımız ama o şey gibi sanki. Görelim.
1: Ya. Somurtkan şirin.
0: Doğru mu görelim?
2: Somurt her şey. Herkes somurtuyor.
0: Arkadaşlar bak kızınızım şöyle duruyordunuz. Her gün izliyorsunuz evet. Nesişan. Evet. Ama böyle şey somurtan, somurtkan ve huysuz da diyorlardı ona değil
2: huysuz
0: mi?
2: Huysuz şirin daha
0: huysuzdu, doğrusu. Değil
1: huysuz
0: mi?
1: Huysuz ve somurtkan.
0: Huysuz ve somurtkan. Biz huysuz ve somurtkan olmayalım arkadaşlar değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: O zaman Ömer'le devam ediyoruz.
3: Turşunun teyzesi.
0: Duyamıyorum.
3: Turşunun teyzesi.
0: Turşunun teyzesi 130 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Kısaltması YHT olan ulaşım aracının açılımıdır. Süremiz başladı. Sevdiğim kısım geldi şimdi. Bir ekip çalışması. Bu tatlı ekip güzel bir ekip çalışması yapsın. Hadi bakalım ben de izleyeyim sizi. Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım önce. Çok uzun. Bir kutu daha açalım.

0: bir kutu daha açalım. Ulaşım araçları. Düşünelim neler var ulaşım araçları. Bir kutu daha açalım. Derken Amine'den cevap gelir mi?
1: Yüksek hızlı tren.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Neslişah'la devam ediyoruz.
1: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi? 90 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Vücudun bazı yerlerine dokunulduğunda ürpermek veya gülerek kaçınmayla beliren bir tepkidir. Süremiz başladı.
1: Gıdıklanmak.
0: Doğru mu görelim? 90 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Harikasınız. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 860 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puansa 1640. Şahanesiniz. Deniz'le devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız.
2: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si. 160 puan değerinde ve dayımlardan geliyor sorumuz. Seviyor muydun dayımları Deniz'ciğim? Hadi bakalım. Sevdiği kimsenin yokluğu nedeniyle bir yiyeceği yalnız başına yemekten üzüntü duymaktır. Süremiz başladı.

0: geçmemek.
1: Nasıl derken Neslişah'tan, Neslişah kuliste söylemiştin, seviyorum demiştin. Görelim mi doğru cevap? Arkadaşlar kuliste korkuyordunuz ama ekip olarak atasözleri ve deyimleri biz çok rahat yapacağız dediniz ve yaptınız da sizi tebrik ediyorum. Amine ile devam ediyoruz.
0: Okulun olsun.
1: Okulun olsun 110 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Basamak ve sayı sistemini öğrenmeye yardımcı ders materyalidir. Onluk nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: İyice düşünelim arkadaşlar. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Herkes düşünüyor şu an. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Ömer?
1: Taban blokları.
0: Efendim?
1: Taban blokları.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görseli görünce aklınıza daha da iyi geldi değil mi arkadaşlar? Evet. Ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir araya gelmelerini sağlamaktır. Süremiz başladı.
1: Buluşmak.
0: Buluşmak mı doğru cevabımız? Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir araya gelmelerini sağlamak.
1: Buluşarak.
0: Buluşarak mı doğru cevabımız? Arkadaşlar yaklaştılar ama ne olabilir acaba? Bir kutu daha açalım. Amine.
2: Buluşturmak.
0: Doğru mu görelim? Neslişah, Ömer, Amine ve Deniz'in ortak çalışmasıyla kumbaramızla puanları atmaya devam ediyoruz ve Neslişah'la devam ediyoruz. Hangisi olsun?
2: Balın B'si.
0: Balın B'si 100 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Uslanmıyor bu, ara, felaket adlı şarkıları söyleyen müzisyendir. Süremiz başladı.

0: Amine.
1: Zeynep bastık.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 100 puanı kumbaramıza ekledik. Görselimiz de geldi. Zeynep bastığa buradan sevgilerimizi iletiyoruz ve Deniz'le devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İş işten geçtikten sonra keşke demenin yararı yoktur anlamındaki atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta fayda etmez. Süremiz başladı.

bir ekip çalışması. Bu ekip dedi ki biz atasözleri deyimlerden biraz korkuyoruz ama ekip düşünür yapar bunu dedi. Hadi bakalım ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir arkadaşlar? Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. İş işten

0: Geçtikten sonra keşke demenin yararı yoktur. İş işten geçince ne olur? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Amine.
1: Son pişmanlık fayda etmez.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 40 puanı kumbaramıza attık ve Amine ile devam ediyoruz.
1: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 160 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Amacını kesin ve kararlı bir şekilde belirlemektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar? Nesişa?
1: Ne yapacağını bilmek.
0: Ne yapacağını bilmek mi doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Haydi bir kutu daha. Son 55 saniye. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Neyse. Ne istediğini bilmek.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Kaldı kaç sorumuz? Kaç soru kaldı bu tur için?
2: İki.
0: İki soru kaldı. Ömer için geliyor harf tablomuz.
3: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Kişinin ne kadar uzadığını görmek için kullandığı bir eşyadır. Süremiz başladı.

0: Amine.
1: Boy cetveli.
0: Doğru mu görelim?
2: Harikasınız arkadaşlar. Boy cetveli bazen de böyle değil mi? Annelerimiz, babalarımız duvara işaretliyorlardı. Ne kadar uzadığımızı görelim diye. Evet. Neslişah'la devam ediyoruz.
1: Üzümün üsü.
2: Üzümün üsü 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Soğuk yiyeceklerde ve salata yapımında sıkça kullanılan kremsi ve yoğun süt ürünüdür. Süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Bu yoğun süt ürünü. Bir kutu açalım. Amine?
1: Süzme yoğurt.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bu tur da bitti, inanabiliyor musunuz? Çok hızlı değil miydik? Evet. Şahanesiniz. O zaman ben hemen kumbaraya gitmek istiyorum ama hızlıca tahminleri alalım. Deniz?
1: 250.
0: 250. Amine?
2: 1200.
0: 1200. Ömer?
3: 1150.
0: 1150. Nesli Şah?

0: 1500.
1: 1500 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1530 puanımız var ve hedefimize sadece 970 puan kalmış. Harikasınız. Yani 970 puan bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kaç soruya ihtiyacımız var finalde?
0: 5.
1: 5 kim dedi? Amine 5 dedi. Evet 5 soruya ihtiyacımız var. O zaman hızlıca gidelim mi artık finale? Ne dersiniz?
2: Evet. Evet.
1: Gidelim mi? Herkes finale gitmek istiyor. Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza ve final turuna hazırız değil mi arkadaşlar?
2: Evet!
1: Şahanesiniz. O zaman Deniz için geliyor kategorilerimiz. Tarih, deniz canlıları, mutfak, genel kültür. Hangisi olsun?
3: Deniz canlıları Edirne'nin E'si.
1: Deniz canlıları Edirne'nin E'si. Sorumuzu görelim. Genellikle denizlerin kayalık yerlerinde kümeler halinde yaşayan çift kabuklu bir canlıdır. Süremiz başladı.

0: Olmadı, ekip çalışması. Neslişah'tan gelen bu cevap. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Deniz ve Neslişah'ın ortak çalışmasıyla arkadaşlar bu turda da 200 puanımızı kumbaraya ekledik ve Amine ile devam ediyoruz.
1: Mutfak kalemin K'si.
0: Mutfak kalemin K'si. Sorumuzu görelim. Mutfak tezgahı üzerine konulan elde yıkanmış gereçlerin dizildiği eşyadır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Bulaşıklık.
0: Bir daha söyle Deniz'cim.
1: Bulaşıklık.
0: Bulaşıklık.
1: Evet.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Hadi bir ekip birbirini bir kutlasın. Amine seni kutlamak istiyor Deniz'cim. Neslişah'la da Ömer birbirini kutluyor. Harikasınız. Teşekkürler. Ve Ömer'le devam ediyoruz. Hangisi olsun Ömer'cim?
2: Mutfak S.
0: Mutfak S. Sorumuzu görelim. Meyve, sebze, et gibi besinleri parçalara ayırmadan önce üzerine konulduğu gereçtir. Süremiz başladı.
2: Bıçak tahtası.
0: Bıçak tahtası dedin ama geçti süren. Hadi arkadaşlar.
1: Bıçak tahtası.
0: Arkadaşlar Deniz Ömer'den duydu ama.
1: Aklıma da o gelmişti.
0: Onun da aklına o gelmişti. Bıçak tahtası mı görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Olsun. Benim en sevdiğim kısım arkadaşlar biliyorsunuz. Bu kısım.
1: Kesme tahtası.
0: Beylerden bir tahtası geldi. Neslişah da arkadaşlarına kesmeyi ekleyerek yardım etti. Peki Neslişah, Ömer, Amine ve Deniz'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Şahanesiniz.
1: Ama çok yaklaşmıştım.
0: Evet, çok yaklaştınız arkadaşlar. Şimdi ben merak ediyorum, bakalım ödüle ne kadar yaklaştık? Kumbaramızda kaç puanımız var görelim?
1: Ben de çok merak ettim.
0: Kumbaramızda 2130 puanımız var ve hedefimize ulaşmak için 370 puana ihtiyacımız var.

0: istişahla devam ediyoruz.
1: Tarih masanın M'si.
0: Tarih masanın M'si. Sorumuzu görelim. Ay'a adım atan ilk insan olarak anılan astronottur. Neil nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Günaydın ekip çalışması. Gelmedi cevap. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha. Var mı cevap? Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Bu cevap bir kutu daha. Son 10 saniye. Var mı fikriniz?
1: Armstrong.
0: Ömerciğim bir daha yüksek.
1: Armstrong.
0: Hangi harf? Boşluk hangi harf?
1: M.
0: N mi boşluk? Armstrong mu diyorsun?
1: Evet.
0: Görelim. Bravo. Arkadaşlarınız birbirinizi kutluyorsunuz. Deniz de seni kutluyor orada Ömerciğim. Teşekkür ediyoruz ve Deniz'le devam ediyoruz.
2: Dünyanın en büyük, en birinci cambaz ve şarkıcısı Fadik bu çadırda.
3: Güle güle kullan. Sağ ol Cevriye abla.
4: İzin ver de şuracıkta kıvrılıp yatayım. Bana yaptığınız iyiliği ödemek istemiştim.
3: Aferin lan.
5: Yangını bak, ben yanıyorum.
6: İnşallah büyük piyango sana vurur.
4: Seviyorum seni.
3: Ben de Memo. Bu cambazhane gülü Fadik.
4: Kitap bizim çadırı anlatıyor.
3: Bu kitabı yazan adamı arıyorum.
4: Yalan.
3: Ya beni sevdiğin? Hepimizi aldattı.
6: Piyango sana vurdu.
4: Memo'ya çok çektireceğiz değil mi Fadik?
3: Ben artık Leyla Şehrazat'ım.
4: Daha önce hiç tanışmış mıydın?
3: Buna imkan yok.
4: Kaybettiğimi yeniden bulmuş gibi.
3: Kimi kaybetmiştin?
4: Fadik.
7: Cambazhane Gülü Fadime bugün 16.15'te TV4'te.

0: gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara indirimli ürünler hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mahmut T. 40 yaşında. 2 ila 7 yıl hapis yatacak. Burak F. 25 yaşında. 1 ila 3 yıl arası hapis yatacak. Hepsinin ortak noktası bir orman yangınına sebebiyet vermek. Orman yangınına sebep olmanın ciddi bir suç olduğunu ve bu suçun bir cezası olduğunu unutmayın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Unuttum abi.
2: Neyi unuttun ya?
1: Çadırı. Canın sağ olsun.
3: Tulumlar.
1: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
3: Yok.
4: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
3: O da bizi izler.
5: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor. Herkese bir halle.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takıldım.

0: şey değil mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Deniz canlılarının Ç olsun.
4: Deniz canlıları Ç. Sorumuzu görelim. Kıskaçları olan, suda yaşayan bir canlıdır. Süremiz başladı.
3: Yengeç. Yengeç. Yengeç. Yengeç.
4: Duydum. Ama süremiz var şu anda. Bitsin, hemen kutuyu açıyorum. Açalım yengeç. Bütün kutuları. Yengeç, yengeç mi?
3: Bravo.
4: Ödül bizim arkadaşlar. Ödül bizim. Harikasınız.
5: Aa.
4: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Deniz. Bravo Deniz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Amine. Bravo Amine. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Ve Ömer Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Neslişah. Bravo Neslişah. Arkadaşlar nasıldı burada olmak? Hadi bakalım.
6: Çok Deniz. İyiydi.
4: Deniz böyle yengeç, yengeç, yengeç dedim. Ve takım arkadaşlarınla birlikte artık finale geldin ve ödülü evet. de aldınız arkadaşlar değil mi? Güzel miydi Deniz?
7: Güzeldi.
4: Teşekkür ediyoruz katıldığın için Amineciğim.
7: Çok eğlenceliydi. Burada olmak ayrı bir duygu. Yani soruları arkadaşlarımla birlikte güzel bir şekilde cevapladık ve kazandık.
4: Harikasınız evet. Ömerciğim.
8: Çok eğlenceliydi.
4: İyi güzel ki geldin. Teşekkür ediyoruz anılarında bize de yer verdiğin için Neslişah'cığım.
7: Bence bugün çok güzel geçti bu yarışma. Geleceğe dair bir anım oldu.
4: Harika anılar bıraktınız. Ben de anılarınızda yer alıyorum arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Şimdi Ödül abla nerede bekliyor? Ay, herkes ay, benden ay. Önce görüyor. Ben yine göremedim çünkü arkamı dönmem gerekiyor değil mi? Evet. Çıktı yine karanlıkların içinden Ödül abla. Duygucuğum teşekkür ediyoruz tabletleriyle. Bakın Ödül ablanız tabletler elde bekliyor.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhodestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda.

Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balıkhisar veya Balıkhisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet

dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı II. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen II. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleyi olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antaliye, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Anadolu'da küçük bir şehir. Dört bölgede toprağı olan Tekkil. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu toprak.

kuşaklar. Burası köklü tarihiyle dikkat çeken, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir Bilecik. Öyle bir il düşünün ki Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin tam kesişim noktaları üzerinde ve dört bölgede toprağı olan tek şehir. Onu eşsiz kılan bu özelliğinin yanı sıra geniş ormanları, mesire alanları, göletleri, dereleri ve doğal güzellikleriyle de insana huzur veren Türkiye'nin en küçük illerinden biri. Bilecik, antik çağlardan günümüze kadar tarihin her döneminden izler taşıyan eski bir yerleşim yeri. Şehirdeki ilk yerleşim M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar olma özelliğini taşıyan Bilecik, tarih boyunca da gerek ipekçilik, dokumacılık, tarım ve madencilik gibi ekonomik yönleriyle, gerekse Bursa-Eskişehir güzergahındaki konaklama merkezi niteliğindeki yerleşimleriyle her zaman önemli bir kent olmuş. Osmanlı dönemi yerleşiminin yoğun olduğu bölgede aralarında han, hamam, imarethane ve camilerin bulunduğu birçok yapı işgalde yıkılmış ve zarar görmüştür. Yine de birçok ibadethane tarihin ve işgallerin getirdiği yorgunluğa rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bilecik, Türkiye'nin küçük bir şehri olmasına rağmen bünyesinde barındırdığı doğal güzellik alanları ve görülmeye değer tarihi yapılarıyla turistik şehirlerden biri. Köklü tarihiyle dikkat çeken şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bilecik, Türk tarihi bakımından ayrı bir öneme sahip. Söğüt, Kayıboyu'nun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip Osmanlı Devleti'nin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir.

Ben Özer Bingöl. Hiç aklımda bir aşçı olmak yoktu. Bir şeyler beni mutfağa itti. Denize olmayan bir yerde doğdum. Ama denizden çıkan o balıkları en iyi ben pişiririm.

0: Beni diğer bütün balıkçılardan ayıran temel özellik bol çeşit ve hiç kimsenin bir yerde yiyemeyeceği lezzetler.
1: Evet, sözünü döküyorlar.
0: İstanbul'un en iyi balıkçısıyım diyebilirim.

Merhabalar, ben Özer Bingöl. 1978 Ardahan Leğimliköy'de doğdum. 13 yaşına kadar orada yaşadım. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde önce Esenler'de bir fabrikaya başladım ve ondan sonra Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bir balık restoranına başladım. Tabii bunu yaparken de hiç aklımda bir aşçı olmak yoktu. Hele bir deniz ürünleri üzerine bir aşçı olmak yoktu. Biraz da sanki böyle bir şeyler beni o şeye itti, mutfağa itti. 17 yaşıma kadar hiç hala böyle bir aşçı olacağım falan böyle aklımda yoktu. Hep başka bir şey olmak istiyordum ama bir şeyler beni hep böyle mutfakta tuttu. Bizim orada yaşadığım yere yakın Çıldır Gölü vardı ve Çıldır Gölü'nde de iri sazanlar vardı. Babam hep giderdi. O zamanlar hep atlarla gelip gidilirdi. O yaylalarda falan zaten arabalar çalışmazdı. İri balıklar getirirdi. O sarı sazanlar Çıldır Gölü'ne özel bir balık var. Balığı orada yerdik ve bizim köyde dere var. Tam evimizin altında geçen bir dere. Orada tatlı su balıkları falan yakalardık ve onları getirdik. Annemiz bize onları pişirirdi. Ve balıkla temasım o kadardı. Sonra işte İstanbul'a geldiğim zaman o Rumeli Kavan'da bahsettiğim restoranda abim çalışıyordu ve beni yanına aldı. Datça'ya gittiğim zaman orası benim için mesleki anlamda bir dönüm noktası oldu. Orada biraz da böyle kendimi keşfettim diyebilirim. Çünkü o yaşta biraz da böyle bir mutfak sorumluluğu falan bana vermişlerdi. Özgüven geldi ve orada aslında artık mutfakta olmam gerektiğini anladım. İlk restoranımızı Tuzla'da açtık. Amacımız şuydu, herkesin yiyebileceği balıklar yapalım. Kılçıksız, soslu balıklar, yani bunun içinde ızgarada olsun, tavada olsun, fırında olsun, bütün çeşitleri falan yapalım. Geniş bir yelpaze. Şunu çok rahatlıkla iddia edebilirim. Hiç balık sevmeyen bir arkadaşınız, dostunuz ya da çocuğunuz varsa getirin. Onlara kesin gözüyle bakıyorum, kesin söylüyorum bunu, balık sevdireceğiz. Ben tezgaha gittiğim zaman almak istediğim balıkları gidip bir önce alırım. Balığın kulağına bakarım, yani solungaçlarını şöyle açarım bakarım. Kıpkırmızı ve canlıysa, gözleri parlaksa eti zaten ellediğiniz zaman böyle elastik bir eti olur taze balığın. Taze olmayan bir balık mayışır böyle. Elinizde böyle bir sanki böyle bir hamurumsu bir hali olur. Dalgıçlık şöyle bir şey, bir kere bir daldığınız zaman, o deniz suyu bir kulağınıza kaçtığı zaman öyle bir tabir vardır. Artık oradan çıkmak istemezsiniz. Çok apayrı bir dünyaya yolculuk ediyorsunuz. O kayalıkların arasından, o resiflerden, o mercanların arasından falan gittiğinizde böyle apayrı bir dünya görürsünüz. Orada kendine has bir dünya, bir gezegen görmüş olursunuz. Gerçekten de daha denizlerde keşfedilmemiş o kadar çok fazla canlı, o kadar çok fazla tür var ki inanılmaz bir görüntü, inanılmaz bir manzara. O yüzden o hep insanı çekiyor oraya. Ve oraya gittiğiniz zaman daldığınızda balıklar orada sizden korkup kaçmıyorlar yani. Onlarla birlikte yüzüyorsunuz.

Bizim burada yaptığımız farklı soslarla farklı balıkları birleştiriyoruz ve sunumlar farklı ve çoğu insan biraz böyle önünde bütün balık falan görmeye tahammül edemez ve biz onu da bu şekilde çözdük. Ve herkesin burada kendi keyfini, kendi zevkini, kendi damak tadına göre bulabileceği çok fazla lezzetler var. Beni diğer bütün balıkçılardan ayıran temel özellik bol çeşit ve hiç kimsenin bir yerde yiyemeyeceği lezzetler. Sadece burada yiyebileceği ve burada bulabileceği lezzetler sunacağız onlara. Ve bunları sunuyoruz. Bu kadar da iddialıyım ve bu kadar da kesin konuşuyorum.

0: Emine hocam günaydınlar.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. İyisin. Çok iyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Allah'a çok şükür.
0: Bugün neler var?
1: Çok güzel levreğim var, hamsim var, sinekopum var, kalkanım
0: harika,
1: var.
0: Harika. O zaman alalım.
1: Ne vereyim hocam? Hocam.
0: Şimdi levrek alalım.
1: Levrekleri var.
0: Evet, levreği alalım. Çupra'yı bir alalım.
1: Evet.
0: Emin ustam.
1: Balık çok güzel balık.
0: Çok güzel, evet.
1: Balık balığı çok güzel, evet. Lezzetli balık.
0: Zaten balığa şöyle baktığınızda evet. Elastik, değil mi? Sert, gözler parlak.
1: Aynen öyle.
0: Kurşunlu renk. Çupra da harika görünüyor.
1: Çupra da çok güzel.
0: Çok güzel. Şöyle görüyor musunuz? Karnı sert, eti mermi gibi. Kulaklar çok iyi. Gözler parlak, çok iyi. Evet. Tam bu ikisini alalım. Hamsi yeryüzünde bulunan balıklardan biri. En çok bulunan balıklardan biri. Denizin leblebisi diyelim. Bu hem karadaki insanlar hem de deniz canlıları falan komple hamsiyle beslenir ve bununla yaşamaya devam ederler. Şimdi bundan da biraz alacağız. Gördüğünüz gibi parlak ve eti çok serttir, elastiktir. Bundan da güzel yemekler yapacağız. Emin abi biliyoruz bundan da alalım. Biraz istavrite karışık gibi.
1: Evet, çektim çıkıyor.
0: Evet. Burada da istavrit var. Yine istavrite yaz, kış bunları bulabiliyoruz. Yazın balık yasa girdiği zaman da olta balıkçılığıyla istavrit avlanıyor. Ve yazın yani 12 ay boyunca istavrite ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar canlı, taze ve güzel. İstavritin bu boyu çok idealdir. Bu boy çok lezzetlidir.
1: Boy çok güzel, lezzetli.
0: Evet.
1: Kıraça daha lezzetli.
0: Evet, kıraça daha lezzetli. Fakat biraz yemesi biraz zordur onun. Çünkü çok ince olduğu için eti az kırılırsa biraz bol oluyor. Ama bu boy harikadır. Doğru. Çok ideal bir boy. Bu sarı kuyruk değil mi o
1: evet,
0: cinsten?
1: Kuyruk, evet,
0: çok güzel. Şeye baktığımızda kıpkırmızı, capcanlı, efsane bir balık. Evet, şimdi hangi balıkları alacağımızı seçtik ve yola çıkıyoruz.

Evet, alışverişimizi yaptık, balıklarımızı aldık ve şimdi mutfaktayız. Şimdi size güzel ve temiz bir filato nasıl yapılır onu ufaktan bir göstereceğim ve ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi balığımızı ayıkladık çok fazla zaman kaybetmemek için. Balığımızı ayıkladık, içini aldık ve pullarını aldık. Eğer balığın pulunu almazsanız bıçağınız o balık pullarını kesemez ve zorlanırsınız. O yüzden çok temiz bir şekilde pullarını almış olmanız gerekir ki rahat bir filato çıkarabilirsiniz. Şimdi genelde eğer sağ ile çalışıyorsanız balığın kuyruk tarafı sağ tarafa bakması gerekir. Çünkü kuyruktan gireceğiz temiz bir filato çıkarabilmek için. Ama solaksanız da tam tersi balığınızı çevirebilirsiniz. Balığın sırt kısmı bana bakıyor, kuyruk tarafı sağ ve kafa tarafı sol tarafa bakıyor. Şimdi bu şekilde bıçağımı aldım. Rahat bir duruş. Balığı

hafif bir fake verdim. Bir düz durmuyor da hafif bir fake verdim. Burada bir kavis verdim. Şimdi burada elinizi koyarken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok bastırmıyorum. Bastırdığınızda balığı ezersiniz. Bu balığı ızgara ya da tava yaptığınızda bu sefer balığınız dağılır. O yüzden ne yapıyoruz? Çok hassas bir şekilde balığımıza bastık. Kuyruk tarafından girdim. Bıçağa farkındaysanız bu şekilde girmedim. Yatay girdim. Rahat bir pozisyon. Burada bir yol açtım. Kafa kısmına doğru geliyorum. Şöyle bir yol açtık. Olabildiğince burada az file vermeye çalışacağız. Yani kemikte fazla bir et bırakmamaya çalışacağız. Şöyle temiz bir fileto çıkaralım. Bıçağın ucuyla bu sefer kemikteki sesi duyuyorsunuz. Bıçağımı taktım kuyruk kısmına doğru. Yine elim balığın üstünde kaymasın bir tarafa diye. Ve aldım. İşte gördüğünüz gibi balığımı kaldırdım. Bıçağımı ters çevirdim, tak bıraktım. Devam. Kemiklerini aldınız. Eğer kafa üstünde bir fileto istiyorsanız direkt bu şekilde devam edebilirim. Ama ben diyorum ki kılçıksız, derisiz bir fileto yapacağım. Buradan kanatları gördüğünüz gibi bıçağın üstüne bıraktım ve buradan enseye doğru bıçağımı indirdim ve kestim. Burada bir yarım filetomuzu çıkardık. İşte gördüğünüz gibi balık hiç zedelenmeden, ezilmeden bir fileto çıkardık. Geri kalan kısmını da bu şekilde aldım. Hop. Balığın kafasını şöyle bu şekilde kestim. Şimdi bu kafa kısmını, yaka kısmını çorba yapabilirsiniz. Şimdi burada da tersten bu sefer kafa kısmından giriyorum. Yine güzel bir yol açtım. Pürüzsüz bir fileto çıkarmak için balığı ezmeden. Yine buradan bıçağımı taktım kuyruğa doğru. Geldim. İşte gördüğünüz gibi hop tekrar bıraktım ve devam ediyorum. Kemikleri görüyorsunuz sesini. Evet, kılçık kısmı, iki tane fileto. Şimdi burada bütün balıklarda bir yaka kılçığı var. Şurada da şimdi bıçağımı bu şekilde yatay tutuyorum. Balığı ezmeden yine aynı şekilde. Hop, bu şekilde güzel bir. Buraya kadar geldim. Şimdi burada şöyle yapabilirsiniz. Elle çekebilirsiniz ya da ben bıçağın ucuyla şöyle işaret parmağımla itiyorum. Niye? Çünkü balığın yaka kısmı biraz ince olduğu için eğer bıçakla devam etmiş olsaydım burayı kesip götürebilirdim. Hem görüntüsü bozulurdu hem et kaybı olurdu. Ve şimdi tekrar kuyruk kısmı sol tarafıma geldi ve buradan girdim. Olabildiğince sıfırdan giriyorum. İşaret parmağımı bastım kuyruk kısmına, deriye buradan bir yol açtım. Şimdi işim çok kolaylaştı. Çünkü artık balık benim kontrolümde. Hop derisini tuttum. Tuttum ve geriyorum kendimi. Görüyorsunuz. Gerdim. Devam ettim. Şöyle göstereyim size. Hiç et bırakmadan, file bırakmadan devam ediyorum. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Evet. Gördüğünüz gibi geriyorum. Devam. Evet. Şu derisini buraya bıraktık. Ve gördüğünüz gibi güzel temiz bir fileto. Ve burada şu yaklaşık bir 5 santim gibi bir yaka kılçığı daha oluyor. Şunu da bıçağın ucuyla işte gördüğünüz gibi bir küçük bir V harfi çizer gibi oradan şu kılçığı da alıyorum. Kestim, aldım. Şimdi biz buna tam fileto diyoruz. Yani sıfır kılçık. Şimdi bu balıkta en ufak bir kılçık bile kalmadı. Bunu bu şekilde bebeklere, çocuklara rahatlıkla yedirebilirsiniz. Ve şimdi bundan özel yemekler yapacağız.

Evet, ilk tarifimiz olan balık simide başlıyoruz. Başlamadan önce ne yaptık? Temiz, güzel bir balık fileto yaptık. Ve şimdi içeriğini bir göz atalım. Neler kullanıyoruz? Yumurta, 2 adet yumurta, süt, un, tuz, çörek otu ve susamımız var. Ve şimdi başlıyoruz. Balık simidi başlarken temiz, güzel bir balığımızı aldık burada. Şimdi burada uzun, bir parmak genişliğinde şeritler yapıyorum. Şöyle. Bu bir. Eşit parçalarda olması önemli. İki. Üç. Evet, ve böldük. Şimdi bu balıklarımızı terbiye etmek için şöyle biraz tuz, süte karıştırıyorum. Biraz lezzetlendiriyorum. Çünkü balık denizden çıktıktan sonra birkaç sudan geçiriyor.

yıkıyoruz ve dolayısıyla balık tuzunu kaybediyor. Ve o tuzu tekrar kazandırmak için burada genelde deniz tuzu kullanıyoruz ve tekrar balığı lezzetlendirmek için biraz tuz attım. Evet, süte batırdım. Hafif biraz yüzdürüyorum. Ve bir yandan da yumurtamı çırpıyorum. İşte gördüğünüz gibi yumurta bütün olarak kullandım. Sarısı, beyazı hepsi içinde. Güzelce çırptım. Evet, iyice birbirine geçsin diye güzel çırptım. Şimdi bu da tamam. Ve balıklarımızı aldık. Unladık direkt unun içine. Evet. Burada irili ufaklı simitler elde edebiliriz. Çünkü balığın sırt kısmıyla karın kısmı biraz büyüklük olarak birbirinden farklıdır. O yüzden hepsi muntazam şekilde çıkmayabilir. Kimi büyük, kimi biraz küçük olabilir. Çok normal. Evet, güzelce unladık. Her tarafa iyice yedirdik. Buradaki önemli olan unsurlardan biri de balığı iyice unlayıp hiçbir tarafı açık kalmaması gerekir. Çünkü eğer iyi unlamazsanız bu sefer susam tutmaz. Balığınız orada bir çıplak kalır ve iyice unladık. Evet, şimdi direkt çırptığımız yumurtanın içine. Güzelce çırptım burada. Fazla ununu aldım. Evet, şimdi burada iyice boca ediyorum. İyice yumurtayı yediriyorum. İşte gördüğünüz gibi her tarafını güzelce unladık ve yumurtayı buladık. Şimdi burada simit şeklini veriyoruz. Balığınızı aldınız. İki tane ucunu birleştirdiniz. Burada hafif bir bastınız. Balık burada biraz birbirini artık tutuyor. Ve koydunuz susamın üstüne. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Burada bastırdım. Bastırınca balık yapışıyor, birbirini tutuyor. Devam. Evet, şu ufak balıklardan da güzel simitler çıkıyor. Şöyle yaka kısmı. Bu yaka kısmı biraz ince, o yüzden biraz geniş tuttuk. Bir etli olsun diye. Evet. Şimdi bunları güzelce susamla, çörek otuyla bağdaştırıp iyice bulayacağız ve sonra kızgın yağda pişireceğiz. Evet, son parçamız. Evet. Şimdi bunu ıslak elle değil de kuru bir elle bunları boza etmemiz gerekiyor ki yoksa balıktan çok sizin elinize gelir susamlar. Evet. Şimdi şurada yediriyorum. İşte gördüğünüz gibi ne güzel susam topluyor. Evet. Bu bir. Enfes bir koku ve tat çıkacaktır biraz sonra. Evet. Güzelce her tarafını buluyorum. Ve burada da eğer balınız açılırsa, ki bunlar açılmadı, diyelim ki açıldı. Bunun için de açıyorum bir tanesini, göstereyim. Açın. Burada da yapıştırabilirsiniz bu şekilde. Bastırın ve yapıştır. Aynı şekilde bunu da açalım. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Açtım. Göstermek amaçlı. Tekrar buladım. Ve İki ucunu getirdim, üste koydum, biraz bastırdım ve tuttum. Evet, şimdi bunları kızgın yağda pişirmeye başlıyoruz. Yağımız muhtemelen kızgın yağ olması önemli. Eğer soğuk yağ atarsanız hem üstündeki o faneyi, çörek otunu, unu komple bırakır ve balığınız orada çıplak çıkar. Ve o yüzden kızgın yağ çok önemlidir. Balıkta kızgın yağda işlem yapmak çok önemlidir. Yağın kızmasını bekliyorum şimdi.

Evet, yağımız şu anda hazır. Tam istediğimiz sıcaklığa geldi. Ve şimdi simitlerimizi yağla buluşturuyoruz. Evet, yavaş bırakıyorum. Hemen kızarmaya başladılar. Evet, sırasıyla hepsini bu şekilde birbirine yapışmayacak şekilde yağın içine bırakıyorum. Yavaş bir şekilde. Evet. Şimdi yaklaşık 5 dakikada balığımız pişmiş olacak ve yemeğe hazır hale gelmiş olacak. Evet, balık simitlerimiz pişti ve şimdi onları yağdan alıyorum. İşte gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Şu kıtırlığa geldiği zaman, şu rengi yakaladığınızda artık simitleriniz olmuş demektir. Ama bundan daha fazla da pişirmeyin. Çünkü bu sefer simidin o acı tadı ortaya çıkar. Keyif almazsınız. En güzel şekli şu nar gibi kızarmış olanıdır. Evet, balık simidimiz hazır ve şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz.

Evet ve diğer tarifimize geçtik. Mantarda somon yapıyoruz. Bunun için de malzemelerimizi bir tanıyalım. Zeytinyağıyla bunu yapacağız. Zeytinyağı, pul biber, tuz, karabiber, kekik, taze soğan, kuru soğan, kapyöver, 2 adet büyük mantarımız var. Yeşil biber, burada kaşar peyniri ve maydanoz var. Kaşar çok ince rendeledik ve somonumuz var. Şimdi buradan başlıyoruz yavaş yavaş. Yağımın altını, tavanın altını açtım. Zeytinyağımı hemen biraz döktüm. Ne kadar arzu ediyorsak o kadar döküyoruz. Evet. Ve şimdi sırasıyla soğanla başladım. Bunu sotelerken bir yandan da ben balığımı doğramak istiyorum. Evet. Bu bir dilim somondan bunu elde ettik. Şimdi sizi çok fazla yormamak adına baştan kemiğini, derisini aldım. Şimdi bu yine somonu ezmeden, gördüğünüz gibi çok fazla güç kullanmadan somonu bu şekilde şerite haline getirdim. Şimdi ters çevirdim. Bunları yavaş yavaş doğruyorum. Küçük küpler halinde doğruyorum. Balığı ezmeden, o formunun bozulmasını istemiyorum. Çünkü balığın mantarın içinde daha güzel görünmesi için, daha tane tane kalması için balığı gördüğünüz gibi ezmeden doğruyorum. Evet, bir yandan da soğanlarımın kokusu gelmeye başladı. Ve hafif soteliyorum. Evet. Ve şimdi sırasıyla

bunların bir yumuşamasını istiyorum. Çünkü balığı sıcakla buluşturduğunuz anda balık pişmeye başlıyor. O yüzden çok fazla suyunu kaybettirmeden, balığı kurutmadan pişirmek istiyorum. Bu çok önemli. Evet, soteledim. Şöyle rengarenk şekilde. Evet, bir yandan da mantarımın içini boşaltmak istiyorum. Çünkü daha fazla iç aldırmak için, daha fazla malzeme koyabilmek için mantarı biraz derinleştirip ve genişletiyorum. Evet, içini aldım. Kase şekline getiriyorum onu. Evet, ikinci mantarımı aldım ve içini boşaltıyorum. Güzelce boşalttım içini, kase şekline getirdim. Evet. Evet, mantarlarımız şöyle hazır. Bunu sotelemeye devam ediyorum. Ve şimdi yavaş yavaş artık balıkla buluşturma zamanı geldi. Evet, küp şekilde doğradığım balıkları ve bu harcın içine alıyorum. Tek gördüğünüz gibi hepsi birbirine yakın boyuttalar. Hani biri çok büyük, biri çok küçük falan değil. Boyları neredeyse birbirine eşit şekilde malzemelerin hepsi. Daha böyle bir homojen bir görüntü alması için, daha şık olması için bunlar önemli. Evet, mantarlarımızı aldık ve yavaş yavaş artık buluşturuyoruz. İşte gördüğünüz gibi balık pişmeye başladı bile. Belki de birkaç saniye oldu ve balık pişmeye başladı. Şimdi balığı çok fazla kurutmadan buradan yavaştan tuzumu attım. Sırasıyla biraz kekik. Efsane bir koku gelecektir bu kekikten. Kekik. Çok az bir şey karabiber. Çok acı olmasını istemiyorum çünkü. Hafif o karabiberin tadı gelsin yeterli olur benim için. Ve bu pul

hem ona güzel bir renk verecek, hem hafif bir acımsı bir tat verecek ve soteliyorum. Ve gördüğünüz gibi balığımız hazır. Şimdi bu içimi aldım, bu tarafa.

Efsane bir iç. Kokusu muhteşem. Şimdi bu güzel bir harç olunca yaptığınız yemekler de efsane olur. İşte gördüğünüz gibi hepsi aşamalı olarak önemli detaylar. Biri olmadan diğeri mükemmel olamaz. O yüzden bunların hepsi güzel detaylar ve sıralama da çok önemli. En son balığı koyduk ve balığı koyduktan sonra baharatlarını attık ve işi bitirdik. Şimdi mantarlarımız burada hazır, doldurduk ve şimdi sırada kaşar peyniri. Bunu çok ince bir rende ağzıyla rendeledim ki çok kalın, kaba durmasın ve onunla özdeşleşsin. Biraz sonra bunları pişireceğim bununla birlikte ve yavaş yavaş içini doldurduğumuz mantarın üzerine kaşarları bu şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir dağ şeklini verdim. Biraz sonra bu kaşar peyniri eriyecek ve aşağı doğru akacak. Apayrı bir lezzet verecek o da. Evet. Evet, gördüğünüz gibi somonumuz ve mantarımız hazır. Şimdi pişiriyoruz. Hafif bir zeytinyağı tavanın altını ıslatacak kadar, çok fazla koymuyorum bu şekilde. Yağımın altını açtım ama bunu açarken çok harlı bir ateş istemiyorum. Çünkü yavaş yavaş pişsin, hem mantar pişsin hem üzerindeki bu kaşar erisin, aşağı aksın. Şimdi mantarlarımı yavaşça bırakıyorum. Evet, tavada bıraktım ve şimdi üzerine yapışmayacak şekilde kapağımı kapattım. Kendi buharıyla, tadıyla, kokusuyla ve ateşiyle erisin, pişsin istiyorum. Bu yemeğimizin kapağını kapatırken üçüncü tarifimize geçiyoruz.

Evet, o nefis tariflerden sonra yanına da harika bir soğuk meze yapalım. Yoğurtlu bir meze olacak. Şimdi hemen malzemeleri sayıyorum. Kuru soğan, havuç, ıspanak, ceviz, fındık, karabiber, toz biber, pul biber, kekik, tuz ve zeytinyağı kullanacağız. Ve ondan sonra süzme yoğurtta bunu buluşturacağız. Evet, başlıyorum. Şimdi zeytinyağı ile başladım. Önce malzemelerimi bir kavurayım güzelce. Evet. Altını açtım. Ağırlı bir şekilde. Soğanla başladım. Şimdi hafif soğanı bir karamelize ettikten sonra diğer malzemelerime geçmek istiyorum. Şimdi buradaki meze gördüğünüz gibi çok besleyici. Bir soğuk mezenin biraz ötesinde bir şey aslında. Bu fındıkları ve cevizi de ayrıca kavurup üzerine çekeceğim. Ve şu güzel baharatlarla birlikte. Efsane bir koku, tat ve lezzet ortaya çıkıyor. Çünkü bu şeylerin birleşimi gerçekten de olağanüstü bir şey ortaya çıkıyor. Hem görüntü anlamında çok güzel bir meze, hem de lezzet anlamında çok güzel bir meze. Çünkü burada bir sürü tat var. Havuç ayrı bir tat ve koku veriyor ve aynı zamanda güzel bir renk veriyor. Ispanak başlı başına bir tat, lezzet ve diğerleri de efsane bir kombinasyon yaratıyor. Evet, soğanı hafif öldürdük. Ve havucu koydum, devam ediyorum. Evet. İşte gördüğünüz gibi burada biraz da renklerin de ahenkini görüyorsunuz. Beyaz, kırmızı, yeşil ve sırasıyla diğerlerini devam edeceğim. Evet. Şöyle biraz daha bunu sotelemek istiyorum. Hani havucun çok fazla diri kalmasını istemiyorum. O dişe çok fazla gelmesin. O süzme yoğurdun içinde şöyle güzelce bir kremamsı bir şey istiyorum, doku istiyorum. O yüzden şey güzelce bir kavurdum ve ıspanağı ilave ettim. Evet, ıspanağı çok fazla kavurmamıza gerek yok. Zaten çok narin bir bitki. Hemen gördüğünüz gibi sönmeye başladı. Evet, ve şimdi bu burada kavrulurken yavaştan baharatlarımızı atıyorum. Pul biberle başladım. Biraz kekik. Harika bir koku. Havada uçuşurken efsane bir koku yaratıyor gerçekten. Evet, ve karabiberle devam ediyorum. Kırmızı toz biberi bu tarafa ayırıyorum. Çünkü bunu ceviz ve fındıkla birlikte kullanmak istiyorum.

0: fındığımı ve cevizimi kavurmak istiyorum. Yine zeytinyağını tavama aldım. Önce fındıkla başlıyorum çünkü ceviz çok fazla ateşe karşı dayanıksız, öyle söyleyeyim. Fındık daha dayanıklı. Şimdi fındığı biraz kavurduktan sonra hafif bir ona bir renk ve o kıtırlığı vereceğim. Ve sonra cevizi ilave edeceğim. O şekilde devam edeceğiz. Bunu fındığı kavurup o kokusu bir yayılsın şöyle. Hafif bir renk de alacak, böyle kıpkırmızı bir renk. Şimdi bunları kavurduktan sonra o mezemizin üzerine falan çekeceğiz. Efsane bir görüntü alacak. Biraz devam ediyorum. Evet, yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Yalnız bunu kavururken de apayrı bir keyif alıyorsunuz. Fındığı kavuruyorsunuz. Bu su çıkardığı ses ve o yaydığı koku efsane bir şeydir. Kesinlikle bunu denemelisiniz. Ve gördüğünüz gibi rengi kızarmaya başladı. Biraz dönmeye başladı. Evet, biraz daha istiyorum. Çünkü biraz daha kavrulduğu zaman o mezenin üstünde olağanüstü bir tat alacaksınız. O kavurmuş fındığın tadı, kokusu harika bir kombinasyon yaratacaktır. Evet, şu rengi gördük. Şimdi cevize devam ediyorum. Cevizi ilave ettim ve kavurmaya devam ettim. Cevizi çok fazla kavurmayacağım çünkü kavurduğunuzda ceviz çok fazla bir acımsı bir tat alır. O yüzden iş oraya varmadan konuyu kapatacağız. Şimdi cevize biraz kavruldu ve tatlı kırmızı toz biberi ilave ettim ve altını kapatıyorum. Evet. İşte gördüğünüz gibi efsane bir renk ortaya çıktı ve şimdi bunları birleştiriyoruz. Yoğurdumu aldım gördüğünüz gibi. Hafif sebzem de burada soğudu ve şimdi bunu buraya boca ediyorum. Karıştırdım. İşte gördüğünüz gibi renkler efsane. Şimdi mezemiz hazır ve şimdi bunu ceviz ve fındıkla buluşturuyoruz. İşte gördüğünüz gibi efsane bir koku, tat ve kıvam elde ettik. Şimdi bunu yavaş yavaş tabağıma alıyorum. Evet, ıspanak, havuç, baharatlarla şöyle güzel bir tabağıma yayıyorum bunu. Şöyle bir görüntü. Hafif ortasını açmak istiyorum. Çünkü o ceviz ve fındığı biraz böyle bir ortaya hapsetmek istiyorum. Şöyle güzel bir yuva yapıyorum ona. Evet, şöyle açtım. Şimdi sıra geldi o efsane buluşmaya. Şimdi gördüğünüz gibi kavurduk. Ne çok fazla yağ yaktık ne de fazla çiğ bıraktık. Şu kıpkırmızı görüntüyü elde ettik ve şimdi bunları buluşturuyorum. Şimdi yavaşça başladım. Dış taraftan içe doğru. Evet. Şu sesleri görüyorsunuz buluşma anında. Evet, bunu etin yanına yapabilirsiniz, balın yanına yapabilirsiniz ama balığa efsane yakışıyor. Bir soğuk meze olarak hem masada güzel bir dekor, güzel bir süs olarak da kalıyor ve efsane bir tat. Evet, yemeklerimiz hazır. Şimdi sunum sofrasında buluşalım.
1: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
2: Ya ama ameliyat hangi para?
3: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
1: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
3: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
1: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
4: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
5: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
6: Kiraz, sen daha gitmedin.
1: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
7: Cilveli Kız birazdan TV4'te.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene. Kasa

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: senin sözünün Altunizadelerin kızı.
1: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
2: Özür dilerim.
3: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
1: Bu hademe ne arıyor burada?
0: Bir hademe, doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet, bir hademe parçası.
4: Gül hanım için gecede 1000 lira. Hı?
3: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
2: Anlıyorum.
3: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Öylesiye seviyorum seni.
1: Yazık ki çok geç kaldın.
5: Beklenen şarkı bugün 13.45'te TV4'te.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra
9: bankayız, Halkbank. Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
1: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamiyo.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş. Doğrusu
1: Carrefour'da. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Deniz benim çocukluğum. Masmavi sonsuzluğa bakıp kurduğum hayallerdi. Kendimi her zaman denizin sunduğu sonsuz lezzetlerin peşinde koşarken, keşfederken ve yeni şeyler denerken buldum. Bugün denizin mavisinden esinlendiğim, hayallerimin gerçekleştiği yerdeyim. Bugün kendi reçetelerimi misafirlerimle paylaşmanın ve onların beğenisini hissetmenin mutluluğu içerisindeyim. Deniz benim çocukluğum, masmavi sonsuzluğa bakıp kurduğum hayallerdi. Kendimi her zaman denizin sunduğu sonsuz lezzetlerin peşinde koşarken, keşfederken ve yeni bir şeyler denerken buldum. Bugün denizin mavisinden esinlendiğim, hayallerimin gerçekleştiği yerdeyim. Bugün kendi reçetelerimi misafirlerimle paylaşmanın ve onların beğenisini hissetmenin mutluluğu içerisindeyim.

0: Bilet.
1: Bilet. Bilet arkada.
0: Bilet.
2: Arkada.
0: Bilet.
3: Arkada.
0: Arkadaymış. Bilet.
3: Arkada.
0: Arkada kimde?
3: İşte şu gözlüklü Hayati Bey amcamda. Onda, o ısmarladı bize de. Ya.
1: Hakiki İsveççeliğinden mamul, çok tıraş bıçakları. Bir kutuda 10 tane kardeşim, tekliğe. Bundan ucuz olur mu? Bedava tıraş olacaksın, ne güzel.
4: Ne alırsan 2,5, son fırsat bu, son fırsat. Buyurun beyim.
5: Topattı, çamura battı fabrikasının malları bunlar, yetiş! Ne alırsan 7,5 liraya, kaç kursele?
2: Ne alırsan 2,5, ne alırsan ver abi, sağ ol.
1: Bir ciletle 40 tıraş kardeşim, nerede görülmüş bu? Cop, cop, işte burada, cop, cop!
4: Vatan millet menfaatine reklam uğruna satıyoruz, ne alırsan 2,5!
5: Alın bakalım, alın bakalım, evinizdeki çocuğunuza, çoluğunuza!
2: Al abi, ben parayı, sağ ol, eyvallah, 2,5!
4: Hemen saralım beyim, buyurun. Tamam.
1: Ey, belediye cüzdan! Ha?
5: Hayırlı olsun ablacığım, güle güle.

0: verim Amasya'ya, buyurun beyim, buyurun. Üzüm verelim. Amasya'ya verelim.
1: Üzümün kilosu kaça?
2: 5 lira beyim.
1: Bu ne be?
2: Ne oldu beyim, bir şey mi oldu?
1: Elinin körü oldu, daha ne olsun, 5 liraya üzüm olur mu?
2: Pahalı alıyoruz, pahalı satıyoruz.
1: Ya fakir fukara, gariban taş mı yesin, ne vicdansızsınız ya?
2: Hı? Git Allah aşkına, sabah sabah başımı belaya sokma benim.
1: Başın belaya girse ne olur?
2: Arkadaş, sen aranıyorsun galiba.
1: Aranıyorum be, ne olacak?
3: Sinirlenmeyin müdür bey, gereken muameleyi yapalım.
2: Ne yani, haraç mı istiyorsunuz?
1: Ne münasebet, sen lafını tart da öyle konuş. Senin karşında belediyenin şerefli bir memuru var.
2: Belediye mi dediniz? Affedersiniz memur bey, zat-ı halinizi birden tanıyamadım da.
3: Elbette tanıyamazsın, tebdil kıyafet geziyoruz.
2: Aa, haklısınız. Müsaade buyurun da çocuklarınıza biraz meyve hazırlayayım.
1: Yo, benim çocuklarımın boğazından daha haram geçmedi. Katiyen rüşvet kabul etmem.
2: Rica ederim memur bey, rüşvet değil. Naçizane ufak bir hediye.
3: Aa, o başka.
2: Yenge hanım incir de sever mi?
1: Bayılır.
2: Aha, öyleyse incir de koyayım.
1: Koy, koy! Hepsinden biraz koy.
2: Buyurun memur bey.
1: Al oğlum şunları,
3: baş üstüne müdür bey.
1: Hadi eyvallah.
2: Güle güle beyim, afiyetle yiyin müdür bey. Afiyet bal şeker olsun.

Yani bak, kiraz kuşlara bak, ne güzel uçuyorlar değil mi? Yuvarlak kuşu gördün mü hani, topal bir kuşlar, soldaki kuş. Ha bak, şu topal, şişman uçuyor, şişman bir kuş. Ha hop, o kuşa dikkat et, bak. O kuştan şimdi ne yapacağız? O kuş aşağı gelecek, dükkana gelecek, peynir alıp gidecek, sen de şaşıracaksın, ben de şaşıracağım. Çok akıllı kuştur ha, hiç kimseyle münakaşa etmez bir kere. Ne dersen onu yapar, terbiyeli kuş ve birader işte. Bak, o kuş, dikkat et, dönüşte soracağım sana.

0: Kiraz, sen misin yavrum?
1: Benim babacığım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: Sana iyiyim demek isterdim ama desem inanmayacaksın.
1: Bırak artık bu kuruntuyu, üzüntüyü.
0: El deme be yavrucuğum. Körpecik bir kızın eline bakmak kolay mı?
1: Ama ben seve seve çalışıyorum senin için.
0: Bu yatalak halimle kendi kendimden utanıyorum.
1: Ne varmış bunda utanacak? İsteyerek olmadı ki, kaza bu.
0: E kötü bir talihim varmış.
1: Ümidini kırma babacığım. Ben doktorlarla konuştum. Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
0: İyi ama ameliyat hangi parayı?
1: Allah büyük babacığım.
0: Allah artık bizi unuttu kızım. Bir yandan yatalaklık, bir yandan fıkaralık tamamen canıma yetti artık. Allah bir an evvel canımı alsa da ben de kurtulsam, sen de benden kurtulsan.
1: Biraz paramız olsa her şey değişirdi. Bütün hayatım.

0: beni de düşünmelisin sevgilim.
1: Merak etme sevgilim. Er geç babamı razı edeceğim.
0: Ya razı olmazsa?
1: Gene de vazgeçmem senden.

0: Babam duydu. Benden geldim yattım,
1: tamam. Olur efendim.
2: Dur!
3: Baş üstüne babacığım. Şey yani sabah şerifler hayır olsun babacığım.
2: Gel! Gene sabaha kadar seni bekledim. Ne olacak bunun sonu böyle?
3: Sonu yok babacığım. Evleniyorum artık, bitti. Bekarlığa veda.
2: Kim bilir hangi kızı bulmuşsundur.
3: Öyle iyi bir kız ki yakında gelip elini öpecek.
2: Demek gelin hazır. Nasıl, istediğim gibi mi bari?
3: Aa, daha alası.
2: Asil mi, temiz aileden mi?
3: Aa, sülalesi bey, paşa, tam 500 yıllık secereleri var.
2: Ya, çok iyi. Peki namaz, niyaz, oruç?
3: Hiç kaçırmaz, çok sofudur.
2: Ya, maşallah, maşallah.
4: Medeniyetin en son ve en büyük buluşu, çaptıraş bıçakları.
1: Perde lüzum yok.
4: Bir sürüşte sinek kaydı. Satıyoruz ve helal ediyoruz. Al kardeşim, 10 tane bir paket, 10 tanesi bir teklik. Biraz sonra işte bu şişmanın sıfatı. Suratında güller açtığını göreceksiniz. Büyük ameliye, işte tıraş başlıyor.
1: Çok harikalar yaratan tıraş bıçağıdır. Hakiki içerikten yapılmıştır. Bir bıçakla 25 defa tıraş. Kardeşim boru değil bu.
4: Ya siz ne yapıyorsunuz? Ben de çöp kullanıyorum. Aa! Çöp kullanıyorum, buyurun.
5: Bu tarafta!
3: Babacığım, İşte size bahsettiğim Okşan.
2: Ha?
3: Babam.
2: Oo, maşallah, maşallah. Pek memnun oldum kızım.
6: Müsaade ederseniz elinizi öpeyim.
2: Sağ ol kızım. El öpenlerin çok olsun. Buyur otur. Oğlumla evlenmeye karar vermişsiniz.
6: Evet efendim.
2: Mesut, bahtiyar olursunuz inşallah.
6: Teşekkür ederim.
2: Bey pederinizle ne zaman teşerrüf edeceğiz acaba?
3: Burada değiller, hacca gittiler.
2: Ha, şimdi haç mevsimi değil ama.
3: Benim müstakbel kayınpeder pek dindardır. Her fırsatta hacı olur.
2: Aa, ne mutlu muhterem bey pederiniz.
3: Nasıl, müstakbel gelinizi beğendiniz mi babacığım?
2: Allah bağışlasın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah mübarek etsin.
7: Müstakbel gelininiz maalesef bir bark beyefendi.
2: Bir bark mı? Allah Allah!
7: 20 senedir ekmeğinizi yiyorum. Maalesef doğru beyefendi.
2: Peki, hiç de öyle bir kıza benzemiyordu.
7: Siz bir de onu çalıştığı barda görün.
2: Yanılmış olmayasın Cemil efendi.
7: İspata hazırım beyim.

0: Hayrola Kiraz
1: Merhaba,
0: kız?
1: Merhaba Kiraz.
2: Merhaba.
0: Niye öyle kara kara düşünüyorsun?
3: Babama üzülüyorum.
0: Ne olmuş babana?
3: Doktorlarla konuştum. Ameliyat burada olmazmış diyorlar.
0: Ya nerede olurmuş?
3: İngiltere'de.
2: Vay anam vay.
0: Bura nere? İngiltere nere?
2: Dünyanın bir ucu.
3: Bu ameliyat bizi 50.000 liraya patlarmış.
0: Bu kadar para nereden bulunur?
4: Buluruz be.
2: At batosun, nereden buluruz?
0: Ne yapar eder buluruz. İcap ederse banka soyarız.
2: Bankayı bu koca göbeğinle mi soyacaksın Tosun?
0: Bana bak kafamı kızdırma yoksa karışmama hadi bırakın be.
3: İşimiz Allah'a kaldı.
0: Yılda 1000 lira arttırsak 50 yılda birikir.
5: Hayrola çocuklar, neyin hesabını yapıyorsunuz?
2: Hiç.
6: Yıllık kazancımızı hesap ediyorduk.
4: Biraz para arttıralım diyorduk.
7: Vallahi rızam yoktur. Eğer o kadınla evlenirsen ikinizi de bu eve sokmam. Seni evlatlıktan reddederim, mirastan da mahrum ederim.
8: Paranıza da, mirasınıza da ihtiyacım yok. Çalışır kazanırım.
7: Çıldırdın mı sen? Koskoca Hayrullah Bey'in oğlu bir bar kadınıyla evlenemez.
8: Seviyorum onu.
7: Ele güne hangi yüzle bakarız?
8: El vız gelir bana.
7: Yapma oğlum. Babanın kalbini kırmak sana uğur, hayır getirmez.
8: Kusura bakmayın babacığım. Aşk ferman dinlemiyor.
7: Son sözüm bu mu?
8: Evet.
9: Geldi, geldi, çorapçı geldi. Top attı.
10: Sayın yolcular, 5 dakikanızı bize verin. Karnı çıkarsınız, pişman olmazsınız. Satış başlıyor.
11: Reklam piyasada bunlar, ne alırsan 2,5. Abi al çorap al. Bak, tertemiz kokuyor, namussuzum.
0: Buyurun hanımlar beyler. Satan şişman, almayan pişman. Bir daha bulamazsınız, buyurun.
10: Bugün var, yarın yok. Ne alırsan 2,5, ne alırsan, ne alırsan!
0: Çoluğunu çocuğunu sevindir vatandaş! Ne alırsan 2,5, ne alırsan 2,5!
11: Alan bayram yapıyor, teşekkürler abi! Sağ ol, teşekkür ederim!
0: Nam olsun diye millet, menfaatine satıyoruz! Al, al! Ablacığım al da eniştemi memnun et! Al bakalım hadi, bu fırsat ele geçmez! Ne ablacığım? Buyurun!
10: Yama gidiyor, yama gidiyor!
0: Taze balık gibi be, 5 kağıda namussuzum, ne alırsan ya! Ey babam ey, vatan geminin malları bunlar, buyur bey, dur bir dakika, hop! Almayayım valla, almayayım pişman, buyur beyim, buyur!
10: Amca, bir tane almaz mısın?
12: İstemez!
10: Bak bu, ne güzel elbisene uyuyacak ha!
12: İstemez dedik ya!
10: İstemez demekle olmaz, bir tane al hatırım için, hadi!
12: İhtiyacım yok kızım, Allah Allah!
10: Canım amcacığım, bir çorap almakla iflas edecek değilsin ya! Bak, hem parayı sokağa atmış olmuyorsun ki, bak ne güzel ha!
12: Git başımdan be kızım, zaten canım sıkkın!
10: Ha daha iyi ya, bu çorap sizin bütün sıkıntılarınızı dağıtır!
12: Yahu bu çorap ilaç mı? Çorapla dağılacak sıkıntım olsa, bir değil 1000 çorap alırdım!
10: Canım, bir defa tecrübe edin, ne olur! Ne olur canım! Alt tarafı 2,5 lira be amca!
12: Otur hele, şu çoraplara bir bakalım!
10: Buyurun bakın! Bak, her rengi var! Sarı, lacivert...
0: Ne alırsan kızma! Mendille, çoraplar! Al, annene al, babana al, enişten al, memnun et! Eyvah, Serpil'e çevir! Tosun, yengen, yengen!
12: Adın ne senin bakayım?
10: Kiraz! Alın, alın hadi!
12: Ne de hoş bir ismin varmış böyle senin! İsmin de senin gibi güzel!
10: Sen benim güzelliğimi boş ver de çorabın güzelliğini seç bakalım, hadi!
12: Yok, yanlış anlama! Senin gibi güzel, hem de çok güzel bir kızın gemilerde satıcılık etmesine hayret ettim de!
10: Ne yapalım, ekmek parası!
12: Peki, sarkıntılık etmezler mi sana?
10: Kim edecekmiş?
12: Erkekler!
10: Kimin haddine düşmüş! Hele bir denesinler bakalım!
12: Sen yaman bir kıza benziyorsun!
10: Mecburuz bey amca, zaman insanı yaman yapıyor! Yoksa nasıl geçiniriz?
12: Bunlardan ver bakalım 10 tane!
10: Hay Allah razı olsun senden! Ay yaşadık be!
8: Ben size gösteririm!
10: Al güle güle gi!
12: Teşekkür ederim! Al paranı, üstü de kalsın!
10: Sağ ol be amca! Çoraplar, güzel çoraplar!
8: Nihayet yakaladım seni!
10: Ay, kulağım, bırak kulağım!
8: Seni polise teslim edeceğim!
10: Aa, polislik ne yaptım ki ben canım, bırak!
12: Ne oluyor burada?
8: Ah beyim, siz bilmezsiniz bunları. Gemiye biletsiz girmek bunlarda, satış yapmak bunlarda. Bunlardan çektiğimizi bir ben bilirim, bir de Allah.
12: Senin bir kadına bu şekilde saygısızca muamele etmeye hakkın var mı?
10: Yaşa bey amcam!
8: Hadi yürü bakalım! Ben vazifemi yapıyorum beyefendi.
12: Vazife böyle yapılmaz. Dikkat et, suç işliyorsun.
8: Fakat asıl suçlu bunlar. Kanuna, nizama karşı geliyorlar.
12: Kanunu, nizamı çok iyi bilirim. Bir genç kızı kolundan tutup nasıl sürüklersin?
8: Bunlar bilet kontrolünden kaçıyorlar beyefendi. Varsa göstersin biletini.
12: Göster kızım biletini.
10: Bilet, bilet. Nerede buradaydı? Düşürmüşüm galiba.
8: Gördünüz mü? Her zaman böyle biletsiz gülüyor, sonra da kaçıp gidiyor.
10: Halt etmişsin sen.
12: Bileti yoksa cezalı kesersin.
8: Bu kaçıncı beyim?
10: Yalan, iftira, çamur atıyor bana.
8: Gördünüz ya beyim, siz de şahitsiniz.
12: İyi ama sen de suçlusun. Cezalı bileti kes de kapatalım şu işi.
8: Başısını.
10: Sağ ol bey amca, teşekkür ederim. Benim için zahmetlere girdin.
12: Estağfurullah kızım. Otur bakalım, konuşalım seninle. Sen hep böyle parasız mı seyahat edersin?
10: Ne yapalım bey amca? Bir de bilet parası ödersek halimiz ne olur? Zaten ne kazanıyoruz ki?
12: Kızım, bu seninki iş değil.
10: Ben de biliyorum ama başka ne yapabilirim?
12: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş, kabul eder misin?
10: Hani nerede o günler?
12: Sen yarın sabah bana gel. Bu yaptığından çok daha iyi bir iş veririm sana.
1: Bu iş bana yaş görünüyor.
10: Neden?
0: Al benden de o kadar. Adamın vapurda sana bakışlarını hiç beğenmedim.
1: Ha doğru.
11: Siz de her şeyi kötüye yorarsınız.
10: Öyle ya, belki de ayağımıza bir kısmet geldi.
11: Şimdi bu kız ayağına gelen kısmeti tepsin mi yani?
1: Senin dünyadan haberin yok be, ahlak bozuldu oğlum.
0: Bu iş namus meselesi, sen her şeye karışma.
11: Her şeyi de siz bilirsiniz.
10: Bırakın şimdi tartışmayı, bu adamın yanına gitsem ne kaybedersin?
0: Ne mi kaybedersin? Her şeyini, namusunu, iffetini.

0: Hareketini.
1: Adi bir adam bana ne yapabilir ki?
0: Sen bilmezsin bu ihtiyar kurtları. Nehin oğlu hindir onlar. Sana ilaçlı bir şeker verir. Ya da çayına ilaç koyar, bir güzel uyutur seni.
2: Sonra gözlerini açtığın zaman bir de bakarsın.
0: Her şey olmuş bitmiş.
3: Yok deve, dağ başı mı burası be?
0: Ulan pire, şimdi başlarım ha. Kafamızı bozma bizim.
3: Bozulsa ne olur ya?
0: Yersin tokadı böyle.
3: Yo, o kadar uzun boylu değil.
0: Ulan şimdi gösteririm ben sana. Tutmayın
1: böyle. Çocuklar boş verin şimdi, kavganın sırası mı? Ben oraya gittiğimde ne şeker yerim ne de çay içerim.
0: Yo.

0: Alo, buyurun efendim. Peki efendim, peki.
1: Hacı Hayrullah Bey'le görüşmek istiyoruz.
0: Kim arıyor?
1: Biz onun ahbaplarıyız.
0: Öyle mi? Rica ederim beni meşgul etmeyin. Hayrullah Bey yoklar.
1: Ne zaman gelir acaba?
0: Belli olmaz. Belki de hiç gelmez.
1: Yarın gelir mi dersiniz?
0: Belli olmaz dedim ya. Güle güle.
1: Bu işte hayır yok. Gidelim bari.
2: Boşuna çıkmışız bunca merdiveni. Zaten bizde talih olsaydı...
3: İşportacı olmazdık.
4: Hayrullah Bey burada mı?
0: Evet, lütfen buyurun haber verelim. Hulusi Bey geldiler. Sizi bekliyor efendim.
1: Hanım, hanım, sende hiç utanma sıkılma yok mu? Bana başka türlü söylüyorsun, ona başka türlü.
0: Lütfen çıkın buradan.
1: Aa, şuna bak! Sen kimi koyuyorsun be?
0: Burası serseri yatağı değil.
1: Serseri senin babandır.
0: Terbiyeni takın, edepsiz.
1: Edepsiz de senin anandır. Hadi kafamı bozma, geldiğimi bey haber ver.
2: Hadi!
3: Hadi!
2: Hadi!
0: Beyefendi senin gibi sokak konuşmaz.
1: Diyor sana neler?
2: O ne gürültü?
0: Bırak beni! Alacaksın kim ablacım?
1: Şöyle!
2: Ne oluyor burada?
0: Yoksa ben mi? Bana hakaret etti beyefendi.
1: Pislik atma başları beni! Önce o başladı.
5: Evet, biz de şahidiz.
2: Sakin ol kızım, çok ayıp.
0: Vazifemi yaparken bana engel oldu beyefendi.
2: Sen otur yerine.
1: Seni görmeye geldim, beni içeri bırakmak istemedi.
2: Kabahat bende oldu. Senin geleceğini ona söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Buyurun.
5: Şimdi bana kahve söyle bakalım.
3: Evet. Bana da.
2: Bana da. Otur şuraya bakayım, otur.
1: Koltuklar da ne rahat!
2: Çay, kahve içer misin yahut da gazoz?
1: Zahmet olmazsa?
2: Yok canım, istersen pasta aldırayım sana!
1: Pasta aldıracaksan çikolatalı olsun, ne olur!
2: Olur kızım, ne olacak, bir telefon edip getirteceğim! Bir gazoz, bir de çikolatalı pasta!
1: Büyük olsun pasta!
2: Büyük olsun pasta!
1: İki büyük pasta olsun!
2: İki büyük pasta olacak!

0: Evet efendim. Başka bir emriniz var mı?
1: Yok, gidebilirsin.
2: Çok güzele benziyor.
1: Hadi başla bakalım.
2: Sen de buyur Hacı Bey amca.
1: Kusura bakma, ben perhizdeyim.
2: Bana bak Hacı Bey amca, bu pasta sakın okunmuş, ilaçlı falan olmasın.
1: Tövbe estağfurullah, niye okunmuş olsun, ilaç ne arasın?
2: Kusura bakma, aklıma bir şey gelmişti de.
0: Acaba daha çok bekleyecek miyiz kızım?
3: Beyefendiyle konuşmak mümkün olmayacak mı acaba?
4: Bir dakika, kendilerine sorayım. Ziyaretçiniz beklesinler mi beyefendi?
1: Bütün randevularımı iptal et, bugün çok meşgulüm.
4: Maalesef beyefendinin bütün randevuları iptal edildi. Kendileri çok meşguller, özür dileriz.
5: Peki. Allah'a ısmarladık.
4: Hadi siz de gidin.
6: Biz kızı almadan bir yere gidemeyiz.
7: İhtiyar kurt bizim kıza bir oyun oynamasın.
8: Ben de merak ediyorum.
9: İçeri gireli çok oldu, hala bir sesle daha yok.
7: Bana kalırsa kapıyı omuzlayıp bakalım içeri.
8: Ha? Ha? Hadi. Bakalım. Hadi.
1: Destur! Ha.
7: Selamün
1: aleyküm!
8: Ve rahmetullah!
1: Ve aleyküm selam ama... siz kimsiniz?
2: Aa, ben sizi unutmuştum! Bunlar benim arkadaşlarım.
7: Biz onun sahibiyiz.
2: Bu Tosun.
1: Tosun ağa, semizliğinden belli.
2: Bu pala bıyık Ömer, biz ona pala deriz.
1: Ya! adaşız demek seninle ha?
2: Bu da Pire Mehmet. Onlar da benim gibi iş portacı. Mahallelim ve komşularım.
1: Tanıştığımıza memnun oldum çocuklar. Sağ ol!
2: Üçü de dürüst, namuslu ve çalışkan arkadaşlardır. Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
1: Dur bakalım, onlar için de bir şey düşüneceğim. Siz tam benim aradığım takımsınız.
6: Hayrola? Futbol takımı mı kuruyoruz Hacı Bey amca?
1: Yo, hayır canım! Hep beraber birleşip benim oğlana bir oyun oynayacağız.
2: Nasıl bir oyun?
1: Şahane bir oyun! Şöyle başlayacak... sizi giydirip kuşatıp benim evin yanındaki köşke yerleştireceğim. Altınıza bir de lüks otomobil çekeceğim.
2: Anlamadım Hacı Bey amca, yani sosyete mi olacağız?
1: Tamam, sosyete olacaksınız!
7: O biçim sosyete!
2: Peki biz ne yapacağız?
1: Anlatayım. Bu dünyada herkesin bir derdi var. Benimki de oğlum.
2: Oğlunuz mu?
1: Akılsız oğlum, kafasız oğlum, çılgın oğlum! Bir bar kadınına aşık olmuş. Bu kadarla kalsa iyi... ama kadını nikahlamaya, onunla evlenmeye kalkıyor. Kızım, sen oğlumu bu kadından kurtaracaksın.
2: Ben mi? Nasıl?
1: Oğlumun aklını çeleceksin. Yüzüne gülüp onu baştan çıkaracaksın.
2: Anlamadım, sen beni ne zannettin Hacı Beyefendi?
1: Sakın beni yanlış anlama kızım. Sadece ona görünecek, onunla tanışacaksın. Benim oğlum ayran gönüllüdür. Seni görünce ötekini unutup sana aşık olacaktır.
2: Yani vazifem oğlunuzu baştan çıkarmak, öyle mi?
1: Evet.
2: Bu iş bana gelmez, yok amcam.
1: Ama kızım, işin 50.000 lira veririm.
8: 50 tane binlik!
6: Çüş be! Hayatımız değişecek. Baban
7: ameliyat
8: olacak.
7: Ya!
6: İstikbalimiz kurtulacak.
1: İş bitince 50.000 lira daha vereceğim.
6: Kiraz kendine gel. Kendine gel.
7: Kabul ediver.
6: Baban da kurtulur, biz de.
2: Peki, kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
1: Yalnız bir şartım var. Bana namus sözü vereceksin. O kadını atlatıp yerine geçmek yok.
2: Merak etme Hacı Bey amca. Benim kocaya değil, işe ve paraya ihtiyacım var. Oğlun senin olsun.
7: 500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3000, 10.000. Buyurun.
1: Al bunu da, bu da 10.000.
2: 50.000, tamam 50.000. Babacım tam 50.000 lira işte.
7: Bu kadar parayı nereden buldunuz?
2: Bana piyango çıktı baba. Ya?
8: Talih kuşu!
6: Kirazın başına kondu!
5: Allah'a şükür, dualarım kabul oldu, kızım çalışmaktan kurtuldu.
2: Ben değil, sen kurtuldun babacığım. Bu para senin ameliyat paran. Bununla Londra'ya gidip ameliyat olacaksın. Sonra da iyi olup kızına döneceksin.
5: Hayır yavrum, önce senin istikbalini düşünmeliyiz. Sen kendini kurtar da ben iyi olmasam da olur. Önemli olan senin mutluluğun.
2: Benim istikbalim, mutluluğum, her şeyim senin iyi olmana bağlı baba.
5: Hayır yavrum, ben bu parayı kabul etmem. Ben bu parayı kendim için harcayamam.
2: Benim bir kıyıda 50.000 liram daha var. Sen rahat ol baba, piyango 100.000'di. Hem sen iyi olduktan sonra yine çalışıp kazanmayacak mısın?
5: Allah bana o günleri gösterecek mi acaba?
2: Elbette babacığım. Allah bana bu parayı senin iyi olman için gönderdi.
5: Canım kızım, yavrum benim.
2: Canım babacığım benim.

0: Güle güle babacığım. Çocuklar, ben fazla laubalikten hiç hoşlanmam, anladınız mı?
1: Anladık hanımefendi.
0: Ahçı başı.
1: Buyurun efendim.
0: Bundan sonra yemeklerine asami dikkat edeceksin.
1: Baş üstüne efendim.
0: Şoför efendi.
1: Buyurun efendim.
0: Şoför efendi, otomobili kullanırken biraz daha dikkatli ol.
1: Merak buyurmayın hanımefendi.
0: Monsieur Uşak.
2: Buyurun efendim.
0: Sen de ev işlerinde asami dikkat ve gayretini sarf edeceksin.
2: Baş üstüne.
0: Şimdilik bu kadar, dağılabilirsiniz.
3: Şuraya bakın, her tarafı pırıl pırıllı.
4: Hey babam, hey!
2: Ulan bu ne lüks be!
4: Ulan pire, sen ömründe böyle ev gördün mü?
2: Görmedim, Allah canımı alsın!
3: Nereden görecek, rüyasına bile girmemiştir namussuzum, ha!
4: Meğer biz şimdiye kadar fare deliğinde yaşamışız da haberimiz yokmuş ya!
0: Ne oluyor burada? Biraz evvel laubalikten hoşlanmadığımı söylememiş miydin?
3: Harika!
0: Ha?

0: Günaydın babacığım.
1: Günaydın.
0: Hayırlısıyla nikah muamelelerine başladık babacığım.
1: Ne diyelim, hayırlı olsun.
0: Ama daha yapacak bir yığın iş var.
1: Acele etmeseniz, malum acele işe şeytan karışır.
0: Bir an evvel yuvamızı kurmak istiyoruz babacığım.
1: Aman ne yuva, kuş yuvası.

0: Merhaba.
1: Bu iş yaş Hacı Bey amca, ben kıvıramam.
2: O kadın senin oğluna büyü yapmış Hacı Bey amca, büyü.
3: Önce büyünün bozulması lazım ya. Ha, en iyisi nefesi kuvvetli bir hocaya okutmalı. Ha?
4: Bırakın bu saçmaları!
1: Kusura bakma Hacı Bey amca, ben bu işin altından kalkamayacağım galiba.
4: Evet, vaziyet pek parlak görünmüyor. Fakat ümitsizliğe mahal yok, sonuna kadar mücadele etmeliyiz.
1: Ben daha başka ne yapabilirim?
4: Sen hele yarın bizi evine davet et, şöyle bir araya toplanalım.
1: Son seyahatimde Akdeniz'i babamın yatıyla dolaştım. Şahane bir seyahat olmuştu. Avrupa sosyetesinde bir güneş gibi parladım. Evlenme teklifi edene, hiçbirine yüz vermedim tabii.
4: Aferin kızım, insan kendi dininden, kendi milletinden biriyle evlenmeli.
1: İki erkek benim için düello ederken öldüler. Üç hayranım intihar ettiler. Baktım ki Avrupa'da erkek kalmayacak, kalktım geldim.
4: Çok iyi yaptın kızım. Allah korusun, harp bile çıkabilirdi. Birinci Dünya Harbi bu...
5: Nasıl oldu? Dikkat
6: etsene! Kör müsün? Bu ne dikkatsizlik?
5: Affedersiniz, bir kaza oldu.
6: Kaza değil, dikkatsizlik!
5: Merak etmeyin, hiç leke bırakmaz, ben silerim şimdi.
6: Şu hale bak, elbisem rezil oldu.
7: Üzülme canım, ben sana çok daha iyilerini alırım.
4: Üzüldüğü şeye bak. Hadi gidip elbiseni değiştirelim.
7: Ben götürürüm babacığım.
4: Yo, sen otur rahatına bak oğlum. Gel kızım.
1: Uşağım adına sizden özür dilerim.
7: Üzülmeyin, mühim değil.
1: Siz aşıksınız galiba.
7: Evet.
1: Hem de sırılsıklam değil mi?
7: Evet, öyleyim.
1: Tevekkeli dememişler aşkın gözü kördür diye.
7: Ne demek istiyorsunuz?
1: Kusura bakmayın ama nişanlınızı hiç beğenmedim.
7: Niye?
1: Siz yakışıklı, güzel, hoş bir delikanlısınız. Oysa... Benimle dans eder misiniz Aydın Bey? Yoksa nişanlınızdan mı korkuyorsunuz ha?
7: Yok, ne münasebeti.

0: Dur.
1: Bu ne rezalet?
0: Şey yok sen.
1: Ne olmuş ki canım?
2: Anlaşılan benim yokluğum işinize geliyor. Baş başa kalın bari.
1: Ne oldu Allah aşkına, neden kızdı?
0: Ne olacak sizin yüzünüzden?
1: Allah Allah, ne yapmışım ki ben?
3: Muvaffakiyete doğru mühim bir adım daha attık. Allah'ın inayetiyle sonunda bu zafer bizimdir. Taarruza devam edeceğiz! Top, tüfek, süngü, diptik! Bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar savaşacağız!
4: Yaşasın zafer, yaşasın Kiraz!
5: Bravo Kiraz! Ya! Kiraz, çok yaşa!
3: Durun! Bu gece pavyona bir baskın yapacağız!
6: Roma gibi çıkıyor, sana her yolum! Esirim, kölenim, sana ben yavrum! Baharım, çiçeğim, güzel bebeğim! Güneşim, mehtabım, bütünlenim!
0: Siz ha?
3: Sana yardıma geldik!
1: Nişanlınızla aranızı bulacağız!
0: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem!
1: Barıştınız mı yoksa?
0: Yapmayın, rica ederim, onu daha çok kızdıra...
1: Siz ona karşı zaafınızı belli ederseniz... ...nişanlınız kendini büsbütün nazar çeker, hiç barışmaz.
0: Ne yapmalı bilmem ki.
3: İnadına kıskandır onu, nispet ver.
0: Ya büsbütün kaybedersem onu?
1: Aksine, onu yeniden kazanacaksınız.
3: Tabii.
1: Bana itimat edin. Nihayet ben de bir kadınım, kadın ruhunu sizden daha iyi bilirim.

0: O dediğin senin gibisine denir.
1: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
2: Daha mutlu günlerin yıllar için yav.
3: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
4: İyi günler babacığım.
3: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
2: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
3: Fakat silah olmasa...
5: Kalın olduğunuz yerde!
6: Vuracaksınız onu!
2: Geri getirdiler.
4: Kimsin, ne istiyorsun benden?
2: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
4: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
2: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
4: Yalvarırım gitme, öldürme.
5: Ne bekliyorsun, vursana!
4: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba!
7: Şafak'ta buluşalım, bugün 18'de, TV4'te.
8: Büyük maç başlıyor.
9: O zaman, yerim de yerim. Migros.

0: Migros Yemek'te. Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros
1: Yemek'le yerimle yerim. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Gel vatandaş, gel! Ey maşallah, maşallah.
11: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel. Çoluğuna, çocuğuna balık yedir, sen de ye. Balık hafızayı geliştirir, kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
12: Yer.
11: Yersin. Gel vatandaş, gel.
13: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
14: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Arda motive. Bakalım tezeni bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
12: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
13: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
12: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Dileklerini alayım.
6: 3 dilek hakkın var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, Piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
13: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Büyük maç başlıyor.
15: O zaman yerim de yerim. Migros.

0: Migros Yemek'te. Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le yerimde yerim.
1: Nikah günü beni buradan gelin olarak alırsın.
2: Nikah daha bir hafta var. O zamana kadar seni hiç görmeyecek miyim?
1: Hayır.
2: Hiç değilse sen bize gel.
1: Ben oraya ancak evin hanımı olarak ayak basarım.
2: Bir hafta seni görmeden nasıl yaşarım?
1: Ben çok sabrettim. Şimdi sıra sende.
3: Davetiyeler basıldı. Nikaha 4 gün kaldı. Buna bir çare bulmalıyız. Ah, ne bahasına olursa olsun bu nikah kıyılmamalı.
2: Buyurun, oturun. Medeni Kanun'un bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Reisi adına nikahınızı kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Okşan Sevil, Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Okşan Hanım, size soruyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
4: Evet, evet, kabul ediyor.
1: Hayır, kabul etmiyorum.
3: Ha? Kustum oldum ha!
5: Çıkarma! Bak, şimdi ekerim ha!
2: Yanlış işitmiş olmayalım Okşan Hanım. Soruyu bir kere daha tekrar ediyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Hayır, 1000 defa hayır.
4: Okşan, neler söylüyorsun?

0: Sen, sen ha?
1: Evet, benim.
0: Sen ne düzenbaz, ne rezil, meğer ne aşağılık bir yaratıkmışsın! Bir yılan gibi sokuldun aramıza! Geldiğin günden beri etrafına zehir saçtın! Bir kara kedi gibi girdin aramıza!
1: Sus, ne olursun!
0: Okşanın hakkı varmış, sen bir sokak...
1: Yalvarırım, sus!
0: Söyle, neden, neden yaptın bunu? Niye girdin aramıza? Ne diye mutluluğumuzu bozmaya, bizi ayırmaya çalışıyorsun, neden?
1: Seni sevdiğim...

0: gördüğüm günden beri seviyorum seni. Anladın mı şimdi?
1: Hiçbir zaman sevmedim ki seni.
2: Ya?
1: Sadece paran için evlenecektim seninle.
2: Öyle mi?
1: Ama artık paranın da önemi kalmadı. Senden çok daha zengin birini buldum.
2: Hı? Ne çabuk!
1: Geç bile kaldım yavrum. Verilmiş sadakalarım varmış. Yoksa ne boynuzlar taktıracaktım sana.
2: Hadi kadın!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Acaba beni affedecek misiniz Kiraz? Size karşı çok haksızlık ettim. Şimdi pişmanım. O çirkin sözleri size hiç söylememeyi çok isterdim. Şu anda içim size karşı derin bir hayranlıkla dolu. Ne olur anlayın beni.
1: Teşekkür ederim.
0: Asıl ben size teşekkür etmeliyim. O kadından kurtulmama yardımcı oldunuz.
1: Sahi mi? Bitti mi?
0: Evet, çok şükür bitti. Onunla ilişkimi tamamen kestim.
1: Buna çok sevindim.
0: Dünkü hareketimden sonra beni hala seviyor musun?

0: Siz haklıymışsınız babacığım. Okşan gerçekten bizim ailemize gelin girecek bir kız değilmiş.
1: Ah, hele şükür anlayabildin. İnşallah son hatan olur bu.
0: Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi size istediğiniz gibi bir gelin getiriyorum babacığım.
1: Ha? Ha, bu da ötekiler gibi olmasın sakın.
0: Hayır babacığım, senin de çok arzuladığın, istediğin gibi biri.
1: Kim ya?

0: Kiraz babacığım.
1: Kiraz mı? Nasıl olur?
0: Sevindin değil mi babacığım?
1: Sevindim tabii ama yani...
0: Müsaadenle ben şimdi ona evlenme teklifine gidiyorum.
1: Oğlum... Ay, yandın!

0: Yaz, seni çok, çok seviyorum.
1: Bir gün bu rüyadan uyanacağım ama iş işten geçmiş olacak.
0: Bu rüya bir ömür boyu sürecek.
1: Sonunda her şey değişir Aydın. Bu kadar ümitle konuşma.
0: Buna imkan yok. Seni bütün kalbimle seviyorum Kiraz. Taparcasına, ölesiye. Benimle evlenir misin?
1: Ne? Ne dedin?
0: Eşim olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin?
1: Yok. Hayır. İmkansız bu.
0: Neden? Birbirimizi sevdikten sonra evlenmekten daha tabii ne olabilir?
1: Hayır, hayır. Ben bunun böyle olmasını istemedim hiçbir zaman.
0: Neden? Yoksa beni sevmiyor musun? Konuşsana, cevap bekliyorum senden.
1: Şey... Sana nasıl cevap verebilirim? Babam burada değil ki.
0: Yazarız, telgraf çeker, en iyisi telefon açarız.
1: Fakat babam beni bir başkasıyla evlendirmek istiyor.
0: Ne? Sevmediğin biriyle mi evleneceksin?
1: Ya babam seni istemese?
0: Sen sevdikten, sen istedikten sonra baban hayır mı diyecek?
1: Yalvarırım, ısrar etme.
0: Neden?
1: Sebep sorma Aydın.
0: Bilmek, öğrenmek hakkım değil mi?
1: Fakat evlenmek bu. Önemli bir mesele. Bu kadar aceleye getirmek doğru mu? Hiç değilse yarına kadar bana müsaade et, düşüneyim biraz.
0: Peki, yarın cevabını burada bekliyorum.
1: Bana evlenme teklif etti.
2: Oğlumla evlenmeyi aklından çıkar! Buna asla müsaade etmem, asla! Öbürüne nasıl bir çare buldumsa sana da bulurum. Onu asil bir ailenin yüksek tahsilli hanımefendi kızıyla evlendireceğim. Senin gibi bir işportacıyla değil.
1: Haklısınız. Ben oğlunuza layık bir kız değilim.
2: Öyleyse işim bitti. Al paranı, çek arabanı.
1: Hayır, lüzum yok. Ben bu oyuna babamın hayatını kurtarmak için girmiştim. Artık paraya ihtiyacım kalmadı.
2: Aa, kurnazlık ha? Aklınca tok gözlü davranıp benim de gönlümü kazanacak, oğlumla evlenmene razı edeceksin beni. Yağma yok kızım, yağma yok! Seni oğluma almam!
1: Yanılıyorsunuz. Öyle bir niyetim yok benim. Paranızı da oğlunuzu da istemiyorum.
2: Yani seviyor musun onu?
1: Sevsem bile neye yarar? Verdiğim sözden dönecek değilim ki. Aradığınız gibi bir gelin değilim, biliyorum. Beni nerede buldunuzsa oraya döneceğim.
2: Evladım, ne kadar iyi bir kızsın sen! Emin ol, prensiplerimden fedakarlık edebilseydim, seve seve bağrıma basardım seni.
1: Merak etmeyin, oğlunuz beni bir daha görmeyecek.

0: Hakkını helal et Hacı Bey amca.
1: Senin hakkın ödenmez Kiraz. Ailemizi o kötü kadından kurtarmakla bize büyük iyilik ettin.
0: Sizi memnun ettimse ne mutlu bana.
1: Kusura bakma. Böyle olmasını istemezdim. Çocukça bir oyun oynadım ben. İşin bu yola döküleceğini düşünmeliydim. Oğlum da sen de çok üzüleceksiniz. Affet beni.
0: Sizden bir ricam var. Aydın'a kim olduğumu, nerede yaşadığımı söylemeyeceksiniz. İşportacı olduğumu da. Anlıyorsunuz değil mi? Onun kalbinde tatlı bir hatıra olarak yaşamak istiyorum.
1: İnan kızım, hiçbir şey söylemem. Seni nasıl gördüyse öyle bilecek.
0: Teşekkür ederim. Bu mektubu ona verin lütfen. İyi günler.
1: İyi günler kızım.
0: Seni özleyeceğim Hacı Bey amca.
1: Ben de seni özleyeceğim Kiraz.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Aydın, sana veda etmeden ayrılmak zorunda kaldım. Bu benim için de kolay olmadı. Sen bir kadına hayatı boyunca aradığı eş olabilir, ona mutlulukların en büyüğünü verebilirsin ama ben buna layık değilim. Mektubumu aldığın zaman senden çok uzaklarda olacağım. Bir kere daha karşılaşacağımızı hiç sanmıyorum. Sakın beni aramaya kalkma, bulamayacaksın. Affet, başka türlü hareket etmek elimde değildi. Arkamdan üzülmeni istemiyorum. Unut beni, yalvarırım unut. Allah'a ısmarladık sevgilim, mutluluklar dilerim sana. Kiraz.
1: Gitmiş. Gitmiş.

0: Günler, haftalar birbirini kovaladı. Kiraz ve arkadaşları gene eski yaşayışlarına dönmüşlerdi. Fakat Kiraz eski Kiraz değildi artık. Tüm yaşama gücünü, neşe ve canlılığını kaybetmiş, gülmeyi unutmuştu sanki. Onun hüzün ve kederi arkadaşlarına da sirayet etmişti. Gayret ediyorlardı fakat çalışmak hiçbirinin içinden gelmiyordu. Kiraz ayrıldıktan sonra Aydın'ın dünyası yıkılmış, onsuz yaşamak da dayanılmaz hale gelmişti. Umutsuz bir çaba içinde kaybolan sevgilisini her tarafta arıyor, arıyordu. Günlerini Kiraz'ı aramakla geçiren Aydın, umutlarını yitirmişti artık. Umutsuz bir aşkın pençesinde kıvranarak kahroluyor, kendini içkiyle avutmaya çalışıyor fakat unutamıyor, unutamıyordu. Bu arada Hacı Bey de yaptığı hatayı anlamış ama iş işten geçmişti. Ameliyatı başarıyla sonuçlanıp tamamen iyileşen babasını dönüşünde Kiraz havaalanında büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Bu mutlu olay karanlık bir gecenin parlayıp sönen tek yıldızı gibi Kiraz'ın yüzünü bir an için güldürdü.
1: Oo, küçük bey, sizi tekrar burada görmek ne saadet. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz beyefendi? Yoksa yeni sevgilin de mi seni terk etti?
2: Defol!
3: Çiçek var. Çiçeklerim, güzel çiçekler.

0: Güzel çiçekle. Bir demet almaz mısınız?
1: Kiraz. Sen ha?

0: Baba, buldum! Buldum babacığım!
1: Allah Allah, ne buldun oğlum?
0: Kirazı, kirazı buldum babacığım!
1: Sahi mi oğlum? Sahi mi söylüyorsun? Nerede buldun?
0: Çiçek satıyordu.
1: Niye alıp getirmedin?
0: Gelmedi. Birden heyecanlandı, kaçtı benden. Ben de onu takip ettim, evini öğrendim. Yarın sabah erkenden mahallesindeyim.

0: Dur Kiraz.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Seni.
1: Ne yapacaksın beni?
0: Seni alıp eve götüreceğim.
1: Ama ben o bildiğin Kiraz değilim. Görüyorsun işte, işportacı berduşum biriyim.
0: Ne olursan ol, kim olursan ol seni seviyorum.
1: Lütfen, yalvarırım, git buradan, beni rahat bırak.
0: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
1: Beni ne yapacaksın ki?
0: Seninle evlenmek istiyorum.
1: Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Koskoca Akay ailesine işportadan gelin götürülür mü?
0: İster işportada, ister çöplükte ol. Gene de seni, yalnız seni isterim.
1: Anlamıyorsun, imkansız bu.
0: Neden?
1: Sebep sorma bana.
0: Kiraz dur!
1: Ne olur bırak bir şey.
0: Hayır, artık benimsin, evleneceğim seninle.
1: Buna imkan yok.
0: Sebep?
1: Sevmiyorum seni. Evlenmek de istemiyorum, anladın mı?
0: Yalan söylüyorsun.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
0: Peki ama niçin Kiraz?
1: İzahat vermeye mecbur muyum?
0: Mecbursun.
1: Pekala, dinle öyleyse. Aldattım seni. Hiçbir zaman samimi olmadım sana karşı.
0: Bunu niçin yaptığını biliyorum. Kötü bir gidişten kurtarmak istedim beni. Kurtardın da.
1: Ama bunu para karşılığında yaptım. Bunu da biliyor musun?
0: Para karşılığında mı?
1: Baban sana kendisinden para aldığımı, o paranın hatırı için seninle flört ettiğimi anlatmadı mı?
0: Bunu anlatmadı.
1: Babandan aldığım para bana niçin lazımdı biliyor musun?
0: Bilmem mühim değil.
1: Bir hastam vardı. Onu tedavi ettirecektim. Benim için dünyada herkesten önemli biri.
0: Kimdi o?
1: Sevdiğim tek insan. Uğruna hayatımı hiç düşünmeden feda edebileceğim biri.
0: Kimdi o?
1: Evimin erkeği. Kocam.
0: Ne?
1: Görüyorsun ya, az sahtekarlardan değilim.
2: Sahtekarlık değil, alçaklık! Bu kadarına ayrıldığım bar kadını bile yapmazdı bana!
1: Affet beni, ne olursun!
2: Seni affetmek mi?
3: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
1: Kocam işte o! Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insandır. Kusura bakma! Allah'a ısmarladık!

0: Niçin yaptın bunu be Kiraz? Çocuk kalkmış ayağına gelmiş.
1: Hem de bütün iyi niyetiyle.
2: Neye yarar? Babasına verdiğim sözü unuttunuz mu? Adam oğluna sosyeteden kız almak istiyor. İş portadan değil.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Demek istiyorum ki... senin kıza... vurmadı.
3: Lafı ağzında geveleme, açık konuş.
4: Peki öyleyse, darılmaca gücenmece yok. Ben seni bir kardeş gibi sayar... Kiraz'ı da kızım gibi severim ama... senin kızın hepimizi hayal kırıklığına uğrattı.
3: Benim kızım ne yaptı ki size?
4: Sen gittikten sonra da ortalıktan toz oldu. Bir de ne görelim, Kiraz hususi arabalarda, Kiraz deniz motorlarında. O gazino senin, bu gazino benim. Vur patlasın, çal oynasın. Erkeklerle sarmaş dolaş. Bana inanmıyorsan mahalleliye sor. Hepimiz gözlerimizde gördük.
3: Yalan söylüyorsun. Benim kızım öyle şey yapmaz, gebertirim seni!
5: Ayıptır, yapmayın, yakışmaz size!
4: Bana bozulacağına, git de kızına hesap sor! Gammazlık olsun diye söylemedik, seni uyandırmak istedik!

0: Bir şey mi oldu baba? Ne oldu baba? Konuşsana. Beni korkutuyorsun.
1: Bana doğru söyle. Sana para çıktı mı, çıkmadı mı? Çıktı mı, çıkmadı mı? Söyle diyorum, çıktı mı, çıkmadı mı?
0: Çıkmadı.
1: Öyleyse bana verdiğin parayı nereden buldun?
0: İnanın babacığım, fena bir şey yapmadım ben.
1: Kimlerle arabalarda gezdin, kimlerle gazinolarda eğlendin?
0: İyi bir adam verdi bu parayı bana. Seni düşünerek almıştım babacığım. Tek sen iyi olasın diye.
1: Yazıklar olsun sana. Keşke ölseydim de bu günleri görmez olsaydım.
0: Yanılıyorsun babacığım.
1: Sus! Sus! Konuşma! Alnıma kara leke sürdün, bu yaştan sonra rezil ettin beni.
0: Asla, asla!
1: Sus diyorum, bir daha gözüme gözükme.
0: Babacığım, dinle!
1: Hayır! Senin gibi bir kızım yok artık benim. Bir daha gözüme gözükme, defol bu evden!
0: Yalvarırım babacığım.
1: Sakın karşıma çıkayım deme, beni evlat katili edersin.
2: Özür dilerim bey amca, istemeyerek kulak misafiri olduk.
3: Kiraz'la konuştuklarınızı duyduk.
2: Ne? Mesele sizin sandığınız gibi değil. Kiraz'a ne hak yere kızdınız?
3: Kızın suçu, günahı yok.
1: Asıl yok. Yabancı erkeklerden para almış, yetmez mi bu?
2: Evet. Doğru.
3: Aldı.
1: Neyin karşılığında aldı bu parayı, söyler misiniz bana? Cevap versenize, ne diye susuyorsunuz? Kızım kimden aldı bu parayı?
2: Bizzat-ı muhteremden. Hem muhterem hem de hacı.
1: Siz tanıyor musun?
2: Evet. Elbette. Meşhur Hacı Hayrullah Akay.
3: Akay ticarethanesinin sahibi.
1: Ya. Ben ona gösteririm.
4: Ah, kabahat bende oldu. Ötekinden kurtarayım derken bu kızı sardım senin başına.
5: Artık bu bahsi hiç açmayalım, olmaz mı baba?
4: Peki oğlum, sen nasıl istersen.
6: Sizi bir adam görmek istiyor beyefendi.
4: Kimmiş?
6: İşte şu gelen efendim.
5: Kiraz'ın kocası.
4: Ne? Kocası mı? Ne ister bu adam bizden?
5: Bilmem.
1: Rahatsız ettim. Ben Kiraz'ın...
4: Evet, biliyoruz, biliyoruz. Ama buraya ne yüzle gelirsin ha efendi?
1: Ben mi?
4: Öyle ya, insan utanır be birader.
1: Utanacak biri varsa o da sensin.
4: Ne? Bana hakaret mi ediyorsun?
1: Sana hakaret değil, ihtar ediyorum. Bir daha torunun yaşındaki kızlarla uğraşma, kartsan para. Hı?
4: Sen yanlış anlamışsın. Ben o kıza kötü gözle bakmadım. Onu oğlumla evlendirecektim.
1: Ne?
4: Ama ne bileyim seninle evli olduğunu.
1: Evli mi? Kızım mı evli?
5: Ne? Senin kızın mı?
1: Tabii benim kızım.
5: Kızın mı?
1: Ne oluyorsunuz, çıldırdınız mı? Tabii kızım benim.
5: Demek Kiraz...

Babacığım, çok kırıldım, çok acı çekiyorum. Umutlarımı yitirdim, mutlu olacağımı hiç sanmıyorum. Siz artık iyi oldunuz, bana ihtiyacınız olmaz inşallah. Bugün saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyorum. Mektubum elinize geçtiği zaman ben çok uzaklarda olacağım. Sakın beni aramaya kalkmayın, bulamazsınız.

0: Haklısınız. Bir gün kendimde o gücü bulursam belki dönerim. Allah'a ısmarladık babacığım. Kiraz.
1: Zavallı sevgilim, Kirazcığım.
2: Ah bir tanem, şeker parem benim.
3: Bilmeden kırdım onu. Gururuna dokundu, kaçtı.
1: Hepimiz ayrı ayrı suçluyuz ona karşı.
2: Ha, ne diyordu mektupta? Saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyormuş.
1: Saat 2:30.
2: Yetişiriz, kalkın çabuk!

0: Benim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutamam. Hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun.
2: Bin kere helal olsun.
1: Bu canımız sana feda olsun.
0: Allah'a ısmarladık.

0: Yaraz nerede?
1: Gitti.
2: Hepiniz bir oldunuz, kaçırdınız onu.
3: Ne zaman gitti?
4: 5 dakika oluyor.
0: Hemen atlayın arabaya, yetişiriz.

0: Abi şimdi ne olur be?
1: Abi şimdi. Yaşa be. Yaşa be. Ulan be. Çamurdan olsun. Olsun. Namussuzum be.

0: Oğlum şu otobüse yetişirsen sana 1000 lira vereceğim. Yetiş şu otobüse, 5000 lira! Dayan aslanım, 10.000'e yükseltiyorum, 10.000 be! Ne oldu?
1: Motoru stop etti.
0: Ay Allah kahretsin! Otobüsü kaçıracağız gene.
2: Ben de keçileri kaçıracağım. Konuşma da işine devam et.
3: Şoför efendi, şuradan kestirme yoldan doğru otobüsün önüne.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
8: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
10: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok, piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
11: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Bazı şeyler böyledir.
14: Modası hiç geçmez.
15: Tecrübeyle sabit.
16: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
17: Çikolata.

0: Senin sözün Altunizadelerin kızı.
1: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
2: Özür dilerim.
3: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
1: Bu hademe ne arıyor burada?
0: Bir hademe, doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet, bir hademe parçası.
4: Gül hanım için gecede 1000 lira.
3: Hı? Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
2: Anlıyorum.
3: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Öylesiye seviyorum seni.
1: Yazık ki çok geç kaldın.
5: Beklenen şarkı bugün 13.45'te TV4'te.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
7: En tatlı sabahlar, Çokokrem'le başlar, Çokokrem.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
10: Kasa arkası ürünlerinde 1000 para kazan. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde

0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Sadece durulalım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: O çocukluk hayalini meslek edindi.
12: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
0: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
12: Bu yolculukta ailem bana

0: Çok büyük bir destek oldu tabii ki.
1: Benim Hikayem, Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: Benim Hikayem, sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz. Önce halk, sonra bankayız, halk bank.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Öğretmen Çılgın Değişim Festivali'ni sunar.
1: Eski koltuk takımınızı 25 bin TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCB Yatırım. Geleceği

0: dileklerini alayım.
1: Üç dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.

0: durduruyorsun arabayı be!
1: Kiraz! İn aşağı, in!
2: Ya ya ya!
3: Şaş aşağı! Kiraz, kiraz, çok şaşa!
2: Ya ya ya, şaş aşağı!
4: Sevgilim.
5: Sakin olun çocuklar, iştahınızı eve saklayın.

Ben Türev Uludağ. Bugün sizle kremalı mantarlı harika bir omlet yapacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Mantarımız var, kabağımız var, kremamız var, maydanozumuz var, bol tereyağımız var ve tabii ki yumurtamız var. Hemen mantarları ince ince doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Besleyici özelliği çok fazla olan bu omlet, isterseniz bunu fırında da yapabilirsiniz. Peki fırında nasıl yapacaksınız? Hemen onu da anlatayım size. Fırında böyle küçük sufle kapları var ya, o küçük sufle kaplarını biraz sonra hazırlayacağımız tüm karışımı alıp hepsini içerisine koyup 200 derecedeki fırınızda yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişirebilirsiniz. Farklı farklı pişirme teknikleriyle de bu omleti, bu yumurtayı afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi mantarlarımızı doğruyorum, kabaklarımızı doğrayacağım, maydanozlarımızı doğrayacağım. Sonra yumurtaları iyice çırpacağız böyle. Yumurtaları çırptıktan sonra da İnanılmaz güzel, besleyici özelliği çok fazla olan ortaya yumurtalı bir tarif çıkacak. Instagram'dan bana yazıyorsunuz, çok mutlu ediyorsunuz beni. Gerçekten yazdığınız şeyler o kadar tatlı ve o kadar güzel ki. Yani insan böyle şey oluyor. Çok teşekkürler. Bilmeyenler için de Türev Uludağ Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hemen mantarlarımızı doğramaya devam ediyoruz. Yapımı çok kolay. Ama bir o kadar lezzetli bir tarif. Önce mantarlarımızı ve kabaklarımızı soteleyeceğiz. Mantarları aldık. Şimdi mantarları yavaş yavaş sotelemeye başlayalım. Tereyağıyla birlikte aynı zamanda ayçiçek yağını da açacağız. Hep birlikte soteliyor olacağız. Bol mantarlı, bol kabaklı, bol malzemeli. Burada farkındaysanız yumurtadan daha çok mantar ve kabak kullanıyor olacağız. Çünkü orada o sebzelerin de lezzetini ve tadını almak istiyoruz. Ocağın altını yaktım. Şimdi tereyağımızı da atıyorum. Aynı anda pişirebiliriz. Bol tereyağı koydum. Birazcık ayçiçek yağı koyacağız. Yavaş yavaş mantarlar sotelene dursun. Bu arada biz de hemen kabaklarımızı doğramaya başlayalım. Dediğim gibi bu tarif fırında da yapabilirsiniz. Fırında yapmak için önce mantarları ve kabakları önce bir fırınlayın. Fırında birazcık pişirin. Fırında birazcık pişirdikten sonra bu lezzetli tarifi malzemelerini birleştirerek kremasını, mantarını, yumurtasını birleştirerek sufle kaplarına koyup 200 derecelik fırında pişirebilirsiniz. Mantarları da küçük küçük doğruyorum. Farkındaysanız önce tereyağını atmadım. Birlikte pişirmeyi tercih ediyorum. Çünkü burada sebzelerin birazcık daha diri olmasını istiyorum. Bu kadar kabak yeterli olacaktır. Tereyağım güzelce eriyor. Hemen kabakları da tek tek yerleştiriyoruz. Bol malzemeli, bol kabaklı, bol mantarlı, bol tereyağlı, inanılmaz lezzetli, besleyici özelliği fazla olan bir omlet yapıyoruz şu an. Şimdi burada hemen yumurtalarımızı, 3 tane yumurta kullanacağım. Hatta 4 yumurtalı yapalım. Hop, içerisinde kabuk düştü. Olsun, hemen kurtaralım. Hemen çırpma telimizle yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. İyi bir omlet yapabilmenin asıl sırlarından birisi yumurtaların iyice köpürüyor olması, iyice çırpıyor olmamız lazım. Gördüğünüz gibi benim elim birazcık hızlı. Uzun yıllar, hatta kendisi Avatar Atakan olarak tanınıyor. Survivor'da da şampiyonluğu var. Kardeşim gibidir benim. Uzun yıllar beraber antrenman yapmıştık, boks yapmıştık. Oradan süre gelen böyle bir atikliğimi, hızlılığım var. Buradan da kardeşime sevgiler ve selamlar. Yani biz ikimiz de birbirinin nikah şahidiyiz Atakan'la birlikte ve o kadar yakınız ki çocuklarımız bile birer gün arayla doğdu. Yani... Kremayı ekledik.
kremayı da çırpmaya devam ediyoruz. Şöyle hafif krema dökülmüş. Onu temizleyelim. Şimdi mantar sotelendikçe çok lezzetli kokmaya başladı. Çok güzel kokuyor. Tereyağıyla birlikte birleşince ortaya muazzam bir görüntü çıktı. Şimdi kremalı yumurtamızı da ekleyince demeyin keyfimize. Hemen maydanozlarımızı da ince ince doğrayalım. Yumurtaların içerisine açacağız. Şöyle bir ortalığını toparlayayım. Çırpmaya devam edelim. Birazcık kabakların da pişmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi sebzelerin biraz diri kalmasını istiyorum. Çok fazla pişsinler istemiyorum. Mantarlar birazcık pişti. Kabaklar da istemiş olduğum seviyeye gelmek üzere. Geldikten sonra hemen üzerine yumurtaları ekleyeceğiz. Ve omletimiz hazır hale gelecek. Şu an bütün malzemelerim istemiş olduğum kıvama geldiler. Bakın görüyorsunuz tereyağlar zıplıyorlar. Yumurtalarımızı da çırptık ve yumurtaları şu an ekliyoruz. Bol maydanozlu. Bol tereyağlı, bol kabaklı, bol mantarlı omletimiz hazır olmak üzere. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor. Buna kaşar ekleyebilirsiniz, parmesan peyniri ekleyebilirsiniz. İsterseniz keçi peyniri ekleyebilirsiniz, ezine peyniri ekleyebilirsiniz. Peynir seviyorsanız eğer buna, bu tarife peynir çok yakışacaktır. Bakın tereyağı her yerde, kenarlarında, bol tereyağlı, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel. Evet, yumurtamız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen tabağımıza alacağız. Çok güzel görünüyor. Üzerine hemen birazcık pul biber atalım. Birazcık karabiber atalım. Ve tabii ki birazcık da tuz atalım. Ve kremalı mantarlı yumurtamız hazır. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz Girit ezmesi. Girit ezmesi birkaç tane peynirin birleşmesinden oluşan aslında bir ezme. Genellikle bunlar Yunanistan'da yapılan bir tarif. Ve feta peynirinden kullanılıyor. Feta peyniri bizim ezineye benzer olan bir peynir. İsterseniz ben hemen malzemelerimi sayayım size. Ezine peynirim var, lor peynirim var. Bugün iki çeşit peynirden yapacağım. Bunu dediğim gibi 3 ya da 4 çeşit peynirden de yapabilirsiniz. Fıstık kullanacağım, sarımsak kullanacağım, ceviz kullanacağım, pul biber, zeytinyağı ve kekik kullanıyor olacağız. Hemen ezine peynirimizi minik minik doğrayalım. Çünkü birazdan bunu eziyor olacağız. Bütün peynirleri karıştıracağız. Yapımı çok kolay ve çok basit olan bir tarif. Benim de kahvaltıda en sevdiğim lezzetlerden birisi. Peynirimizi koyduk. İçerisine lor peynirimizi de ekleyeceğiz. Bir tahta kaşık yardımıyla bütün peynirleri eziyor olacağız. Burada kullanmış olduğunuz peynirin cinsine göre, yani tuzluluğuna göre tuz oranını kendinize göre ayarlamanızı rica ediyorum. Ne kadar tuzlu seviyorsanız o kadar ayarlayın. Birazcık zeytinyağı koyacağım şimdi daha rahat karıştırabilmek için. Ege'de de çok fazla tüketilen bir tarif. Ülkemizin her yerinde aslında çok lezzetli ve çok güzel tarifler var. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz. Hemen peynirleri gördüğünüz gibi zeytinyağı koyunca daha rahat bir şekilde ezilmeye başladı. Pul biber ekleyeceğiz. Bol pul biber ekledim. Kekik ekledik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık daha zeytinyağı alacağız.
Girit ezmesi zeytinyağını sever. Ne kadar çok zeytinyağı koyarsanız o kadar lezzetli ve o kadar güzel olacaktır. Tabii ki ben bu tarifin tadına da bakacağım için burada güzel güzel ekmek kızartmak istiyorum. Şurada hemen bir dilim ekmeğim kızara dursun. Ben Girit ezmeme devam edeyim. İşin en güzel tarafı bu. Yaptığımız şeyleri yiyor olmak ve tadıyor olmak. Hemen peynirleri ezmeye devam ediyorum. Sarımsağı doğrayacağız. İçerisine sarımsağı alacağız. Sarımsakları isterseniz ezebilirsiniz de, isterseniz bu şekilde küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ben küçük küçük doğramayı tercih edeceğim. Çünkü ağzıma o sarımsağın böyle tanelerinin geliyor olmasını ben seviyorum. Cevizleri de elimle parçalayacağım. Yani bir dövücüyle değil. Hemen sarımsakları ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine cevizleri parça parça atmaya başladım. Çok kolay, çok lezzetli, çok da keyifli bir tarif. File badem de kullanabilirsiniz isterseniz. Bu tarife file badem de çok yakışacaktır. Parça parça cevizleri ayırdık. Fıstığımız var. Fıstığımızın büyük bir çoğunluğunu içerisine koyduk. Birazcık daha zeytinyağı ekledik. Bol zeytinyağlı. Bol malzemeli. Fıstıklı. Bakın rengi ne kadar güzel oldu. Bütün malzemeler karışınca çok güzel oldu. Bu arada ekmeğim de kızarıyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi geri kalanını da ekleyelim. Evet, ekmeğim kızardı. Şimdi hemen tabağımıza Girit ezmemizi alalım. Bol fıstıklı, bol peynirli, cevizli, inanılmaz lezzetli, bol zeytinyağlı bir tarif oldu. Üzerine yine zeytinyağı dökeceğiz. Sunum için ayırdığım fıstığımı da üzerine ekliyorum. Bunu sadece sabah kahvaltılarını değil, akşam yemeklerinizde de sofralarınızda meze olarak kullanabilirsiniz. Şimdi tabii ki işin en güzel tarafı, ekmeğimi kızarttım. Hemen Girit ezmemden aldım. Bir tadına bakalım. Yemediğimizi yedirmeyiz. Önce bir tadına bakmamız lazım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Girit ezmemiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum, öğreniyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Umarım bu çabamı görüyorsunuzdur sevgili seyirciler. Kim bilir belki bir günlüğüne sizin yerinize geçiyorumdur. Değil mi? Bugün ne olacağım ben? Makyöz. Bilmiyorum, ben daha önce kimseye makyaj yapmadım. Sadece kendime yapıyorum. Bir başkasına yapmadım. Nasıl olacak bilmiyorum. Neredeyiz? Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre geldik efendim. Bugün burada çalışacağız. Hadi buyurun başlayalım.
1: Orası kapı değil Tuğba, dikkat. Bence sana makyaj için kendine emanet edecekler. Bir defa daha düşünmeliler Tuğba. Kapıyı dahi bulmakta zorlanıyorsun. Seni makyaj yaparken düşünemiyorum.
2: Başlanayım mı böyle?
0: Kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
0: Merhaba,
2: geldin
0: Tuba. Merhaba, hoş buldum. Siz de programımıza hoş geldiniz Serap Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Kendisi

0: uzun zamandır hem makyajlık yapıyor hem de ne işler yapıyorsunuz anlatın.
1: Evet, makyaj, saç.
0: Her şey var.
1: Her şey var.
0: Ne isterseniz. Bugün hanımefendinin makyajını yapacağım.
1: Evet.
0: Semra Hanım. Size de merhaba.
1: Merhaba.

0: makyajı sabitlemeye yarıyor. Sabitlemiş. Çok makyajla alakam yok ama. Evet. Bunu nasıl uygulayacağım?
1: Öncelikle onu bu fırçayla çok az bir şekilde.
0: Bunu elime mi sıkacağım önce?
1: Elinin üzerine sıkabilirsin çok az.
0: Hiç mi bir şey
1: değilmez? Yeterli.
0: Bir de benim elim boldur bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim.
1: Göz altları hariç komple yüzüne yedireceksin.
0: Hazır mısınız?
2: Semra Hanım'a sabırlar diliyorum.
1: Biraz daha hızlı.
2: Zira kimse Tuğba'nın kendisine makyaj yapmasını istemezdi herhalde.
1: Biraz da çenesine yedirebilirsin.
0: Serap Hanım bana bugün belli ki çok gülecek. Bunu sadece seyircileri güldürmekle kalmayıp aynı zamanda konuk olduğum yerlerde neşelendiriyorum. Evet.
1: Yeterli. Sonra şimdi fondötenimizi uygulayalım.
0: Güzel kokuyor da. Şurada. Bunu da aynı şekilde böyle değil mi?
1: Elin üzerine alabilirsin. Hmm. Yeterli. Bunu da hızlı bir şekilde göz altları hariç komple yüzüne yedirelim.
2: İlk uyarı geldi Serap Hanım'dan Tuğba. Hızlı olmalısın diye. Bence hızlanmaya başlasan gayet iyi olur.
1: Daha hızlı. Göz altlarına gelmeden.
0: Evet. Hafiften bir geldi galiba.
1: Evet. Neyse. Tamam. Gelen yerleri süngerle alabilirsin göz altlarını.
2: Tuğba sen makyaj yapmayı biliyor musun ki?
1: Kendine hiç fondöten uygulamıyorsun sanırım.
0: Uyguluyorum da çok değil.
2: Makyajı bilmediğini Serap Hanım da fark etti.
0: Yani çok makyajla işim yok aslında yani. Benim de hani mecburi şu an.
2: Evet mecburi şu an ama yine de makyajı bilmek çok zor değil Tuğba. Bak bana izlerken öğrendim diyebilirim.
0: Fondöten evet, uygulamasını artık noktaladık.
1: Hemen pudra uyguluyoruz. Pudra fırçam.
0: Pudrayı
1: bununla aynı şekilde alıyorsun. Çok az.
0: Şöyle.
1: Azar azar aynen. Müşterinin üstüne gelmeden.
0: Aa evet.
1: Müşterimizin üstü batmasın Tuğba.
0: Bir de siyah giymişiz hepimiz bugün.
1: Evet.
2: Serap Hanım'dan ikinci uyarı geldi.
1: Müşterinin üstüne gelmeden Tuğba, daha içine girmeden, kenardan çalışıyoruz, evet. Daha hızlı yediriyoruz.
0: Çok emanet durmuyor muyum şu an ben burada?
1: Öğreneceksin. Bakalım yapabilecek misin?
2: Ben söyleyeyim yapamayacak.
1: Çok fazla üfleme fırçanın üstündeki de gitmesin.
0: Şey böyle hani yapıyorum falan artistik tamam, hareketler.
1: Pudralama işlemin bittiyse elini üzerine silebilirsin.
0: Tamam.
2: Tuğba anca şov yapsın.
1: Müşterimizin üstü kirlenmesin şimdi.
0: Emin olun kirlenmez yani.
1: Müşterimizin üzerine batırmıyoruz. Yetişmesi gereken bir yer var.
0: Tamam bir iki artı
1: şimdi göz altı konserine geçiyoruz.
0: Göz altına evet. Kapatıcı süreceğiz değil
1: evet,
0: mi?
1: Kapatıcı konserler.
0: Concealer mı?
1: Evet concealer.
0: Çok havalı. Şöyle yukarı bakıyoruz.
1: Daha biraz daha hızlı. Elindeki rüyü koruyan bir ürün. Ben sana şöyle göstereyim.
2: Serap Hanım'ı izle Tuğba.
1: Şöyle hemen hızlı bir şekilde uyguluyoruz.
0: Ben
1: Tuğba
0: işi
1: Hanım.
0: Başkalarına yaptırıyorum. Evet.
1: Tuğba Hanım burada kalın. Bizimle kalın Tuğba
0: çok
1: Hanım.
0: Çok iyi gidiyor bence.
1: Bunu yediriyoruz. Böyle bir siz tekrar geçin üzerinden göz kapaklarını.
2: Tuğba Serap Hanım işinde çok dikkatli.
1: Yeterli Tuğba Hanım. Hayatım yeterli. Fara geçiyoruz. Fara geçiyoruz. Evet hangi renk bir far uygulayalım? Soralım müşterimize.
0: Hangi renk
1: bugün kıyafeti?
0: Biraz daha pastel mi?
3: Evet pastel tonları istiyorum. Çok yoğun olmasın.
1: O zaman şöyle nude tonları.
0: Senin sesini duyduk. Evet.
1: Şöyle nude tonlarında.
0: Tamam.
3: Evet şu tonlar olabilir.
0: Şunu meç edeyim ben.
1: Evet.
0: Bugün nasıl geçecek size ya değil mi? Önce ben bir koyu uygulamak istiyorum böyle alta. Evet. Sonra üste doğru açmak istiyorum.
1: Şöyle
0: tek bildiğim şey bu zaten şu anda.
1: Şuradan başlıyoruz tıpkı. Kapatalım.
0: Buradan mı?
1: Evet. Şöyle tutalım müşterimi.
0: Ben sola
1: biraz geldirerek. Evet. Aynen bu şekilde. Yuvarlak bir şekilde kullanıyoruz. Yok olmadı. Biraz daha yuvarlak Tuğba Hanım. Şöyle. Pratik.
0: Ben kendime nasıl yapıyorsam şu anda bu işlemi de böyle uyguluyorum.
1: Evet
0: ondan.
1: Şu şekilde biraz daha fırçamıza far alalım. Şu an kalmadı.
0: Tamam.
1: Evet aynı şekilde buradan tutarak böyle çalışalım.
2: Semra Hanım'ın gözüne çok dikkat et Tuğba. Aman kaş yapayım derken göze zeval verme.
0: Bir şeyler oluyor ya.
1: Evet.
0: Biraz oluyor.
1: Far alalım.
0: Bundan mı alacağım yine?
1: Evet yine aynısında.
0: Tamam. Burayı yetersiz
1: evet,
0: mi?
1: Evet yetersiz.

0: Oldu mu Tuğba şimdi?
1: Yeterli.
2: Ay vallahi bir şeyler oluyor
1: ama olmadı.
2: Niye?
1: Dağıtamadık çünkü onu. Biz şöyle yapıyoruz. Şimdi bu göze bu göze baktığın zaman biri yukarıda biri aşağıda oldu. Onu düzeltmen lazım şimdi.
2: En kötüsü de şey evet, bu düzeltmek değil mi? Nasıl yapacağım?
1: Şimdi şuradan astar alıyoruz.
0: Bana bakma Serap Hanım'ı izle Tuğba. Müşterimiz koltukta senin makyajı bitirmeni bekliyor.
2: Böyle içimde dengeli müzik çalıyor benim ya. Duyuyor musunuz sevgili seyirciler?
1: Evet.
2: İçimde müzik çalıyor benim bugün.
1: Fırçamızı değiştiriyoruz. Bu fırçayı alıyoruz.
2: Evet.
1: Bununla... Daha göz pınarları daha aydınlık olması için.
2: Oh, ne kadar detaylı işler Allah'ım. Bunu göz pınarlarına
1: evet
2: mı?
1: Evet, daha içe doğru.
2: Bir ressam havasında değil miyim ben fazlasıyla?
0: Belki şurada her işi kolay sanan biri vardır.
2: Gereksiz bir şekilde. Böyle değil mi?
1: Evet, yeterli. Yeterli. O ürünü bırakabilirsin.
2: Çok mutlu olacağım eğer ortaya güzel bir şey çıkarsa.
1: Bırakıyoruz şimdi.
2: Kameraman arkadaşlar gülüyorlar bana şu an.
1: Dağıtma işlemi yapıyoruz.
2: Şunu mu dağıtacağım?
1: Evet, bunu dağıtacaksın. Şöyle daha göz pınarına doğru. Hayır, yanlış yere sürdüm. Hiç olmadı.
2: Olmadı mı?
1: Ya ben sana göz pınarının içine doğru dedim. Sen kaşının altına direkt.
2: Ya ne yapabilirim ama ne yapayım?
1: Ama vaktimiz gidiyor. Yetişmesi gereken bir yer var Tuğba'cığım. Daha pratik.
2: Buradasın. Oldu o kadar.
1: Buradasın.
2: Tamam.
1: Bunu aldığın zaman daha göz pınarının içine doğru yayıyoruz. Ha. Aynı şekilde bu gözü de.
0: Serap Hanım, Tuğba'nın dağıtmaktan anladığı tek şey ortalığı dağıtmaktır.
2: Gözümüzü kapatalım.
0: Sen kahkahalarla gülüyorsun ama Tuğba, haksız mıyım? Şimdi düşünüyorum da nerelerde ne badireler atlattık, neleri döktün, kırdın, dağıttın, nelere zarar verdin, hepsi bugün gibi aklımda. Hele kovulduklarımızı hiç söylemiyorum Tuğba.
2: Semra Hanım'ın göz farını artık yaptık herhalde.
1: Evet, bitti. Göz farı bitti.
2: Sonra ne kaldı?
1: Şimdi en önemli parçası rimel. Kadınların vazgeçilmesi. Evet, rimele geçiyoruz.
2: Ben de var ya bir güzel sürerim ki kendime sürüyorum hep bulaştırıyorum.
1: Şimdi
2: böyle.
1: Şimdi Tuğba'cığım çok dikkatli sürmen lazım. Gözlere anlam katman lazım.
2: Çok yani anlamlı
1: yaptığın
2: oldu.
1: Yaptığın işi ortaya çıkartan şey diyeyim sana.
2: Vallahi en korktuğum şey şu rimeli sürmek, maskarayı sürmek. Vallahi bilmiyorum.
1: İstersen önce ben sana bir gözümde göstereyim.
2: Tamam.
1: Çünkü tehlikeye atmayalım.
2: İlk
1: sonuçta
2: defa
1: yetişmesi gereken bir yer var.
2: İlk defa başkasına uygulayacağım çünkü böyle
1: evet,
2: bir şey.
1: Evet, şimdi beni izliyorsun Tuğba'cığım. Şöyle. Tuğba Hanım sürerken çok dikkatli sürüyorum.
0: Serap Hanım üçüncü kez uyarıyor.
2: Yine bir işi daha başkasına yaptırmakta başarılı olduğumu söylemek
1: yukarı
2: isterim.
1: Tuğba Hanım izliyor musunuz?
2: Ha, evet.
1: Aynı performansı sizden de bekliyorum.
2: Kesinlikle yani buna emin olabilirsiniz.
1: Evet buyurun. Ondan bakıyoruz ben gözlerine. Gördüğünüz gibi daha derin.
2: Daha manalı.
1: Daha manalı.
2: Daha manalı olamazdı evet.
1: Evet aynı şekilde diğer gözünü uygulayabiliriz.
0: Sizi hiç izlemedi ve öğrenmedi bence Serap Hanım.
2: Gözler kalbin aynasıdır.
1: Evet,
2: yalan nedir bilmez onlar.
1: Sesin de çok güzel ama biraz daha hızlı. Rimel kurumadan. Aynı zamanda bayanı yönlendirelim Tuğba'cığım. Aşağı yukarıya diye.
2: Yukarı aşağı.
3: Yukarı aşağı.
2: Artık Semra Hanım da kendini boş verdi. Dedik yani ne olacaksa olsun da bir an önce bitsin. Ne çıkarsa çıksın
1: evet,
2: modundan.
1: Yormadan hızlı bir şekilde. Bekleyelim Tuğba'cığım. Gözleri sulandı, akmasın makyajı. Bekliyoruz böyle durumlarda.
2: Aa, hemen evet, şöyle. Kızardı. Acil yardım çağırabilir miyiz?
1: Tuğba'cığım gözleri akmasın diye şöyle.
0: Dedim ama dikkat et Tuğba.
1: Ne yaptın Tuğba?
2: Bir şey yapmadım
1: İçine
2: ki ben.
1: İçine mi soktun rüyayı? Ne yaptın?
2: Asla dışarıdan çalıştım. Yemin ederim ya.
1: Tamam. Devam edelim Tuğba'cığım.
2: Tamam. Başka ne yapıyorum şimdi?
1: Şimdi bir kat daha bir rimelinin üzerinden geçmen lazım. Daha henüz bitmedi.
2: Bitmedi mi?
1: Hayır bitmedi.
0: Serap Hanım bence rimel konusunda çok ısrarcı olmayalım. Ne olur ne olmaz.
2: Evet, rimel işlemiyle uyguladık. Kirpikleri bir güzel böyle bir hareket kattık, bir hareketlendirdik. Şimdi son iki işlemimiz kaldı değil mi?
1: Evet.
2: Bir aldık bir ruj.
1: Ruj.
2: Evet. Çok biliyorum ben çünkü.
1: Aynen.

0: bana. Eyeliner şöyle üzerine çekilen siyah bir çizgi.
1: Evet,
0: bilmeyenler için, erkekler için özellikle. Şimdi derler ki eyeliner ne ya derler.
1: Şimdi Semra Hanım akşam bir yemeğe katılacağınız için böyle daha duru bir makyaj
0: evet,
1: yaptık bugün.
0: Evet, ben daha soft. Bende de yok çünkü eyeliner. Neden? Gerek yok ya.
1: Sizin gözlerinizin ihtiyacı yok şu an bu makyajla. O yüzden Tuğba Hanım'ı zora sokmadık.
0: Kesin. Yani göz sağlığınız için o işe girmedim ben. Evet.
1: Evet, şimdi allık.
0: Allığımız. Biraz daha
1: kaldı. Yani duru bir makyaj yaptığımız için Tuğba'cığım bronz tonlarını da bir allık tercih ediyoruz. Çok tamam. Hafif.
0: Aynen. Bunu da yapayım yani değil mi? Yani.
2: Bir zahmet yap artık Tuğba.
0: Evet. Bir de hanımları memnun etmek çok zor. Bunu da belirtmek isteriz.
1: Dünyanın en zor işlerinden biri bayanları memnun etmektir. Özellikle
0: hiçbir şey beğenmeyiz biz çünkü.
1: Aynı şekilde yani bu ojede bile böyledir.
0: Evet. Olmadı bir daha. Yani olmadı bir daha sür.
1: Tek tırnağın olmasın komple sildirip yeniden yaptırır Tuğba'cığım.
0: Yapacaksın. Ne yapıyorsunuz siz hanımlar böyle ya? Ne? Hayat mı geçer böyle? Ne olmuş yani bir tırnağınız olmadıysa?
1: Evet, Tuba'cığım şimdi sen de öyle değil misin yani? Tuba Hanım'ın tırnaklarına bakabilir miyim yakın detay?
0: Ama şey ya ben yani, seviyorum şey böyle temiz görünüyor. Bakımlı olmayı seviyorum. Olabildiğince. Evet.
1: Şimdi rujumuza girelim.
0: Şöyle rujumuzu geçiyoruz.
1: Nude tonlarda sürelim çünkü
0: nude makyajımız. Nude tonlar. Evet. Daha pastel.
1: Evet.
2: Tuğba gittiği her yerde mutsuz oluyor. Hiçbir makyözü, kuaförü beğenmiyor Serap Hanım. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim.
0: Oldu mu?
1: Bakalım Semra Hanım biraz yedirelim yüzümüzü.
0: Evet. Ay vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok evet, güzel oldu ya. Oldu. Ben yaptım diye demiyorum da yani. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Böyle doğal bir makyaj olsun istedik. Yoksa diğer türlü plastik makyaj falan işine girsem 3 saat falan sürer evet, programımız. 15
1: günlük
0: dakika
1: bir makyaj
0: de
1: olduğu için 15 dakika.
0: Nasıl oldu Semra Hanımcığım makyajınız?
3: Çok güzel oldu. Çok doğal istediğim gibi. Kaşlarım boyasak mı? Gerek var mı?
1: Normalde biz özellikle bence boyamadık yok kaşlarını çünkü nude tonlarda bir makyaj yaptık. Daha fazla koyutmayalım, bakışlarımızı sertleştirmeyelim. Daha yumuşak bir ifade kattı bu size. O yüzden bizi boyamadık. Bence böyle gayet güzel oldu.
0: Bence de. Sizi yanıma alayım o zaman Semra Hanım. Ben teşekkür ederim. Evet, efendim biz bugün Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre misafir olduk. Ben makyöz olmak istiyorum dedim. Tabii ki buyurun gelin dediler. Serap Hanım yardımcı oldu bana. Semra Hanım'ın makyajını yaptık birlikte. Nasıl oldu? Artık siz sevgili seyircilere bırakıyorum artık sonucu. Dilerseniz bir öncesini bir sonrasını görelim mi? Hadi buyurun.
2: Büyük makyöz ünlü duayen Tuğba Akıncı'nın muhteşem dokunuşlarıyla Semra Hanım'ın öncesi ve sonrasını ekrana getiriyoruz.
0: Bence gayet güzel oldu efendim. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda nerede ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: yaşa!
1: Efendiler, millet hürriyet istiyor. Sultan Abdülhamid'in tahtından indirileceği gün yaklaşmaktadır. Ordudan cemiyetimize gelen haberlerde yakın zamanda askeri bir harekat olabileceği anlaşılmaktadır. Bizler de sırası geldiğinde üstümüze düşecek görevlere hazırlıklı olmalıyız.
2: Ben 93 Harbi'nde Ruslara karşı savaştım. Vücudumun yarısını bu vatan için feda ettim. Ama bu milletin hürriyete kavuşması için şimdi canımı vermeye hazırım.
3: Hürriyet! Hürriyet!
4: Abdülhamid'i devireceğiz!
5: Baskınlar, zaptiyeler geliyor!

0: Siz şu ağaçların arasından kaçabilirsiniz. Ben zaptiyeleri oyalarım.
1: Perşembe günü bizim konağa gelin.

0: Şeref. Ah, bilsen ne çok merak ettim. Her zaman bu kadar geç kalmazsınız.
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
0: Ne oldu?
1: Toplantıyı ihbar etmişler. Zaptiyelerin baskınına uğradık.
0: Amcama bir şey olmadı ya.
1: Köşke sağ salim döndük işte. Ama Feyyaz Bey yardım etmeseydi başımıza ne gelirdi bilmem.
0: Şu hep bahsettiğin gazeteci Feyyaz Bey mi?
1: Evet o.
0: Anlattıklarına bakılırsa çok hoş bir adam olmalı.
1: Ne kadar hoş olduğuna görünce karar verirsin.
0: Ben senin gibi erkekler dünyasına giremem ki. Onu nereden göreceğim?
1: Burada, bizim konakta. Perşembe günü geliyor.

0: Buyurun efendim.
1: Şeref, kim o gelen? Tanıyor musun?
2: Gazeteci Feyyaz Bey anneciğim.
1: Babamla mülakat yapmaya mı geldi?
2: Ben ne bileyim anneciğim. Babam her zaman Feyyaz Bey'in fikirlerini çok beğendiğini söyler.
1: Babanın kendinden bu kadar genç adamlarla sıkı fıkı oluşuna bir türlü akıl erdiremiyorum doğrusu. Allah vere de başımıza bir dert gelmesin.
2: Gel, müzik odasına gidelim.
0: Bakın Feyyaz Bey. Siz Jön Türklerin teşkilatlanma ve siyasi mücadele usullerinizi çok takdir ediyorum. Renklerden öğrendiğinizi iyi tatbik ediyorsunuz. Doğrusu sizin hürriyet diye tutturduğunuz şey nedir? Bu memlekete hürriyet gelirse ne olur? Pek... Ama görüyorum ki Sultan Abdülhamid'i bu hürriyet lafı götürecek. Onun için sizleri bütün gücümle destekliyorum.
3: Abdülhamid'e neden karşısınız?
0: 93 Harbi'nde bir süvari zabitiydim. Levne'de bir taarruz sırasında yanı başımda bir şarapnel patladı. Atım öldü. Ben canımı zor kurtardım. Ama yarım adam olarak. Padişahım çok yaşa diyerek ateşe attık kendimizi. Mükafatım ne oldu? Vezirlik ya da sefirlik mi verdiler? Yo, bir kenara atıldık, unutulduk. Sanki bu memleketi idare edenlerin aklı bizden çokmuş gibi.
3: Davamıza ne şekilde yardımcı olabilirsiniz?
0: Eski silah arkadaşlarımın çoğu orduda önemli kumanda mevkiindeler. Onlarla irtibat sağlayabilirim size. Asker desteği olmadan bu memlekette iktidar değiştirilemez. Sizler de yazıp çizerek milleti bu davaya kazanacaksınız.
3: Sizinle irtibatı nasıl koruyacağız?

0: yapacağız?
1: Burada, bizim konağımızda.
0: Sık sık buraya gelmem kuşku uyandırmaz mı?
1: Bunun için yeterli bir sebep bulunacak. Sizin musiki alanındaki şöhretiniz de biliniyor. Kızlarımın musiki öğretmeni olacaksınız.
2: Buraya geliyor.
1: Hanımlar, Feyyaz Bey, yeni musiki hocamız. Şerefi tanıyorsunuz tabii. Davamızla ilgisi olduğu kadar musikiyle aşinalığı da vardır.
0: Nasılsınız Şeref Hanım?
3: Teşekkür ederim.
1: Müjgan, rahmetli biraderimin kızı. Ama elimizde büyümüştür. Şeref'in kardeşi sayılır.
0: Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Feyyaz Bey haftada iki gün, salı ve cuma sabahları gelecek. Hazırlıklarınızı ona göre yaparsınız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim.
0: Şeref Hanım, babanız daha önce Madame Hasmik'ten ders aldığınızı söyledi.
3: Dersi 3 yıldır bırakmıştım. Ama evde hemen her gün 1 saat piyano çalışırım.
0: Müjgan Hanım'ın musiki ile ilgisi?
4: Ben İzmir'de biraz ut dersi almıştım. Çok bir şey bilmiyorum. Burada Şeref'i dinlemek bana yetiyor.
0: Öyleyse önce sizi piyanoya alıştıracağız. Gelin bakalım.
3: Gel Müjgan.
0: Musiki eğitiminde Batı'nın klasik metotlarını bilmek şarttır. Bunu okumak herhalde Şeref Hanım için bir mesele değildir.
3: Bilmem. Bir deneyelim. Bakalım siz beğenecek misiniz?
0: Şimdi siz de deneyin Müjgan Hanım.
4: Ne yapacağım yani?
0: Gelin buraya. Gelin. Bakın şimdi. Bu ses do. Re. Bu mi. Fa. Sol. La. Si.
5: Bu müzik işini de nereden çıkardınız Recai Bey? Kızları çalgıcı çengi mi yapacaksınız?
1: Sen gönlünü ferah tut hanım. Kadın kısmının her bir işe karışması gerekmez.
5: Madem öyle Şeref'i neden her işinize karıştırmaktasınız?
1: O başka. Şeref'e ben erkek gözüyle bakıyorum. Hastanede yaralı yatarken hep bir oğlum olmasını beklemiştim. Davamı yürütsün diye. Adını bile daha doğmadan koymuştum. Şeref'in kaderi benim erkek çocuk ihtiyacımı karşılamak.
5: Ama bey, bu gidişle ona nasıl koca bulabiliriz?
1: Koca mı? Ne kocası? Bu yaşa kadar evlenmedi. Bu yaştan sonra da evlenmesine gerek yok. O benim elim, ayağım, silahım, her şeyim.

0: Vallahi Recai, maşallah şerefe.
1: Sana erkek evlat yokluğu hissettirmiyor.
2: Şeref benim hedeflerime ulaşacak. O benim hayrul halefim.
3: Evet, kalabalıktan epey uzaklaştık. Nedir bana söylemek istediğiniz? Babam için gizli haberleriniz mi var?
4: Bırak babanı şimdi. Seninle bir türlü yalnız kalamıyoruz ki. Konuşmak istediklerim başka.
3: Memleketi kurtarmaktan başka bir konumuz olabilir mi?
4: Rica ederim Şeref, kaçak oynama. Ben bir erkeğim ve seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor. Beraberliğimiz her gün sana daha güçlü duygularla bağlanmama yol açıyor. Yani sana aşık oluyorum Şeref.
3: Ne yapıyorsunuz? Görürlerse rezil oluruz.

0: Benimle evlenir misin Şeref?
1: Hayır dersen bana gücenmeyin.
0: Neden hayır? Sana rahat bir hayat sağlayamam diye mi korkuyorsun?
1: Babam, babamı bırakamam.
0: Ya baban seni bana vermeyi kabul ederse, o zaman da beni istemez misin?
1: Ne olur bırak Feyyaz.
0: Bak kollarımda titriyorsun. Kadınlığını inkar etme.
1: Nasıl edebilirim ki? Ama kadınlığıma yenilirsem kendime saygım kalmaz. Bunu yapma bana.

0: Biz Feyyaz Bey'in gizli cemiyet çalışmalarını bir yana bırakıp Recai Bey'in kızlarıyla muski alemlerine dalmasını hoş karşılamıyoruz.
1: Bunun gerekçelerini açıklamıştım.
2: Siyasi mücadele piyano başında kazanılmaz Feyyaz Bey.
3: Abdülhamid'i de Topal Recai Bey'in hayali kumandanlarıyla deviremeyiz.
1: Sizin daha uygun bir teklifiniz var mı?
2: Var. Zaman kaybetmemek, kestirmeden gitmek. Yani Abdülhamid'i ortadan kaldırmak.
1: Nasıl?
2: Ermeniler bir suikast hazırlığı içindeler. Belçika'dan bir bomba uzmanı getirmişler. Onlara yardımcı olabiliriz.
1: Çılgınlık bu. Cinayet işleyerek hiçbir dava kazanılmaz. Merkez komitesinin bundan haberi var mı?
0: Merkez komitesi bildikten sonra padişah da bilir.
1: Siz kime hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Ben bu işte yokum.
2: Feyyaz Bey! Davadan dönenin sonu ne olur unutma.

0: Dur, geçmek yasak.
1: Hünkar camiden çıktı mı?
0: Daha çıkmadı.
1: Hünkar yaveriyle konuşmak istiyorum.
0: Şimdi olmaz.
2: Çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Çok mühim, konuşmalıyım. Sus, hünkar geliyor.

0: Beyaz Bey neden bugün gelmedi?
1: Bilmiyorum. Belki bir daha hiç gelmeyebilir.
0: Neden? Aranızda kötü bir şey mi geçti?
1: Bana evlenme teklif etti.
0: Tahmin ediyordum.
1: Kabul etmedi.
0: Neden? Ondan hoşlanmıyor musun?
2: Babanız sizleri istiyor efendim. Konuşacak bazı şeyleri varmış.
1: Bizi çağırtmışsınız.
3: Kötü haberlerim var. Bu sabah Sultan cuma namazından çıkarken Ermeniler bomba patlatmış.
1: Sultan ölmüş mü?
3: Hayır. O kurtulmuş. Askerden çok ölen olmuş. Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış.
0: Ona bir şey yaparlar mı?
3: Suçsuzluğunu ispat edemezse ip de sallandırırlar.
1: Sakin ol Müşken.
3: Bu ne oluyor ya?
1: Çok heyecanlandı birden.
3: İçeri götür Teskin'i.
1: Hadi.
3: Sonra sen gel konuşalım.
0: Feyyaz ölmemeli. Onu kurtarmalısın Şeref.
1: Ben ne yapabilirim ki?
0: Sen güçlüsün. Sen her şeyi yapabilirsin.
1: Sakin ol Müşken. Önce düşünmemiz gerek.
0: Sana aşık. Seninle evlenmek isteyen bir adamın kaderi karşısında nasıl böyle sakin olabilirsin? Hiç için sızlamıyor mu? Ona bir şey olursa ben yaşayamam, anlamıyor musun?
1: Sus! Sus artık, yeter! Ağlamak, bağırmakla bir yere varılmaz. Merak etme, elden geleni yapacağız.

0: Yakalananlardan biri de bu efendim.
1: Benimle konuşmak isteyen mi?
0: Evet efendim.
1: Gazeteci Feyyaz Sabri. John Türk beyefendi.
0: Suikastla ilgim yok.
1: Beni neden görmek istedin?
0: Gazete için mülakat isteyecektim.
1: Halife efendimizin canına kasteden devlet düşmanı, gizli cemiyet mensubu olarak mı?
0: Ben devlet düşmanı değilim.
1: Arkadaşlarım bu vatanı düşmana peşkeş çekenlere uşaklık ettiklerini gizlemedi. Sen de konuşursan ıstırabım daha az olur. Biraz daha zorlayın. Ağzından laf almaya bakın.
0: Başüstüne efendim.

0: Sustu mu Müjgan?
1: Evet, sakinleşti.
0: Karı kısmı değil mi, ilk gördüğü erkeğe tutulur. Neyse, sen Müjgan'ın patırtısını boş ver. Feyyaz bize lazım. Onu kurtarmalıyız Şeref.
1: Bildiğiniz bir çare var mı?
0: Bildiğimiz, soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Her iş onun padişaha vereceği rapora bağlı.
1: Nasıl bir adammış bu Haşim Bey?
0: Zengin bir paşazade. Gençliği Avrupa'da geçmiş. Oradaki Jön Türkleri tespit için gönderildiği anlaşılıyor. Yani bizim can düşmanımız. Yalnız...
1: Evet, yalnız.
0: Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
1: Onunla konuşmamı uygun görür müsünüz?
0: Şu mendeburun pençesinden Feyyaz'ı kurtarabilirsen... ...bütün teşkilat sana minnettar olur Şeref.

0: Bu hanımefendiyi bekliyor musunuz efendim?
1: Efendim, ben Şeref Recai. Matmazel Canetti benden bahsetmiştir sanırım.
2: Matmazel Canetti. Ha, evet. İtalyan sefirinin yeğeni. Serki Dorian'dan tanışırız. Görüşmek istediğinizi bildiren mesajınızı aldım. Ama karşımda böyle genç birini bulacağımı ummuyordum doğrusu. Buyurun, otur.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Peki, sen çık. Bilmiyorum, sigara içer miydiniz? Buyurun.
1: Hayır efendim, teşekkür ederim.
2: Babanızın sefaretle bir ilgisi var mıdır?
1: Hayır efendim, babam emekli yüzbaşıdır. Plevne gazilerinden. Matmazel Canetti ile yakınlığımız, İtalyan sefaretinin düzenlediği konserlerde olmuştur.
2: Pek güzel. Ziyaret sebebiniz nedir?
1: Gazeteci Feyyaz Sabri hakkında görüşmek istiyorum.
2: Feyyaz Sabri. Evet. Halife Efendimiz'e suikasten tutuklu. Tehlikeli bir konu. Bu işe neden sizin gibi kibar bir hanımefendiyi bulaştırıyorlar?
1: Kimse bulaştırmıyor efendim. Ben kendim geldim.
2: Kendisiyle bir yakınlığınız mı var?
1: Kız kardeşimle evlenmek üzereydiler.
2: Bakın, Feyyaz Bey'in dosyası burada. Gördüğünüz gibi hayli kabarık.
1: Ben kendisini tanırım efendim. Suikast işine karışmış olması mümkün değildir.
2: Yakalanan arkadaşları kendisini ele vermiş durumda.
1: İftiradır.
2: Aksini ispat edemediği takdirde divan-ı harp idamına karar verecektir. Onun hayatı sizin için bu kadar önemli mi?
1: Kız kardeşimi kaybetmekten korkuyorum.
2: Feyyaz Bey'in kurtulması için çok az ihtimal var. Söz vermiyorum ama bir bakıcıyım. Ağlamayın.
1: Size minnettar olurum efendim.
2: Palas'ta özel bir dairem var. Yarın akşam saat 6'da oraya gelin. Meseleyi daha iyi tetkik etmiş olurum. Görüşürüz.
1: Beni oteldeki odanıza mı davet ediyorsunuz?
2: Feyyaz Bey'in hayatını kurtarmak istemiyor muydunuz yoksa?
3: Ne oldu? Kurtulacak mı Feyyaz?
1: İnşallah.
4: Konuştun mu padişahım?
1: Evet babacığım.
4: Netice!
1: Evrakını yeniden inceleyecekler.

0: Yeterince konuşturdunuz mu?
1: Posasını çıkardık. Bildiği bir şeyler olsaydı söylerdi.
0: Bombayı yapan Belçikalı anarşistle de yüzleştirdiniz mi?
1: Bunu hiç görmemiş Frank Gavro. Ama suikasti tertipleyen Ermenileri kaçıranları hemen teşhis etti.
2: Yani bunun olayla bir ilgisi yok öyle mi?
0: Olmadığı anlaşılıyor. Serbest bırakalım mı?
2: Acelesi yok. Biraz daha içeride dursun. Aklı başına gelsin. John Türklük neymiş anlasın.
3: Işığı gördüm, uyumadığını tahmin ettim. Sen neden yatmadın? Beyazından dayken gözüme uyku girmiyor.
4: Demek o kadar çok seviyorsun onu.
3: Ya sen? Sen hiç sevmiyor musun?
4: Benim hayatımda böyle sevgilere yer yok.
3: Onu sırf benim için mi kurtarmaya çalışıyorsun? Ne olur doğrusunu söyle.
4: Onu ben de seviyorum. Ama birleşmemiz imkansız. Bana söz vermişken... Feyyaz'ı mutlu etmek için her şeyi yapacağına söz ver.
3: Söz veriyorum.
4: Saray yaveri Haşim Bey'i görecektim.
5: Odası 308 numaradır.

0: buyurun. Burada her konuda daha rahat anlaşabiliriz.
1: Feyyaz Bey'in son durumu nedir?
0: Oturun, bir nefes alın. Konuşmak için çok vaktiniz var.
1: Sizinle bir işe girdik Haşim Bey. Odanıza gelmemi istediniz, geldim. Bana şimdi Feyyaz Bey'in nasıl kurtulabileceğini söyleyin.
0: Çok zor. Ama imkansız değil.
1: Biraz açıklar mısınız?
0: Feyyaz Bey'in siyasi durumunu biliyorsunuz. Padişah düşmanı, gizli cemiyetlerle ilgisini inkar etmesine rağmen... Ermeni suikastçılarla da bağlantısını tespit ettik. Yani yağlı ip boğazına dolanmış durumda.
1: Kurtuluş umudu?
0: Benim padişah efendimize vereceğim rapora bağlı. Şapkanızı çıkarmayacak mısınız?
1: Şapkamı çıkarmam yetecek mi?
0: Feyyaz Bey'in hayatının bu kadar ucuz olmadığını biliyorsunuz.

third one

0: Senin bu kadar saf ve temiz olduğunu tahmin etmemiştim Şeref.
1: Arzunuz yerine geldiğine göre Feyyaz Bey ne zaman serbest kalacak?
0: Hayatının bağışlanmasını hemen sağlayacağım ama... sürgünden kurtulmasını istiyorsan yeni bir anlaşma yapmamız gerek.
1: Bunun için daha kaç defa bu otel odasında sizi ziyarete gelmemi istiyorsunuz?
0: Bundan sonra otelde değil, evimde seninle beraber olmak istiyorum Şeref. Nikahlı karım olarak. Çünkü artık senden kolay kolay vazgeçemeyeceğimi hissediyorum.
1: Bu teklifinizi kabul etmezsem?
0: Feyyaz Bey sürgünden dönmeyebilir ve kız kardeşiniz ömür boyu mahzun kalır.
1: Peki benim duygularımı hiç düşünmüyor musun?
0: Kudretim ve servetim seni bana bağlayacaktır. Bundan hiç kuşkum yok.
1: Desenize, mutlu ve örnek bir çift olacağız.
0: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın. Ben kendisine durumu usulünce açıklarım.
0: Düğünümüz için isteklerini düşün ve bana bildir.
1: Düğüne ne gerek var? Nikahtan önce gerdeğe girmedik mi?
2: Babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben Haşim Bey'in zevcesi olarak onun konağında yerleşmiş olacağım. Bu izdivacın sizi memnun etmeyeceğini biliyorum. Ama bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
3: Benim Şeref diye bir kızım yok artık. Evlatlıktan reddediyorum! Hanım, Şeref bundan sonra bu eve girmeyecek!

0: Şöyle buyurun Feyyaz Bey. Sen çıkabilirsin.
1: Dar ağacına gitmeyi beklerken kendimi sarayda buldum. Sebebini anlayabilir miyim?
0: Yıllarca düşmanı olduğunuz, arkasından bunca gizli tertiplere girdiğiniz Ulu Hakanımız Halife Efendimiz Sultan Abdülhamit Hazretleri büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Kanlı bir teşebbüse bulaşmış olmanıza rağmen canınızı bağışladı.
1: Neden? Neyin karşılığı olarak?
0: Bugüne kadar kendilerine hürmette kusur etmeyişimin, sadakatimin karşılığı olarak.
1: Ya siz? Neden dolayı böyle bir tavassutta bulundunuz?
0: Haremim, sevgili eşim Şeref Recai hanımefendinin huzur ve saadeti için.
1: Hareminiz Şeref hanımefendi mi? Levne gazisi Recai Bey'in kızı.
0: Evet. Kendilerinin musiki hocasıymışsınız. Olaylara karıştığınız sırada kız kardeşi Müjgan Hanım'la evlenmek üzereymişsiniz. Eşim kız kardeşini bildiğiniz gibi çok sever. Onun saadetini ister.
1: Eşiniz Şeref hanımefendi.

Eşim, sebebi saadetim Şeref hanımefendi. Başınıza gelenlerden ders alıp bundan böyle mazbut bir aile babası olacağınız umudunda. Buyurun. Şimdi serbestçe sözlüğünüze gidebilirsiniz. Müjgan hanımefendi ile nikahınızdan sonra sizi ziyaretimize bekleyeceğiz.

0: Amca! Amcacığım, Feyyaz Bey geliyor.
1: Onu hemen yukarı alın. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Feyyaz Bey. Geçmişler olsun. Bilseniz başınıza gelenlere ne çok üzüldük.
2: Sahi mi söylüyorsun? İşte bunu duyduğuma çok memnun oldum. Ben de derslerden kurtulduğun için sevineceğini sanıyorum.
0: Ne fena şeyler düşünmüşsünüz. Halbuki ben... Buyurun, amcam sizi yukarıda bekliyor. Sizi öyle merak ettik ki.
3: Şükür kavuşturan Allah'a. Sizi kucaklayayım Feyyaz Bey.
2: Sağ olun, ilginize çok teşekkür ederim.
3: Kahveniz nasıldı?
2: Az şekerli olsun lütfen.
3: Hadi Müjgan, kahveleri kendi eline yap bakayım.
0: Baş üstüne amcacığım.
3: Buyurun Feyyaz Bey.
2: Sağ olun.
4: Epey karanlık ve endişeli günler geçirdik. Neyse ki geride kaldılar. Çok canınızı yaktılar mı?
2: Tutuklandığım ilk günler evet. Fakat sonra bir tecrit hücresine kondum. Uzun süre kendi başıma bıraktılar. Son günlerde İzzet İkram bile gördüm.
3: Yokluğunuz sırasında olanları biliyorsunuz belki.
2: Her şeyi değil. Şeref Hanım'ı görmüyorum. Kendisini merak ettim.
3: Şeref artık burada değil. Evlendi, duymadınız mı?
2: Yaver Haşim Bey'le mi?
3: Evet, bana ihanet etti. Beni bu halimle bırakıp can düşmanıma gitti. Şeref diye bir evladım yok benim artık.
2: Evlenmek genç bir kadının hakkı değil midir efendim?
3: Ne hakkı? Benim babalık hakkım ne olacak? Beni yarı yolda bıraksın diye mi ona bunca emek verdim?
2: Müjgan var. O da sizin bir kızınız.
3: Müjgan başka. Benim erkek evlada ihtiyacım var.
2: Şeref Hanım affedin efendim. Gerekirse beni bir erkek evladınız sayın.
0: Buyurun Feyyaz Bey. İnşallah istediğiniz gibi olmuştur.
2: Ona hiç şüphem yok. Sen yaptığına göre.
5: Büyük maç başlıyor.
6: O zaman yerim de yerim.

0: Migros Yemek'te. Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le
1: yerimde yerim. Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: hesap kırdık.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Chatman, çılgın değişim festivalini sunar. Eski yemek odanızı 15.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Chatman'ınıza kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
7: Muhabbet sarmadıysa Karamio ile kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
8: Senin sözün Altunizadelerin kızı.
9: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
10: Özür dilerim.
11: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
9: Bu hademe ne arıyor burada?
8: Bir hademe, doğru
9: evet,
8: mu?
9: Evet, bir hademe parçası.
12: Gül Hanım için gecede 1.000 lira. Hı?
11: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
10: Anlıyorum.
11: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Öylesiye seviyorum seni.
9: Yazık ki çok geç kaldın.
13: Beklenen şarkı. Bugün 13.45'te TV4'te.
14: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
15: Bugünden yarına Allianz seninle.
16: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
17: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
16: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
18: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
16: Hiç gerek yok, piril var.
19: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
16: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
19: Yeni Piril Ultra Güç.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te TV4'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
6: bankayız. Halkbank. Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
0: Anlıyor.
1: Yapamıyor.
2: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği.

0: Yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Büyük maç başlıyor.
3: O zaman yerim de yerim. Migros yemekle.

0: Bütün dilekleri yerine geldiği için sevgili eşimin mutlu olduğunu umarım.
1: Yoksa gene Paris'ten giyemeyeceğim bir gece elbisesi mi getirdiniz?
0: Hayır, bu seferki bir düğün haberi.

0: Ah Recai Bey, kendi kızımızı, şerefimizi böyle telli duvaklı göremedik.
1: Ne şerefi? 5 paralık etti bizi. Onun adını alma bana. Oğlum benim, seninle çok işler başaracağız.
2: İnşallah efendim.
1: Hadi, kap götür artık kızı.
0: Allah daim etsin. Allah hayır. Hayır olsun. Ne kadar güzel olmuş. Çok çok yakışmış.

0: Herkes yalnız onu konuşuyordu. Fısıltılarda, seslerde yalnız onu duydum.
1: Neler söylüyorsun Müşken?
0: Şeref, onu söylüyorum. Aramızdaydı o. Gözlerini sanki benden hiç ayırmıyordu.
1: Onu artık unutmalısın Müşken.
0: Siz unutabilecek misiniz?
1: Sen yardım edeceksin bana.

0: Bir istediğiniz var mı hanımefendi?
1: Yok, teşekkür ederim Melina. Sofrayı kaldırabilirsin.
0: Beyefendinin eve dönmediği gecelerde daha alışamadınız.
1: Kocamın çok meşgul bir adam olduğunu biliyorum.

0: personne.
1: Nedir haberler? Bir gelişme var mı?
2: Vaziyet pek parlak değil. Cemiyetin toplantı yerleri sıkı göz altında. Her yer jurnalci dolmuş. Kıpırdasan padişaha bildiriliyor.
1: Benim de bağlantılarım koptu. Ne yapsak acaba? Hiçbir şey yapmadan duramayız.
2: Ben Yaver Haşim Bey ile görüşmek niyetindeyim.
1: O iblisle ne alışverişiniz olabilir ki?
2: Haberin kaynağı orası. Zaten Müjgan'la beni bir aile ziyaretine bekliyorlar.
3: Aman Allah'ım, neler işitiyorum. Demek Şeref'le buluşacağız.
2: Evet, kocası Yaver Haşim Bey bizi davet etti. Büyükada'daki evlerinde bekliyorlar.
3: Ah, ne çok sevindim. Şeref'i öylesine özlemiştim ki. Görüşmeyeli neredeyse bir yıl oluyor.

0: Baksanıza, Şeref saray gibi bir yerde oturuyor.
1: Padişah yaverinin karısına da böyle yerde oturmak yaraşır.
2: Buyurun efendim.
3: Hoş geldiniz.
1: Eşim Müjgan.
3: Memnun oldum. Doğrusu eşimin bu kadar sevdiği Müjgan Hanım'ı çok merak etmekteydim.
0: Şeref yok mu?
3: İşte geliyor.
0: Şeref! Ah, Müjgan! Seni yeniden gördüğüm için öyle sevindim ki. Ben de çok özledim seni. Görmeyeli daha da güzelleşmişsin. Öyle değil mi Feyyaz?
1: Şeref Hanım her zaman güzeldi.
4: Teşekkür ederim Feyyaz Bey. Güç zamanlar geçirmiş olduğunu...

0: Nasıl biliyorum. Ama eminim Müjgan size bütün acılarınızı unutturacaktır.
1: Buna şüphe yok. Bizim taş misafirhaneyi bilirim. Allah kimseyi düşürmesin. Sanırım hanımlar biraz baş başa olmak isterler. Size bahçeyi gezdireyim.
2: Şeref, seni nasıl arıyorum? Yokluğuna bir türlü alışamadım.
0: Artık sevdiğin bir kocan var. Beni ne yapacaksın?
2: Evet, kocamı çok seviyorum. Çok mutlu olmam gerek. Ama senin boşluğunu hiçbir şeyin dolduramayacağını sanıyorum.
0: Ne kadar iyisin Müjgan.
2: Sen de mesut musun?
0: Ne diyebilirim? Saadet nasıl bir şeydir bilmiyorum ki.
2: Evlenip bizden ayrılman öyle birdenbire oldu ki.
0: Herkes çok şaşırdı değil?
2: Başlangıçta öyle. Ama bu duruma hala alışamayan bir amcam kaldı.
0: O da zamanla alışacaktır. Sizler ona benim yokluğumu unutturacaksınız.
2: Ama biz birbirimizi yine herkesten çok seveceğiz değil mi?
0: Her zamankinden de çok.
1: Siz bu işlere bulaşmanın acı sonuçlarını bizzat yaşadınız. Şeref olmasaydı haliniz dumandı.
3: Bakın Haşim Bey, benim size ve eşinize bir can borcumun olması asıl hakikati değiştirmez.
1: Hangi hakikati?
3: Müstebit bir idarenin eninde sonunda yıkılmaya mahkum olduğunu.
1: Bu idare yıkılırsa enkazı altında siz ezilirsiniz. İyisi mi Recai Bey'in varidatını saçma sapan emeller peşinde çarçur etmesini önleyerek ona yardımcı olun. Unutmayın ki başınız bir daha derde girerse Şeref Hanım'ın da sizi kurtaracak gücü kalmamıştır.
3: Tanıdığım kadarıyla Şeref Hanım'ın gücünün sınırlarını tayin etmek zordur.
1: Beni bu konuda uyarıyor musunuz?
3: Öyle kabul edin isterseniz. Demek kısmette seni başka birinin karısı olarak görmek de varmış.
0: Evet, takdir böyleymiş.
3: Bir tek şeyi merak ediyorum. Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptı?
0: Ne değişir?
3: Bilmek ihtiyacı da.
0: Lütfen Müjgan'ı mutlu et.
1: Bize düşmanlıklarımızı unutturan, aynı masaya oturmamızı sağlayan bu güzel hanımların şerefine içelim.

0: Feyyaz Bey'in son aylardaki faaliyeti nedir? Recai Bey'in evi devamlı göz hapsinde. Giren çıkan arasında esnaftan gayri kimse yok.
1: Ya gazete?
0: İçeride casuslarımız var. Aralarında anlaşmazlık çıkmış.
1: Yılanın başını ezmek lazım. Hemen Feyyaz'ı teklif edip ilk vapurla Yemen'e, sürgüne gönderin.
2: Baş üstüne.
1: Yalnız bu sürgün emrinden benim haberim olmamış olsun.

0: Feyyaz Bey.
1: Buyurun, benim.
0: Zaptiye nezaretine kadar gitmek zorundayız.
1: Suçum ne? Neden?
0: Önemli değil. Ufak bir soruşturma Feyyaz Bey.
1: Bir dakika giyinip geleyim.

0: Merak etme, hemen dönerim.
1: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek, devletin, milletin felaketine yol açacak faaliyetlerde bulunmaktan dolayı hünkâr fermanı ile Yemen'e sürgüne gönderileceksiniz.
2: Değerli bacanağım Feyyaz Bey Yemen'e sürgün edilmiş.
3: Neden? Niçin?
2: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek.
3: Ne olur Haşim Bey, buna mani olunuz.
2: Neden bu kadar heyecanlandın?

0: Müşken çok üzülür.
1: Hiçbir şey yapamam. Ferman padişah efendimizden çıktı.
0: Memnun olmuş bir haliniz var.
1: Senin de çok üzülmüş bir halin var. Geçmişte Feyyaz Bey'le aranızda bir ilişki olmuş muydu?
0: Hayır. Lütfen beni yalnız bırakın.

0: Ne zamandan beri beyefendi gecelerini senin odanda geçiriyor? Sana soruyorum, cevap ver!
1: Beyefendi ne zaman canı çekti, gelir odama.
0: Ahlaksızlık bu, utanmıyor musun?
1: Siz kocanızı hakim olamıyorsanız, ben ne yapayım?
0: Kendini gibi kullandırma!

0: küçük hanım.
1: Babam duymasın. Müşken nerede?
0: Burada küçük hanım. Başımıza neler geldi neler.
1: Biliyorum. Babama hissettirmeden annemle Müşken'e haber ver.
0: Peki küçük hanım, peki. Küçük hanım geldi, Şeref hanım geldi.
2: Nerede?
0: Taşlıkta.
2: Ah Şeref!
1: Feyyaz'dan haber var mı?
2: Bir hafta evvel gemiyle sürgüne gönderildi.
1: Üzülme, hepsi geçecek.
2: Amcam bu işte Haşim'in parmağı olduğunu söylüyor.
1: Ne yapmak lazım bilemiyorum.
3: Şeref kızım!
2: Annem!
1: Ah anneciğim!
3: Kızım burada ne duruyorsun, hadi yukarı çıkalım.
1: Babama görünmek istemiyorum. Kırıcı olabilir.
3: O odasında çıkmaz kızım.
1: Çıkmayacağım anne. Sizleri görmek için geldim. Çok özlemiştim.
3: Yavrum benim. Nasıl? Mesut musun?
1: Hiçbir şey sorma anne. Kaderin çizdiği yolda yürümeye çalışıyorum.
3: Yavrum benim. Babanın yüzünden kendi evine hırsız gibi geliyorsun. Deli babanın bir gün aklı başına gelecek ama iş işten geçmese bari.
1: Hep seni düşünüyorum Müşken. Kendine iyi bak.
2: Bir gün bunların hepsi geçecek Şeref. Yine mutlu olacağız.
1: İnşallah.
4: Bu saate kadar neredeydin?
1: Annemi görmeye gittim.
4: Evli bir kadının bu saate kadar sokaklarda dolaşması doğru mudur?
1: Evli bir erkeğin de evin hizmetçisinin koyununa girmesi doğru mudur?
4: Neler saçmalıyorsun sen? Melina nerede?
1: Melina yok artık.
4: Ne demek yok?
1: Kovdum onu.
4: Sebep?
1: Evin hanımına ortak olmaya kalkışmak.
4: Saçmalamaktasın Şeref, münasebetsizlik etmektesin. Bu evin düzenini ben tayin ederim. Sana da yaşayışıma karışma hakkı verilmemiştir.
1: Gözünüzdeki değerim bu kadar demek.
4: Herkes haddini bilmeli. Bir süre senden ayrı yaşayacağım. Ben yokken ihtiyaçlarını eve bakan bahçıvan ailesi karşılar. Umarım bu zaman içinde aklını başına toplarsın.

0: Müjgancığım, bir tanem. Neredeyse bir yıldır bu evde yalnız yaşıyorum. Haşim Bey bana kızdı gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca eve dönmesini de arzulamıyorum. Hep seni düşünüyorum. Senin de benim gibi yalnız olman ne garip bir tecelli. Yalnız kalmak bizim bahtımıza mı yazılmış yoksa? Eski günlerimizi hatırlıyorum da... O sevgi dolu günler gibi gene birlikte olsaydık... Yalnızlıklarımıza acaba daha rahat göğüs geremez miydik diyorum. Seni çok özlüyorum. Senden başka kimseyi de görmek istemiyorum.
1: Müjgan! Mektubunu alınca hemen geldim.
0: Babam bir şey demedi mi?
1: Ona Feyyaz'ın akrabalarının yanına gittiğimi söyledim.
0: Feyyaz'dan haber alabiliyor musun?
1: Dolaylı olarak. Sağlığı iyiymiş.
0: İdare değişmeden İstanbul'a dönemez herhalde.
1: Öyle. Senin Haşim Bey'le derdin nedir?
0: Sevgisizlik. Geçimsizlik.
1: Bu adamın evinde yaşamaya mecbur musun?
0: Baba evine dönemem. Başka nereye gidebilirim ki?

0: Siz misiniz Haşim Bey?
1: Oo, maşallah! İkiniz de burada! Feyyaz Bey'i mi bekliyordunuz yoksa?
0: Gene neler saçmalıyorsunuz? Feyyaz Bey'in burada ne işi var?
1: Duymadınız mı? Feyyaz Bey'in istediği oldu nihayet. Meşrutiyet ilan edildi. Memlekete hürriyet geldi. Sevgili bacanağım şimdi kestirmeden malıma el koymaya kalkışabilir artık.
0: Korkmayın, kimsenin malınızda gözü yok. Ne konuşuyorsunuz anlamıyorum vallahi.
1: Anlaşılmayacak bir şey yok. Padişah efendimiz kan dökülmesin diye pes etti. Kocanız bir kahraman olarak İstanbul'a dönecek. Siz de Mebus Hanım olacaksınız.

0: Yaşasın hürriyet kahramanı! Zaferi kazandık Feyyaz. Göreceksin seninle ne işler başaracağız bundan sonra.
1: İnşallah efendim.
2: Hoş geldin oğlum. Allah kazanı mübarek etsin.
1: Sağ olun efendim.
2: Allah'ım çok şükürsün.

Aklım hep sendeydi. Hep seni bekledim. Canım Şerifciğim, seninle bir araya gelmeyeli ne kadar uzun zaman geçti. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Yakında bir bebeğimiz dünyaya gelecek. Teyze olacaksın. Şeref teyze. Beyaz sürgünden döndükten sonra mebus olup meclise girdi. Mecliste öylesine meşgul ki, evde birbirimizi görecek pek zamanımız olmuyor. Ama onun hedeflerine ulaşması ne büyük bir mutluluk. Allah'a çok şükür, bütün isteklerim gerçekleşti. Huzur içindeyim. Tek üzüntüm senden uzakta olmak.

0: Tanıştırayım. Matmazel Lilian. Kendisi meşhur bir sahne sanatkarıdır. Eşim Şeref. Anlatmıştım sana. Geç şöyle otur. Rahat rahat konuşalım.
1: Matmazel Lilian'ı misafir mi getirdiniz?
0: Hayır, misafir değil. Kendisini nikahladım. İkinci karım olarak.
1: Neler söylüyorsunuz? Çıldırdınız mı siz?
0: Hayır, ne yaptığımı gayet iyi biliyorum.
1: Ne rezil bir vaziyet! İki kadınla beraber nasıl yaşarsınız?
0: Tanrı'nın bana tanıdığı hakkı kullanarak... ...karım olarak bütün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini iddia edemezsin.

0: Burası yatak odamız olacak. Kendi zevkine göre hazırla.
1: Yatak küçüğümüzü alacak gibi değil.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ben je ne sais pas, iki kareli Türk erkeklerde yaşamak nasıl?
0: Öğrenirsin.
1: Oh, Madame Chef, bonjour.
2: Bonjour, beyefendi yoklar mı?
1: Söylemedi size, erkenden indi İstanbul'da iş için.
2: Öyle mi?
1: Peut-être, kolay anlaşabiliriz diye bizi yalnız bıraktı.
2: Sizinle anlaşmamıza ne gerek var?
1: Ah, je ne sais pas, birlikte yaşayacaksak...
2: Hayır, birlikte yaşamayacağız efendim. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ama asıl hayret ettiğim, Avrupalı bir kadın olarak... ...böyle bir düzeni siz nasıl kabullendiniz?
1: Her kadın gibi bana bakacak bir erkek, pourquoi pas?
2: Öyleyse kocanızın ve yeni evinizin... ...size mutluluk getirmesini dilerim. Ben aranızdan çekiliyorum.
1: Dommage, yazık. Sizinle iyi anlaşabilmek bekliyordum. Yalnız başıma çok canım sıkılacak bu evde.
2: Hiç üzülmeyin. Yalnızlığınız uzun sürmez. Haşim size oyalanacak yeni bir arkadaş getirir.

0: küçük hanım, buyurun, hoş geldiniz.
1: Babam evde mi?
0: Evet, odasında.
1: Sen nasılsın?
0: İyiyim, çok şükür. Hep sizi düşünüyoruz, sağlığınız için dua ediyoruz.
1: Geldiğimi anneme de haber ver, ben babamla konuşmaya gidiyorum.
0: Peki küçük hanım.
2: Ne işin var burada?
1: Elinizi öpmeye geldim.
2: Neden bunca zaman sonra?
1: Hatamı anladım. Evime dönmek istiyorum.
2: Kocan iktidardan düşünce gözünden de mi düştü?
1: Hayır, sebep o değil.
2: Ya neymiş?
1: Üstüme başka bir kadın getirdi.
2: Gülü seven dikenine katlanır. Kendin ettin, kendin buldun.
1: Beni ona siz gönderdiniz.
2: Evlen diye mi? Feyyaz'ı kurtar diye! Sen gittin, kendini sattın!
1: Baba!
2: Unuttun mu? Gitme dedim sana!
1: Mecburdum!
2: Öyleyse şimdi de yerin orası!
3: Şeref, kızım!
1: Seni ne kadar göreceğim geldi!
3: Anneciğim!
1: Kalmaya geldin değil mi?
3: Hayır anneciğim! Kalmak için gelmedim. Hatırınızı sormak için uğradım. Ama görüyorum ki, babamla aramızda hiçbir hatır kalmamış.
2: Çekil karşımdan! Seni görmek istemiyorum! Sen pislendin benim için.
1: Çıldırdın mı bey?
2: Sen sus hanım! Defol! Defol bu evden! Beni evlat katili etme!
3: Anneciğim!
4: Yarın yine erkenden meclise mi gideceksin?
5: Evet, toplantı var.
4: Öyleyse niye yatmıyorsun? Bütün gün çalıştın, dinlen biraz.
5: Yarına kadar yetiştirmem gereken bir yazı var.
4: Sana çay yapayım mı?
5: Hayır, teşekkür ederim. Sen yat, beni bekleme. Farkında mısın?
4: Ne oldu?
5: Köpekler nasıl havlıyor?
4: Evet, deminden beri böyle havlıyorlar. Ne var?
5: Yağmurda bir şey göremiyorum. Ama bu havlamalar sebepsiz değil. Bahçede biri olabilir, bir bakayım.

0: Kim o Feyyaz?
1: Şeref, baygın halde.
0: Aman Allah'ım, hemen yukarıki odaya yatıralım. Sırılsıklam, önce üstünü değiştirelim, sonra yatağa yatırırız.
1: Ben hemen havluları getireyim.
0: Kimseyi uyandırma lütfen, o halde görmesinler. Canım, ne oldu sana?
2: Müjgan, evi bulabildim demek.
0: Neden bu yağmurda çıktın? Haber verseydin biz gelir alırdık seni.
2: Üstüme başka kadın getirdi. Duramadım o evde.
1: Havluları getirdim.
0: Dur gelme, ben alırım.

0: Nefes alınız. Nefes veriniz. Tekrar nefes alınız. Veriniz. Peki, şimdi sıkıca öksürün.
1: Nesi var doktor bey?
0: Zannımca ağır bir zatürreye geçirmekte. Yüksek ateşi var. Kendini kaybediyor. İnşallah başka komplikasyonlar çıkmaz. Evet. Şimdi size bir reçete yazacağım. Fenasetinli ve piramidonlu bir toz. Keten tohumu lapası da kullansanız iyi olur.
1: Ben gerekeni yaparım.
2: Ben de sizinle çıkayım doktor bey. İlaçları da eve yollarım.
0: Unutmayın, bu işin en iyi tedavisi bir süre yataktan hiç çıkmamaktır.
1: Sizin başınızı da derde soktum.
2: Merak etme, iyileşeceksin Şeref.
1: Allah yardımcımız olsun. Bu dünyada senden başka kimsem kalmadığı için buraya geldim. İyi yaptın tabii. Burası da senin evin. Sen şimdi dinle. Sonra her meselenin hakkından birlikte geleceğiz. Bir misafirim var.
3: Kim?
1: Haşim bey.
3: Haşim mi? Onu görmek istemiyorum.
1: Rahatsız olduğunu söyledim. Fakat mutlaka konuşmak için ısrar etti. Çok önemliymiş.
3: Peki. İlle benim kovmamı istiyorsa gelsin.

0: Geçmiş olsun Şeref. Olanlara çok üzüldüm.
1: Niçin buraya geldiniz?
0: Seni evine götürmek için.
1: Bir... Aynı çatı altında yaşayayım diye mi?
0: Hatamı anladım. Onu kovdum evden.
1: Hayatımın bütün düzeni sizin yüzünüzden yıkıldı. Çıkın gidin odamdan. Bir daha da beni aramayın.
0: Şeref, rica ediyorum.
2: Haşim Bey, Şeref hasta. İstirahate ihtiyacı var.
0: Peki. Gidiyorum. Ama unutmayın, Şeref benim nikahlı karımdır. Onu mutlaka geri alacağım.

0: Hoş geldin. Yine geç kaldım.
1: Yavrumuz nasıl?
0: İçeride oynuyor.
1: Yoruyor mu seni?
0: Bugün epey hareketli bir gün geçirdik.
1: Öyle mi?
0: Biliyor musun, bugün Haşim Bey geldi. Şeref'i götürmek istedi.
1: Bak utanmaza. Defedeydim ben de bunu.
0: Ben de öyle yaptım zaten. Ne oldu?
1: Ben bir bakayım. Şeref. Şeref. Şeref, ne oldu?
2: Başım döndü. Bir an kendimi kaybettim.
1: Daha yatman lazım.

0: Neymiş?
1: Şeref salonda düşmüş, yatmasına yardım ettim.
0: Ne olacak bu Şeref'in hali? Ortalıkta kaldı. Amcam seni sever. Konuşup onları barıştıramaz mısın?
1: Sanmam. Son zamanlarda Recai Bey'le aramız iyi değil. Beklediği mevkiyi ona yeni hükümet de sağlayamadı. Bunun için bana düşman kesildi.
0: Ya Rabbi! Amcamı bu ihtirası başımıza ne dertler getirdi.

0: Bey, niçin kızımı görmeme izin vermiyorsunuz?
1: O Feyyaz denilen herifin evine göndermem seni.
0: Ne oldu? Ne kötülük yaptı size?
1: Abdülhamid'i benim sayemde devirdiler. Hani karşılığı?
0: Hala sefirlik mi bekliyorsunuz?
1: Olanlar benden iyi mi? Bana yarım adam gözüyle bakıyorlar, ha? Hepsini cebimden çıkarırım.
2: Misafiriniz geldi efendim, selamlıkta bekliyor.

0: Nedir son gelişmeler?
1: Sizden aldığımız bilgileri değerlendiriyoruz. Yeni iktidarı içinden çökertmek imkanları var. Tabii yardımlarınızla.
0: Üstüme düşeni yapmaya hazırım. Ta ki bunlar başımızdan gitsinler. Tasarladığınız bir şey var mı?
1: Var. Aralarından birinin suikaste uğraması ve bunu içlerinden bilmeleri.
0: Belli bir hedef tespit edildi mi?
1: Evet.
0: Kim?
1: Hürriyet diye bağırıp nikahlı karıma el koyan alacak.
0: Beyaz yani.
1: Bir itirazınız var mı?
2: Nasılsın bugün?
3: Bulantılar bende hiç hal bırakmadı.
2: Sık dişini, yakında kurtulacaksın inşallah. Şeref nerede?
3: Mutfakta herhalde. İyileşeli beri evdeki işleri hiç kimseciklere bırakmıyor.
2: Gidip bakayım, belki bir yardıma ihtiyacı vardır.

0: Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Biz Fatma Hanım'la her şeyi toparladık. Bir zeytinyağlı kaldı.
0: Şeref, nice zamandır senden öğrenmek istediğim bir şey var. Bunu sormak fırsatını bugüne kadar bir türlü bulamadım. Haşim'le neden evlendin? Aşık olduğum için ya da serveti gözlerimi kamaştırdığı için diyemezsin.
1: O halde bildiğim bir şeyi tekrarlamamı istiyorsun.
0: Evet, bunu senden duymak ihtiyacındayım.
1: Hayatının kurtulması için başka çare olmadığına inanıyordum.
0: Şeref, kendini benim için feda ettin.
1: İyi yapma Feyyaz. Müşken'i unutma.

0: Eline sağlık Şeref. Yemekler pek lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun, beğendiğin için çok sevindim.
2: Şeref'in aramıza katılması hayatımızı renklendirdi, değil mi Müşkan?
0: Tabii.
1: Ben de sizlere şükran borçluyum. Büyük bir buhranı atlatmamda bana yardımcı oldunuz. Ama bir şey söylersem şaşmayın.
0: Nedir?
1: Bu doyum olmaz misafirliğe son vermek zorunda kalacağım.
2: Neden?
1: Evime dönmek ihtiyacını hissediyorum.
0: Hangi evine?
1: Kocamın evine. Haşim Bey'in yanına.
2: Hayır! Olmaz, ona dönemezsin. Sevmediğin bir adamla yaşayamazsın.
1: O benim kocam.
2: Tam çocuğu doğacağı sırada Müjgan'ı böyle bırakabilir misin?
0: Sen yatmayacak mısın?
2: Hayır. Salonda biraz çalışmak istiyorum.
0: Benim kusuruma bakma. Gözümden uyku akıyor.
2: Uyu güzelim, istirahat etsin.

0: saatte burada olmaz.
1: Haşime dönmeni istemiyorum. Aynı hatayı tekrarlayamazsın.
0: Başka çare yok. En doğrusu bu.
1: Seni seviyorum Şeref. O adamın yatağına gönderemem seni.
0: Ne olur Feyyaz, bir çılgınlık yapmayalım.
1: Dayanamıyorum Şeref.

0: Bilmiyorum. Bu ara bir şey düşünemiyorum. Ama aşkımızın bir felakete sebep olmasından korkuyorum.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Gördüklerim hiçbir açıklamaya ihtiyaç bırakmıyor. Ben kendi odama gidiyorum. Sen geceyi geçirmek için istediğin tercihi yap. Ne olursun. Beni kahretme Müşkan. Çocukluğumda sen annenle babanı benimle paylaştın. Şimdi borç ödeme sıram geldi herhalde. Üstelik senin bana hediye ettiğin bir kocayla. Biz ne çılgınlık yaptık Feyyaz.
1: İş olacağına vardı.
0: Perişan haldeyim. Ne olur bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Seni çok seviyorum Feyyaz. Üzülmeni de hiç istemiyorum.
1: İnan bana Müşkem, ben de seni kaybetmek istemiyorum.
0: Ama Şeref'i de seviyorsun değil mi?
1: Evet. İkinizden de ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de bütün gece düşündüm. Şeref'ten de, senden de kopmama imkan yok. Onunla konuşmalıyım.
2: Hala nasıl yaşıyorum, nasıl yüzüne bakıyorum bilmem.
0: Sen benim her zaman biricik şerefimsin.
2: Size fırtınadan başka bir şey getirmedim. Hayatınızdan çıkıp gideceğim. Sen de olanları unut lütfen.
0: Ne olanları unutmak mümkün, ne de senin gitmen bir şeyi halleder. Feyyaz'ın nasıl sevdiğini biliyorum. Onun ikinci hanımı ol. Seni ortak olarak kabul et, hazırım.
2: Neler söylüyorsun Müşkem?
0: Tek çıkar yolu söylüyorum. Ben Feyyaz'a iyi bir eşim. Çocuğuna iyi bir anne olabilirim. Belki. Ama onun ruhundaki heyecanlara karşılık veremem. Ben sana nasıl hayransam, onun da sana aşık olmasına şaşmam. Ne seni, ne de onu kaybetmek istemiyorum. Kocamı seninle paylaşmaya razıyım. Burada kal,

0: Bu ne düşünce Feyyaz Bey?
1: Olabilir, yorgunluktandır.
0: Eski dostumuz Recai Bey hakkımızda her yerde atıp tutuyormuş. Kulağınıza geldi mi?
1: Biliyorum.
0: Hele sizi bir bulsa bir kaşık suda boğacakmış.
1: O kadar kolay değil.
2: Bir adam Feyyaz Bey'e mektup getirdi.
3: Peki, gelince ben kendisine veririm. Ne var Şerif? Haşim'den Feyyaz'a mektup geldi.
4: Nereden anladın?
3: El yazısından, hayra alamet değil.
4: Açıp bakalım mektuba. Feyyaz Bey, Şerif hakkında sizinle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Bu akşam 10'da Gülhane Bahçesi'nde saray yolunda buluşalım. Haşim.
3: Haşim gene bir şeyler çeviriyor. Oraya ben gideceğim Müjgan. Ama Feyyaz olarak.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Ancak benim halledeceğim bir işe benziyor bu.

0: Şeref Haşim'le konuşmaya gitti.
1: Neden?
0: Sana mektup geldi. Zarfın üstündeki yazıyı tanıyınca merak ettik, açtık.
1: Anlat, devam et.
0: Madem pazarlık benim üstüme, Haşim'le ben konuşurum dedi, gitti.
1: Giderken tabancamı da almış.

kahramanım yetiş! Ay, sancılanıyorum! Fatma Hanım, yardım et bana!

0: Migros Yemek'te. Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le
1: yerimde yerim. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra
4: bankayız, Halkbank. Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Dünyanın en büyük, en birinci cambaz ve şarkıcısı Fadik bu çadırda.
13: Güle güle kullan. Sağ ol Cevriye abla.
14: İzin ver de şuracıkta kıvrılıp yatayım. Bana yaptığınız iyiliği ödemek istemiştim.
13: Aferin lan.
15: Yangını ver. Ben yanıyorum.
16: İnşallah büyük piyango sana vurur.
14: Seviyorum seni.
13: Ben de Memo. Cambazhane gülü Fadik.
14: Kitap bizim çadırı anlatıyor.
13: Bu kitabı yazan adamı arıyorum.
14: Yalan.
13: Ya beni sevdiğin? Hepimizi aldattı.
16: Piyango sana vurdu.
14: Memo'ya çok çektireceğiz değil mi Fadik?
13: Ben artık Leyla Şehrazat'ım.
14: Daha önce hiç tanışmış mıydın?
13: Buna imkan yok.
14: Kaybettiğimi yeniden bulmuş gibi.
13: Kimi kaybetmiştin?
14: Fadik.
0: Cambazhane Gülü Fadime bugün 16.15'te TV4'te.
17: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca

0: proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altıncı anı keşfedin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: O çocukluk hayalini meslek edindi.
7: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
6: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
7: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
6: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: İçindeki renkler

tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle...

Cehennem ola Feyyaz Bey.

0: Kendimi affedemiyorum Feyyaz. Böyle olacağını bilmiyordum. Yoksa Şeref'in gitmesini önlerdim.
1: Haşim'in niyeti beni öldürtüp suçu Recai Bey'in üstüne yıkmaktı.
0: Şeref bizler için kendini feda etti. Onun için her şeye razıydım. Ölümüne nasıl alışacağım?
1: Bütün sevgini artık çocuğuna vereceksin.
0: Mezarı nerede onun?
1: İşte orada. Bak başında biri var. Bizden önce gelmiş.

0: Bütün suç benim. Her şeye ben sebep oldum. Hep bir oğlum olmasını istediğim için.
1: Oğlumuzu görmediniz değil mi?
0: Allah bahtını açık etsin.
2: Adını Şeref koyduk.
0: O bizim şerefimiz olacak.

0: Bugünlük bu kadar çocuklar. Hepiniz çok iyiydiniz, teşekkür ederim. Hayrola Gül, dersi mi takip ediyorsun?
1: Affedersiniz hocam.
0: Af dilemene lüzum yok, senin gibi istidatlı ve kabiliyetli bir kızı kapının önünde değil, sınıfta görmeyi tercih ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu kaçıncı oldu? Yine Meral'i okuldan almamışsın. Sebep ne buna?
3: Önemli bir işim çıktı baba.
2: Hiçbir işin Meral'den daha önemli olamaz. Olmamalı daha doğrusu. Unutma, sen kenar mahalleden Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin kızıyla nişanlanacak değilsin. Senin sözün Altunizadelerin kızı.
3: Böyle zengin ve şerefli bir ailenin kızıyla nişanlamaya zorladığınız için...
2: Selim! Rica ederim bu mevzuyu yeniden tartışmayalım. Ben evimde neşe, sevinç, etrafımda cıvıl cıvıl torunlar isterim.
1: İyi akşamlar.
2: Oo, gelinim gelmiş. Hoş geldin sevgili kızım, nasılsın bakayım?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim efendim. Sen nasılsın Selim?
3: Teşekkür ederim.
1: Niye gelip almadın beni?
3: Özür dilerim, bir işim çıktı.
2: İşi çıkmış. Sen nasılsın? Derslerin nasıl gidiyor?
1: İyi sayılır.

0: Devam et anne. Bu şarkıyı çok seviyorum.
1: Sonu yok Selim.
0: Neden anne?
1: Bu yarım kalan bir şarkıdır. Sonu gelmemiş, sonu tamamlanmamış bir şarkı.
0: O kadar güzel ki, yıllardır dinlerim senden doyamam. Kim bestelemiş bunu anne? Neden yarım kalmış?
1: Bu unutulması gereken bir hikaye Selim. Bir gün anlatırım sana. Sırası gelince.

0: Nen var anne? Niçin gene üzgünsün?
1: Senin için yavrum. Sen hademelik edecek insan mısın?
0: Ben hayatımdan memnunum anne. İstifade ediyorum konservatuvardan. Hem çalışıyor hem de müzik bilgimi ilerletiyorum. Hep hademe kalacak değilim ki. Biraz para biriktirince her şey düzelecek, göreceksin. Bir gün öğrenci olarak gireceğim konservatuvara.
1: Para biriktirmek kolay mı kızım? Gırtlağımıza kadar borca gömüldük. Hatta babandan kalan piyanoyu bile satmayı düşünüyorum.
0: Babamın piyanosunu mu? Onu satmaya nasıl kıyarız anneciğim? O yıllardan beri aramızda yaşayan samimi bir dost. Bizi maziye bağlayan tatlı bir hatıra. Babamdan bize başka ne kaldı ki? Canımızdan çok sevdiğimiz eski bir fotoğraf. Bir de bu eski piyano.
2: Bir de sonu var, başı yok bu yarım şarkı. Tamam mı küçük hanım?
3: Hay Allah!
2: Gene işe geç kaldım. Hep bu yarım şarkının yüzünden. Bir gün çalıştığım sazdan kovulursam bu yarım kalmış şarkı yüzünden kovulacağım. Merhum kocanızın yüzünden. Sizin de muhterem pederiniz yüzünden küçük hanım.
1: İlahi Latif efendi, kocamın ne kabahati var?
0: Onun kusuruna bakma anne. Kemani Latif efendi amca takılıyor sana. Yoksa geç kalmak huyu onun hastalığı.
4: Zorla güzellik olmuyor. İstediğim halde nazik davranmak bir türlü içimden gelmiyor. Hoşlanmıyorum.
5: Hoşlanmıyormuş. Nesi var kızın, çiçek gibi. Asil, zengin, güzel, daha ne istiyorsun?
4: Bilmiyorum. Kendini beğenmişliği, züppeliği, hoppalığı, hafifliği nefret uyandırıyor bende. Bir ömür boyu nasıl tahammül ederim ona?
5: Anlamam ben, kızın babasına söz verdim, ölürüm de dönmem sözümden. Dönemem daha doğrusu. Anlatamam nedenini. Hadi Selim, şimdi doğru okula git, Meral'i al oradan. Hatta dünkü kabalığın içinde özür dile.
4: Bunu yalnız sizin hatırınız için yapacağım baba.
6: Ah! Ay, çizmeler patlandı! Allah kahretsin seni! Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
0: Özür dilerim.
6: Özür dilermiş! Bırak sersem daha beter olacak! Seni şikayet edeceğim, kovdurucuyum buradan görürsün! Uğursuz!

0: güzel, çok güzel okudunuz. Candan tebrikler.
1: Benden alay etmiyorsunuz ya.
0: Ne münasebet. Samimiyetime inanın, sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
1: Sahi mi söylüyorsunuz? Gerçekten beğendiniz mi beni?
0: Çok. Çok güzelsiniz.
1: Sesimi demek istemiştim.
0: Evet, ben de sesinizi demek istedim. Hayatımda bundan daha tatlı, bundan daha berrak bir ses duymadım. Emin olun, sizi çok parlak bir gelecek bekliyor.
1: İnşallah! Belki de Allah söyletiyor sizi.
0: Burada öğrenci olmalısınız. Fakat neden yalnızsınız? Hay Allah! Geç kalmışım.
1: Evet.
0: Neyse. Siz varsınız ya. Müsaade ederseniz sizi götürürüm.
1: Bilmem ki.
0: Beni bu zevkten mahrum etmezsiniz herhalde. Bu kadar nefis bir sese sahip olan güzel bir kız, samimiyetime inanmayacak kadar duygusuz olamaz.
1: Ben diyecektim ki...
0: Arabamda söylersiniz diyeceğinizi. Olmaz mı?

0: inanın hala sesinizin etkisinden kurtulmuş değilim. Şarkınız bende tertemiz duygular uyandırdı. Bir anlatabilsem. Büyük bir zevk, unutulmaz bir haz, derin bir hayranlık. Kısacası büyülediniz beni. Sesiniz ne?
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar güzel bir yüzle, bu kadar güzel bir sesin bir araya geldiğine emin olun, ilk defa şahit oluyorum.
1: Teşekkür ederim. Burada ineyim ben.
0: Bir söz almadan bırakmam sizi.
1: Ne sözü?
0: Bakın, yarın benim doğum günüm. Sizin de gelmenizi istiyorum.
1: Fakat...
0: Yok, yanlış anlamayın beni. Sesiniz vereceğim partiyi renklendirecek. Bu mutlu günüme bir mana kazandıracak. Lütfen kabul edin. Gelirseniz çok sevineceğim, gelmezseniz üzüleceğim. Bekleyeceğim. Kartımı buyur.
2: Barol Fabrikaları Genel Müdürü Selim Gençer. Önemli bir kişi olmalı bu. Demek seni doğum gününe davet etti ha?
1: Evet.
2: Hala niye sevinmiyorsun öyleyse? İşte sana yükselmen için büyük bir fırsat. İnsanı şöhrete ulaştıran varlıklı bir çevre ve önemli kişilerin desteğidir ya.
1: Fakat doğru dürüst giyecek bir şeyim bile yok.
2: Senin güzelliğin yeter.
1: Sonra doğum gününe eli boş gidilir mi?
2: Sesinden güzel hediye mi olur? Aptal!

0: Hayrola, söz dönümü bekliyorsun?
1: Hayır baba, daha önemli birini.
0: Daha önemli birini mi?
1: Evet baba. Gelmeyeceksiniz diye çok korkmuştum.
2: Geldim işte.
1: Ben de çok sevindim. Gelin sizi annemle tanıştırayım. Anne, işte sana bahsettiğim Gül.
3: Çok memnun oldum kızım. Gerçekten oğlumun bahsettiği kadar nefis bir gülmüşsünüz. Teşekkür ederim efendim.
0: Acaba bu hanım kızla ben de tanışabilir miyim?
1: Tanıştırayım babacığım, Gül Hanım.
0: Memnun oldum kızım.
2: Ben de.
1: Aynı zamanda konservatuvarın en güzel sesi.
0: Aa, bak bunu beğendim işte. Gel de kızım, daha yakından tanışalım seninle. Kimlerdensiniz?
2: Anlayamadım efendim.
0: Yani demek istiyorum ki herhalde tanınmış bir aileden olmalısınız.
2: Oldukça.
0: Böyle olduğunuz her halinizden belli zaten.
2: Pek varlıklı sayılmayız efendim.
0: Tevazu göstermenize lüzum yok. Babanız ne işle meşguller?
2: Babam hayatta değil efendim.
0: Ya, Mamafi geride büyük bir servet bıraktığına göre konservatuvarı bitirince Avrupa'ya gitmelisiniz. İlerlemeniz için şart bu.
1: Gül Hanım'ın sesini dinlemek istemez miydiniz baba?
0: Lütfederlerse memnun olurum.
1: İlk şarkınız benim olsun.

0: Kendine gel Meral! Yaptığının ne kadar büyük bir kabalık olduğunu farkında mısın?
1: Siz de ne kadar komik olduğunuzun farkında mısınız?
0: Meral, rica ederim!
1: Sürpriz ha!
0: Sayın misafirler, günün hiçbir anlamı kalmadı. Parti sona ermiş. Özür dilerim.
2: Doğum günüm berbat oldu anne. Çok mutsuz hissediyorum kendimi.
3: Zavallı oğlum! Ne kadar içli, ne kadar duygulusun! Bizim gibi insanların mutlu olması kolay değil.
2: Hayatımda ilk defa sevebileceğim bir kıza rastlamıştım. Ne yazık, o da kırılıp gitti.
3: Bu olay bende eski bir hatırayı canlandırdı. Acı bir hatıra. Yıllar evvel, yine böyle horlanarak benim de dünyamdan bir müzisyen kovulmuştum. Uzak akrabalarımızdan fakir bir genç bana musiki dersi veriyordu. Yalıya geleceği saatlerde onu heyecan ve sabırsızlıkla beklerdim. O da bana karşı ilgisiz değildi. Onun geldiğini görünce içim büyük bir sevinçle dolardı. Kendimi onun yanında bir okul öğrencisi gibi hisseder, öğretmenimi ürkek ve çekingen karşılardım. Hoş geldiniz!
4: Hoş bulduk! Derse hazırlandınız mı?
3: Evet! Hadi dadıcığım, sen dışarıda dur!
1: Burun buruna, dizdize oturma! İcap ederse öksür, ben kapının dışındayım!
3: Peki, olur, hadi!
4: Buyurun! Başlayalım!
3: Peki! Hangi şarkıyı meşk edeceğiz?
4: Al sazını sen, sevdiceğim!

0: aşkımız başlayalı tam bir yıl oldu.
1: Hayatımın en güzel günleri bunlar.
0: Senden önce hiç yaşamamış gibiyim.
1: Hayatım seninle bir mana kazandı. Yaşamak seninle güzelleşti. Seni tanıdıktan sonra ruhumda bahar çiçekleri açtı sanki. Seni sevmek ne kadar tatlı bir duygu. Bir bilsin.
0: Senin yanında dünyanın en mesut kadınıyım. Fakat bu saadet o kadar kısa sürüyor ki.
1: Vuslat bir anlık. Hasretse bitmek bilmiyor.
0: Her zaman seninle beraber olmak istiyorum.
1: Ya ben? Gönlüm senden bir dakikalık ayrılığa bile razı olmuyor. İçimde bir eziklik var. Kendimi babanın itimadını, senin masum hislerini çalan bir hırsız gibi hissediyorum.
0: Biz suç işlemiyoruz ki. En temiz hislerle birbirimizi seviyoruz. Sevmek günah mı?
1: Bu böyle devam edemez. Her seven erkek gibi seni babandan isteyeceğim.
0: Ya vermezlerse? O zaman kaçırırsın beni.
1: Hayır, bunu yapamam. Soyumuzda dile düşmüş kimse yok. Sana kıyamam. Adının lekelenmesine dayanamam. Gerekirse bağrıma taş basarım.
2: Beni görmek istediğinizi söylediler. Hayrola, bir maruzatınız mı var?
1: Müsaade ederseniz efendim.
2: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Efendim, lütfen bunu bir hafiflik olarak telakki etmeyin. Şu anda belki sırası değil ama...
2: Evet!
1: Cüretimi mazur görün. Şayet layık görülürsem...
2: Devam edin, devam edin, susmayın!

0: Allah'ın emriyle kerimenizi isteyecektim.
1: Efendi, efendi! Çıldırdınız mı siz? Bu büyük cesareti uzak akrabalığımızdan alıyorsanız şaşarım size!
2: Bana mesleğinizi söyler misiniz?
0: Musiki muallimiyim, müzisyenim efendim.
2: Mesleğinizin alafranga ismini söylemekle mahiyeti değişmez. Yani çalgıcısınız. Peki, kızıma neyle bakacaksınız? Çalgı çalarak mı?
0: Evet.
1: Buyurun! Hesabınızı da yarın gönderirim.
0: Aramızdaki hesap hiçbir zaman ödenmeyecek paşa efendi.
1: Defol küstah!

0: sevgilim yaralı bir kartal gibi başı önüne düşmüş, köşkü bir daha dönmemek üzere terk ediyordu. Öylesine perişan, öylesine mahvolmuş bir haldeydi ki, ona bakarken yüreğim acıyla burkuldu. O günden sonra onu bir daha görmedim. Bütün umutlarım kırılmıştı. Onu çok seviyor, bir türlü unutamıyordum. Bir müddet dünyanın en büyük ıstıraplarıyla kıvrandım. Durmadan adını sayıklıyordum. Hayali gözümün önünden gitmiyordu. Bu sırada savaş patladı. Onun da askere alınmış olduğunu öğrendim. Benimle son bir defa gizlice vedalaşmaya gelmişti. Seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korkuyordum ki.
1: Vaktimiz dar, bu gece gidiyor.
0: Bu gece mi?
1: Evet. Sana bunu vermek için geldim. İkimiz için besteliyordum. Ne yazık ki o da aşkımız gibi yarım kaldı. Bu gece buraya seni son bir defa görmeye, hasretle kucaklamaya geldim.

0: Nereye gidersen git unutmayacağım seni. Ölürsen duvaksız kalır, yaşarsan kulun kölen olurum. Cepheden mektuplarını bekleyeceğim.
1: Elveda sevgilim!
0: Osman! Seni bekleyeceğim! Osman! Aradan yıllar geçti. Savaş bitmiş, yurdumuz güzel günlere kavuşmuştu. Kavuşmuştu ama ondan hiç haber alamadım. Kırılan gururu aramıza bir uçurum gibi girmişti. Kötü kaderime boyun eğdim. Talihim benden esirgediği mutluluğu sana ve babana vermeye çalıştım.
1: Bu besteyi tamamladı mı dersin?
0: Bilmiyorum yavrum. Babam bu bestenin ilk kısmını ne yaptı acaba?
2: Çok aradım bulamadım yavrum.
0: Sonu olduğuna göre mutlaka bir baş taraf olması gerekmez mi?
2: Herhalde yarım değildir yavrum.
0: Size bundan hiç bahsetmedi mi?
2: Hayır. Ben bu besteyi eski evrakları içinde bulmuştum. Bir gün baş tarafı nerede diye sordum. Her seferinde cevap vermek istemedi. Nedense.
0: Yazık. Kısacık ömrü gibi. En güzel eseri de yarım kalmış.
1: İstemeyerek seni de üzdüm anneciğim.
0: Benim üzüntüm sensin Selim. Beni üzen kader çizginin benimkine benzemesi. Ben kadındım, çaresizdim. Hiçbir şey yapamaz, sevdiğimin peşinden koşamazdım. Ama senin için öyle değil yavrum. Erkeksin sen, güçlüsün. Fakir de olsa sevdiğinin ardından koşup mutluluk ufuklarını açabilirsin önüne.
1: Haklısın anneciğim. Bırakmayacağım onu.
0: Yavrum.
1: Mutluluğum biraz da senin eserin olacak.
2: Onun en güzel eseri sendin yavrum. Seni ne kadar çok severdi. Küçücük ellerini avucunun içine alıp bu minik eller acaba hangi saza ses verecek derdi.
0: Zavallı babacığım. İyi ki hayatta değil. Bu ellerin ne işler yaptığını görseydi herhalde kahrolurdu üzüntüsünden.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
1: Bırak bilmeyelim. Uzaklara, mutluluk dolu, sevgi dolu uzaklara gidelim.

0: İnan bana, senden önce hiç yaşamamış gibiyim sanki. Her şey seninle beraberken güzelleşti.
1: Sevmek, seni sevmek ne kadar güzel bir duygu. Bir bilsen.
0: Ne garip, sanki daha önce buralardan geçmiş gibiyim.
1: Seni ilk gördüğüm an ben de böyle bir duyguya kapılmıştım. Sanki seni çok eskiden tanıyor gibiydim.
0: Ben de. Ah, oh, cennet gibi bir yer. Güzelliği insanın başını döndürüyor.
1: Bütün çocukluğum buralarda geçti.
0: Ne garip, bu ağaçlar bana hiç yabancı gelmiyor sanki.
1: Koca ağaçlarım. Benim çocukluk dostlarım, güzel günlerimin hatırası.
0: Bir rüya görüyor gibiyim.
1: Rüyaların en tatlısı aşktır. Bizim aşkımız da aşkların en güzeli.
0: Korkuyorum. Bu tatlı rüyadan uyanmak korkutuyor beni.
1: Korkma sevgilim. Hiç kimse uyandıramayacak bizi bu tatlı rüyadan.

0: Maşallah, pek erkencisiniz küçük hanım.
1: Hı? Latif amca!
0: Gözüme uyku girmedi. Merak ve endişe içinde seni bekledim.
1: Neden? Kimle beraber olduğumu biliyordun ama.
0: Biliyordum! Bilmeseydim gecenin bu saatinde geldiğin için kulaklarını çekmez miydim senin hiç?

0: Siz daha yatmadınız mı baba?
1: Saatin kaç olduğunun farkındasın herhalde, neredeyse sabah olacak.
0: Artık sizin de benim çocuk olmadığımı farkında olmanız lazım.
1: Evet, belki çocuk değilsin ama işini ve Meral'i ihmal etmene ne buyurulur, kız durmadan telefonda seni soruyor.
0: İş konusunda haklısınız ama lütfen artık Meral'den bahsetmeyin bana.
1: Meral'den bahsetmeyin ne demek? Sözdün senin, yakında hayat arkadaşın olacak.
0: Özür dilerim baba, onunla evlenemeyeceğim.
1: Sebep ne?
0: Sevmiyorum onu.
1: Dünyada sevgiden daha önemli şeyler vardır.
0: En iyisi bu bahsi kapatalım baba. İyi geceler.

0: Güneş olsun.
1: Bu akşam bütün hesaplar benden çıktı.
2: Öyleyse patlayıncaya kadar içeriz. Parasını acımayın. Nasıl olsa kumarda kazandı. Kumarda kazanan aşkta kaybedermiş. Öyle değil mi çocuklar?
0: Kollarım bekliyor seni. Öpsem öpsem ellerini. Yine de sana hasret.

Evet, buyurun. Aa, sen misin Meral? Söyle kızım, seni dinliyorum. Evet. Evet. Ya. Emin ol, her şeyi düzelteceğim kızım, söz veriyorum. İyi geceler yavrum.

0: senden ayrılmak ne kadar zor.
1: Beraberken zaman su gibi akıp gidiyor.
0: Yalnız kalınca da geçmek bilmiyor. Yarın aynı yerde bekliyorum. Bizim ağacın altında. Hı hı,
1: geleceğim.
2: Niyetin nedir? Daha açık konuş!
0: Gül'ü seviyorum. Onunla evleneceğim baba.
2: Sen kendini mahvetmek istiyorsun anlaşılan. Bu budalalığın bize tam 5 milyona patlayacak.
0: Ben aşkımı parayla değişmem.
2: Anlamıyorsun. Ticari durumum kötü, iflasın eşiğindeyim.

Durumumuzun düzelmesi senin Meral'le evlenmene bağlı. Şerefimi kurtarmak için ölmekten başka çarem yok. Tercihi yapmak sana kalıyor. Ya o kız, ya da baban. Kararını ver. Şerefsiz yaşayamam ben. Unutma ki, ölümümün tek sorumlusu sen olacaksın.

0: Peki baba, siz kazandınız.
1: Teşekkür ederim oğlum.
0: Şerefiniz kurtuldu baba. Kurtuldu ama benim bütün mutluluğumu alıp götürdü.
2: Selim benim her şeyimdir. Ayıramazsınız beni ondan.
3: Gerçekler acıdır ama daima doğru konuşmayı sevmişimdir kızım. Bütün yaşantısı bu kenar mahalleden öteye geçemeyen sizin gibi bir kızın koskoca varolların köşküne gelin gidebilmesi, hatta bunu düşünmek bile komik bir durum.
2: Fakat biz seviyoruz birbirimizi.
3: Sevmek? Yaşadığımız zaman için ne kadar gülünç bir kelime. Sevgiden daha önemli şeyler var hayatta. Dünya sevgiyle dönmüyor, sevgiyle halledilmiyor hiçbir şey. Akıllı bir kız olduğunuz muhakkak. Fakat oğlumun sizin için zengin bir nişanlıyı, büyük bir serveti tepecek kadar aptal olabileceğini sanmıyorum.
2: Zengin bir nişanlı mı?
3: Evet.
2: Olamaz böyle bir şey. Oğlunuzla ben nişanlıyım. Parmağımda onun yüzüğünü taşıyorum.
3: Onun yüzüğünü mü? Anladım, oğlum alay etmiş sizinle. Besbelliği gönlünü eğlendirmiş. Gerçeklere dönelim kızım. Kararımız kat'i. Selim, Meral'le nişanlanmaya kararlı. Ve bu kararından hiçbir kuvvet onu döndüremez.
2: Fakat...
3: Size bir baba gibi nasihat edeyim. Bu oyuna bir son ver kızım. Sonra çekeceğin acı daha da tahammül edilmez olabilir. Senin iyiliğin için söylüyorum.

0: gelmeseydin ölebilirdim acımdan.
1: Gelmeyebilirdim de.
0: Gelmeyebilir miydin?
1: Evet Gül. Evleniyorum be. Bunu söylemek için geldim buraya. Beni anlamanı, beni unutmanı istiyorum.
0: O kadar kolay mı bu?
1: Değil, biliyorum. Fakat yol yakınken dönmek, inan ikimiz için de hayırlı olacak. Zaten aramızda telafisi imkansız önemli bir olay da geçmedi. Sevgi dediğim şey, bir bahar sarhoşluğuydu, geldi geçti. Artık ikimiz de ne seviyede olduğumuzu hatırlamak, aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
0: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni.
1: Ne yazık ki gönlümüzü yaşamak elimizde değil. Ben ancak kendi çevremden bir kızla evlenebilirim.
2: Hadi hayatım, gidelim artık.
1: Mutlu olmanı dilerim.
0: Durun biraz! Alın bunu! Layık olan parmaklara takarsınız.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: dileklerini alayım.
1: Üç dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
1: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem. Her sen için.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
12: Yeni Piril Ultra Güç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
3: Kasa arkası ürünlerinde bin para kazan. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde kişisel bakımdan temizlik ürünlerine, atıştırmalıklara...

0: bana. Benim sesim güzel derim. Allah için de güzel. Ben seninle beraber çalışmak istiyorum derim. Yükselmek istiyorum derim. Meşhur olmak istiyorum derim.
1: Bana kalırsa sevgini şarkılarında unutmaya çalış. Şarkılarla teselli et kendini.
2: Olur mu dersin bu anlattıkların?
0: Niçin olmasın? Patronum bütün kaba görünüşüne rağmen çok iyi bir insandır.
3: Met ettiğin kadar varmış.
1: Sen onun bir de sesini dinlesen,
0: mest olursun vallahi, mest!
3: Gelsin lan! Bir dinleyelim bakalım.

0: Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden.
1: Helal olsun!
0: Sakın takma göğsüne

0: Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden.
1: Bu iş bu kadar olur işte. Tebrikler Gülcüm, harikaydın.
2: Gel bakalım Gül Sultan, seninle konuşacaklarım var. Şuraya bir imza at, üst tarafını katip doldur.
1: Tabii tabii. Ne iyi adam ya Rabbi.
2: Artık bu dükkanın malısın. Başka hiçbir yerde çalışmak yok.
3: Ben de ilk mukavelemi böyle imzalamıştım. Yazık oldu.
4: Ne?
3: Yüzüme bak. Niye olduğunu anlarsın.
1: Bizim eski yanıklardandır, çok meşhurdu bir zamanlar. Ünlü bir kantocuydu.
3: Niye imza attın o kağıda?
4: Çalışmam lazım efendim, mecburum.
3: Bahanedir o. Biz de öyle kandırdık kendimizi gençliğimizde. İnsanın içine sahne kokusu işlemeyiversin. Kolay kolay çıkmaz.
1: Alkışları duymadın mı?
3: Boş ver o sarhoş alkışlarını. Ben rahmetli Naşit'le sahneye çıktığım zaman yer yerinden oynardı. Hepsi geçiyor bunların. Sarhoş maskarası oluyorsun sonunda. Sarhoş masalarına meze oluyorsun. Bana kalırsa hata ettin. Burası sanat yeri değil yavrum.
4: Anlıyorum efendim. Nasihatlarınıza teşekkürler. Üzülmeyin. Ne sarhoş masalarına meze olacağım, ne de ahlaksızlara kul köle. İnan bana, senden önce hiç yaşamamış gibiyim sanki. Her şey seninle beraberken güzelleşti.
5: Seninle uzaklara, mutluluk dolu, sevgi dolu uzaklara gidelim. Ömrüm boyunca yalnız seni seveceğim, yemin ederim.
4: Bir rüya görüyor gibiyim sanki.
5: Rüyaların

0: En tatlısı aşktır. Bizim aşkımız da aşkların en güzeli.
1: Korkuyorum. Bu tatlı rüyadan uyanmak korkutuyor beni.
0: Korkma sevgilim. Hiç kimse uyandıramayacak bizi tatlı rüyamızda.
2: Buyurun. Benim şekerim. Ne diyorsun? Sahi mi? Demek şarkıcı olmuş hasbam. Peki nerede okuyormuş? Çok güzel. Bilemezsin bu haber beni ne kadar sevindirdi. Tabii, tahmin edemeyeceğin kadar önemli. Teşekkür ederim şekerim. Güle güle Caniko. İyi akşamlar efendim.
3: İyi ki geldin kızım. Biraz dışarı çıksanız Selim'le, şöyle değişik bir yere.
0: Anne!
3: Rahatlarsın diye düşündüm.
2: Anlıyorum efendim, üzülmeyin. Ben böyle bir yer biliyorum. Çok eğlenceli. Çok sürprizli bir yer.
0: Niye getirdin beni buraya?
2: Biraz sabırlı ol, şimdi görürsün.

0: Deniz, yani sen hayat! Hı hı. Ve Sayın Latif...
1: Yanık yay, hay, bu da ben!
0: Önemli bir iş konuşmak üzere... sizleri yarın saat 14'te... yazıhanemde bekliyorum, saygılarımla!
1: Bu da bize!
0: Gazinocular Kralı... Bahri Kaplan!
2: Evvelki gece dinledim sizi. Samimi söylüyorum, sesinizin hayranı oldum. Gül Hanım için... gecede 1000 lira. Ha? Sizin için de gecede 250 lira vermeyi düşündüm. Ha? Ne dersiniz?
1: Vallahi ne diyeyim, bilmem ki biraz... biraz...
2: Evet, biraz az biliyorum ama ileride...
1: Yo yo, onu demek istemedim. Yanlış anlamayın, yalnız benim biraz... benim biraz kalbim vardır da...
2: Üzülmeyin, ileride bu ücreti daha da artırırım.
1: Ya.
2: Anlaştık mı?
1: Anlaşmamamız için ortada hiçbir sebep yok tabii.
2: Siz de kabul ediyor musunuz Gül Hanım?
1: Tabii, tabii.
3: Evet, evet efendim, teşekkür ederim efendim.
2: O halde sizi haftaya bugün aynı saatte burada bekliyorum.
1: Niçin?
2: Anlaşmayı imzalamanız için.
1: Ha, imza için tabii, haftaya bugün! İmza için tabii buradayız, haftaya bugün! Haftaya bugün buradayız, imza için!
3: İyi günler efendim!
1: Haftaya bugün! İmza için, imzaya bugün, haftaya bugün! Tabii!
4: Emirleriniz yerine getirildi.
5: Derhal gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Bu konuda hiçbir fedakarlık esirgenmesin. Masraflar aynen tarafımdan ödenecektir.
4: Siz merak etmeyin. Gül Hanım'ı en iyi bir şekilde lanse etmek için... ne mümkünse yapılacaktır.

0: Benimle kontratı var. Gül buradan başka hiçbir yerde çalışamaz.
1: Bu kontratı feshetmek için ne istersiniz acaba?
0: 10.000 lira.

0: Buyurun. Anlaşmayı Gül Hanım'a iade edersiniz. Benden de bahsetmek yok.
1: Bu para böyle bir hizmet için az gibi geldi bana.
0: 10.000 demiştiniz.
1: Şimdi de 50.000 diyorum. Aşağı kurtarmayacağını yeni anladım. Malum ya, son zamanlarda her şeye zam yapılıyor. Benim de sizden biraz zam istemek hakkım galiba.
0: Haklısın, bu işe de biraz zam yapmak lazım. biraz fazla oldu ama kusura bakma. Üstünü işletme vergisine sayarsın.
2: Gecede 1.000 lira ha? Kulaklarıma inanamıyorum. Demek bütün borçlarımız ödenecek, sıkıntılarımızdan kurtulacağız ha?
3: Artık sıkıntının lafı mı olur Valide Sultan? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet! Haftaya zengin oluyoruz, ha?
4: Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım Latif amca. Çalıştığımız sazın sahibi ne diyecek, o ne olacak?
3: Sahi yahu! Bak bu benim hiç aklıma gelmemişti. Allah kahretsin, herif de lanetin biridir.
4: Kim bilir ne güçlükler çıkarır bize.
3: Çıkarır ki çıkarır. Biz de bu talih varken her şey olur kızım. İster misin sonunda gene 30 lirayı ömeye yay talim edelim?
1: Sizin yükselmenize engel olacak kadar taş kalpli değilimdir. Kontrat aramızda sadece bir formaliteydi. Buyurun, kendi elinizle yırtabilirsiniz.
4: Çok teşekkür ederiz, utandırdınız bizi.
5: Yani şimdi tazminat falan istemiyor musunuz?
1: Rica ederim Latif Bey.
5: Latif Bey mi? Ah yarabbi, ne kibar adammış bu!
1: Sizleri zirvelerde alkışlamam en büyük sevincim olacak.
5: Abicim, abicim, meğer sen ne vicdanlı adammışsın, ver elini öpeyim abicim. Allah gönlüne göre versin, Allah ne muradın varsa versin. Allah kalbine göre versin abicim. Gözüne ne oldu abicim?

0: İyi akşamlar. İki saatten beri beni gelip alacaksın diye evde bekliyorum.
1: Gelemedim. Özür dilerim.
0: Söz veriyorsun, durmuyorsun sözünde. Yalvarırım içime. Her şey bu içkinin yüzünden oluyor. Uzaklaştırıyor bu içki ikimizi birbirimizden.
1: Bizi birbirimizden uzaklaştıran gerçek sebepleri bir bilse.
0: Seviyorum seni Selim. Beni anlamaya çalış. Hiç olmazsa duygularıma samimiyetle cevap ver. Bir şeyler söyle hiç olmazsa. Yalvarırım içme, içme diyorum. Artık bıktım her şeyden, alkolik olacaksın bu gidişle. Ömrümü bir ay yaşla geçirmeye niyetli değilim ben. Cevap vermeye bile tenezzül etmiyorsun. Çevreme rezil olmaktan çekinmesem, şu anda fırlatır atardım yüzüğünü suratına. Bu davranışlarının sebebini biliyorum. Tabii biliyorum. Bilmemem için aptal olmam lazım. Aptal değilim ben, anlıyor musun? Aptal değilim. Aklımın o hademe bozması, şarkıcı paçavrasında olduğunu çok iyi biliyorum. Yalan mı? Ha? Yalan mı söylüyorum?

Boş yere bekleme geçen günleri. Böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri. Böyledir ne yazık

0: Aman Allah'ım, güllere bak, güllere, ne şahane güller! Ama ne yazık ki, her zamanki gibi üzerinde ne bir kart var, ne de bir isim!
1: Kim olabilir dersin?
0: Bilmem, belki de bir hayranındır.
1: İsmini neden gizlemek lüzumunu hissediyor o zaman?
0: Kim bilir, herhalde sana aşıktır.
1: Latif amca! Yalvarırım, bir daha aşktan bahsetme bana! Selim! Ne olur Selim, bu kadar içme yavrum!
2: İçmezsem çıldırırım anne, bundan başka tesellim kalmadı elimde. Meğer ne kadar zor, ne kadar acıymışse...

0: Hala unutamadı.
1: Adam da sevgisine layık olsa canım yanmayacak. Aslında peşinden kimler koşuyor bir bilsen.
0: İnsan gönlünün sevdiğini ister. Peşinden koşanı değil.
1: Oo öyle deme. Hele her gece kırmızı güller gönderen biri var. İşte o, ya prenstir ya da paşazade.
0: Nereden anladın?
1: Oo, içime doğar benim. İşte o adam, bütün çektiklerini unutturacak güle göreceksin.
0: İnşallah. O günleri bir görebilsek. Kızımın saadetinden başka hiçbir beklediğim kalmadı hayatta.

0: Herkes yapamaz. Sana döndü. Öylesiye seviyorum seni.
1: Yazık ki çok geç kaldın. Yakında evleniyorum.
0: Evleniyor musun? Kiminle?
2: Gül!
1: İşte müstakbel eşim... Kemani Latif Bey. Aynı meslekteniz. Yükselmemde, bu duruma gelmemde bana çok büyük yardımları oldu. Ayrıca... kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz.
0: Rahatsız ettim. Müsaadenizle. Mutluluklar dilerim.
2: Çok mu seviyorsun onu?
1: Çok! Canımdan çok!
2: Neden yaptın bunu öyleyse?
1: Onu kendimden uzaklaştırmak için. Mecburdum buna. Gururumun daha fazla yaralanmasına tahammülüm yok artık.
2: Bak, kırmızı güller gene gelmiş. Bakarsın bir gün sahibi de çıkar gelir. O zaman bak, nasıl mesul olacaksın göreceksin.
1: Geçti artık Latif amca. Bundan sonra mutlu olamam ben.
3: Ne sevdim?

0: Yeter! Çağımayın dedim!
1: Ne?
0: Çalarsak ne olurmuş?

0: hale gelmişsin oğlum. Sen bu duruma düşecek insan mıydın?
1: Gül, evleniyormuşsun. Benim Gül'üm başkasının oluyormuş. Artık dayanamayacağım anne. Yaşamak bile zor geliyor bana. Bu aşk sonunda öldürecek beni. Öldürecek anne.

0: Buyurun efendim. Kimi aradınız?
1: Gül Hanım'ın evi değil mi?
0: Evet efendim.
1: Kendisiyle önemli bir konuda görüşecektim de.
0: Dışarıdalar efendim. Buyurun oturun bekleyin. Neredeyse gelirler.
1: Teşekkür ederim.

0: çaldınız? Bana mazinin duygulu bir hatırasını getirdiniz. Bugüne kadar çözemediğim bir muammaydı bu.
1: Ben de yıllardır elimdeki yarım bestenin sonunu merak ettim. Ama şimdi sevinçliyim, huzurluyum, çözüldü her şey.
0: Aslında ikimiz de bu güzel bestenin eksik birer sayfalarıyız. Eserin bütünü onun kızıdır.
1: Kızım, ne güzel! Mazi çocuklarımızda devam ediyor sanki.
0: Anlayamadım efendim.
1: Benim de bir oğlum var. Kızınızı umutsuz bir aşkla seviyor. Çılgınca seviyor.
0: Yoksa siz...
1: Evet, Selim'in annesiyim.
0: Niçin umutsuz dediniz?
1: Çünkü... kızınız bir başkasıyla evleniyormuş.
2: Hayır! Katiyen! Yok böyle bir şey! Bu bir oyundu. Gül oğlunuza hak ettiği bir dersi vermek istedi.
1: Anlıyorum onu. Fakat oğlum Gül'ü bir an bile unutmadı. Aralarında geçenler onun değil, babasının hatası. Aksine Gül'ü bulunduğu mevkiye getiren... ona her gün kırmızı gülleri gönderen... hep oğlumdu.
3: Anlaşıldı. Gül'le birlikte başladığımız oyunu ben bitireceğim. Bu benim boynumun borcu oldu. Müsaadenizle.
4: Nereye?
3: Selim'i aramaya.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde Yeşilköy'deyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında Yeşilköy'de başlasın mı? Başlasın.

Şimdi sevgili seyirciler, ben Yeşilköy sahilde yürümeye başladım. Biraz ben de buranın keyfini çıkartacağım. Ama dikkatimi şöyle çöpler çekiyor. Hem izmaritler hem çekirdek kabukları. Sigara sağlığa zararlıdır diye de eklemek istiyorum mutlaka. Şimdi çekirdeği tabii ki yiyebilirsiniz. Zaten çekirdeği yemeye başlayınca devamı geliyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde geliyor, hem de kendini alamıyorsun, durduramıyorsun. Doğru cümlem bu oldu galiba. Evet, kendini durduramıyorsun. Bu son desen de tıkıdık tıkıdık tıkıdık çit çit çit çit gidiyor. Şimdi şunu belirteceğim. Çekirdeğin yanında aldığınız zaman poşette koyuyorlar. Ya da yanınızda bir çöp poşeti bulundurun, kabuklarını oraya atın. Evet, sahil genel olarak baktığımız zaman temiz ama çekirdek kabukları olsun, işte su şişesinin kapakları olsun aralara serpiştirilmiş durumda. Ben her zaman programda şunu söylüyorum. Biz bu ülkeyi bizden sonrakilere en güzel şekilde bırakalım. O yüzden sahil çöp kutusu dolu. Çöplerimizi lütfen çöp kutusuna atalım. Bu çok zor bir şey değil. Baktığınız zaman çöp kutusuyla sahilin arasında 20 metre yok. Üşenmeyelim ve bence çöplerimizi burada bırakmayalım. Bakın, muhteşem bir sahil İstanbul'da. Bence bize sunulmuş çok güzel bir hediye. Gerçekten hani buranın Yeşilköy olduğunu hiçbirimiz bilmesek, ekran karşısında siz de şuraya otursak, ben böyle gene anons çeksem, konuşsam, Yeşilköy sahil demezsiniz. Der misin Hüseyin? Demeyiz dedi Hüseyin de. Hüseyin bu arada yeni kameraman arkadaşımız sevgili seyirciler. Hayırlı olsun Hüseyin'cim. Kimse demez bence. O yüzden böyle temiz tutalım, bulmak istediğimiz gibi bırakalım derim ben. Hafta sonu biraz önce söylediğim gibi burası fazlasıyla kalabalık oluyor. Burada oturulacak yer olmuyor. Güneşlenmek istiyorsanız güneşlenecek yer hiçbir şekilde olmuyor. Denize girilecek yer de hiçbir şekilde olmuyor. Benim Yeşilköy'de oturan bir arkadaşım vardı. Bana şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben senelerdir burada oturuyorum. Önümde bana sunulan nimetin farkında değilmişim. O yüzden yaz ayları ve hava her güzel olduğunda sabahın erken saatleri denize giriyorum, sahilde yürüyüşümü yapıp evime gidiyorum. Aslında gerçekten Allah bize birçok şeyi önümüze sunuyor. Görmek bizim elimizde diyelim ve sizi bu muhteşem sahille baş başa bırakalım. Kumsalda ben de azıcık yürüyeyim. Sonrasında yürüyüş yoluna geçeyim.

0: Burası Yeşilköy sahilde balıkçı barınağı sevgili seyirciler. Hemen Hüseyin'in arka tarafında da sahile geldiğiniz zaman kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Sol tarafımda canlı balık satış yeri var. Buraya geldiğiniz zaman taze balıklarınızı satın alabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde gelmenizi tavsiye ediyorum, değil mi? Öğleden sonraya kalıyor mu? Tezgahı şimdi yeni açacağız diyor. Bir şey soracağım, öğleden sonraya kalıyor mu?
1: Kalıyor.
0: Öğleden sonraya da kalıyormuş. Mevsim balıklarını burada alabiliyorsunuz. Balık pişirilebiliyormuş aynı zamanda. Ve pişmiş servis de yapılıyormuş.
1: Yemek yok.
0: Ha, yemek yokmuş. Paket olarak pişiriliyormuş. Ama onun dışında ben balığımı taze taze alayım, evimde kendim yapayım diyorsanız buradan taze bir şekilde balığınızı satın alabilirsiniz. Hemen böyle sahilde ilerliyoruz. Şimdi sabahın erken saatleri dediğime de bakmayın, saat 11'e geliyor aslında. Yani 11 tabii bazıları için çok erken.

Ama şunu unutmayın, erken kalkan yol alır. Ben eskiden erken kalkmayı hiç sevmezdim sevgili seyirciler. Yani bu insanlar erkenden kalkıp ne yapıyor falan derdim. Erken kalkmak kadar ama baktığınız zaman güzel bir şey yok. Gün size kalıyor ve daha dinç oluyorsunuz. Ben artık yani uzun yıllardır erken kalktığım için güzel bir şeymiş erken kalkmak gerçekten de. Şimdi sahilde yürümeye devam ediyoruz Yeşilköy'de. Burada görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla tekne var. Bu teknelerin bazıları saatlik olarak da kiralanabilir. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman konuşursunuz. Ona göre bir yol izlersiniz. Kiralanmayanlar da var, kişiye ait olanlar da var. Onu da belirtmek istiyorum. Bu arada sahile motosikletle girmenin yasak olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu sahil buradan Yeşilyurt Spor Kulübü'ne kadar sağ tarafımdan gidiyor. Sol tarafımdan da Florya'ya kadar gidiyor. Uzun bir yürüyüş hattı var. Arabanızı buraya bırakıp Florya'ya ve Yeşilköy, Yeşilyurt tarafına yürüyüş yapabilirsiniz. Yeşilköy'e otobüs, minibüs, sarı dolmuş ile gelmenin yanı sıra Marmara'yla gelebilirsiniz. Sahile geldiğiniz zaman, çocuklarınızla geldiğinizde siz banklarda otururken hemen çocuklarınızın vakit geçirebileceği arka tarafta oyun alanları var. Sizlerin de egzersiz yapabileceği alanlar var. Burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hemen ileride de yine oturma yerleri var. Ben şimdi Florya tarafına doğru yürüyorum. Yeşilyurt tarafı sağ tarafımda kaldı. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Şimdi o kadar balıktan konuştuk. Programın içinde tabii ki balık yiyeceğiz. Sizi Yeşilköy'e geldiğiniz zaman yiyebileceğiniz en uygun balık yerine götüreceğim. Bu kadar uygun balık yeniliyor mu diye de gerçekten şaşıracaksınız. Programın içinde gideceğimiz yerde hem balık ekmek yiyebiliyorsunuz hem de balık çorbasıyla güne başlıyorsunuz ve dilediğiniz balığı taze bir şekilde uygun fiyata yiyebiliyorsunuz. Beklemede kalın, benden söylemesi.

Şimdi ben sahilde çok güzel bir şekilde yürüyüşümü gerçekleştiriyordum. Hüseyin'e dedim ki dur. Bakar mısınız? Atıkların denizde yok olma sürelerini, gerçekten çok uzun yıllar bu attığınız atıklar yok olmuyor sevgili seyirciler. O yüzden denize, karaya hiçbir şekilde çöp atmayın. Biraz önce anons çekerken ben çöp atmayın üyesinde bulunurken gene var. Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Ben yine bunu programlarda hemen hemen söylüyorum. Ya ben bu yazıyı görünce kendimi bir tuhaf hissediyorum. Ne münasebet diyorum yani bana böyle bir uyarı yapıyorlar. E bunu zaten biliyor olmamız gerekiyor değil mi? Bence kesinlikle. Görüyorsunuz değil mi bak gazete, attığınız gazete 3 ayda yok oluyor. Ciklet 5 yılda. Plastik 1000 yılda. Görüyor musunuz? O yüzden bu güzel ülkemizi koruyalım, sahip çıkalım. Sahilde Yeşilköy'de Florya'ya doğru yürürken hemen karşı tarafımda ne güzel değil mi teknelerin arasından yürüyoruz bu arada. Sanki Bodrum Yalıkavak'tayız. Değil mi Hüseyin? Ben böyle anons çekiyorum gittiğim hani güzel sahil yerlerinde. Böyle Ege Akdeniz benzetmesi yapıyorum. Yıldız abart abart abart diyorlar bana. Abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. İstanbul'un içi olduğunu bilmeseniz şuraya bakar mısınız? Akdeniz ya da Ege sahili gibi burası. O kadar muhteşem. Yaşadığımız her yer çok güzel işte. Sahilde teknelerin sonunda şöyle yürüdüğümuz yerden Florya'ya doğru giderken bir çay bahçesi var oturabileceğiniz. Hemen Hüseyin'in arka tarafında da yine birçok yer var. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz, sadece balık değil, et de yiyebileceğiniz bütçenize göre birçok restoran var. Dilediğiniz yere, damak zevkinize ve bütçenize göre oturabilirsiniz. Yeşilköy gerçekten İstanbul'un en güzel semtlerinden biri bana göre açıkçası. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şeyi düşünüyorum diyor Hüseyin. Üniversite yıllarımda fazlasıyla gelirdim Yeşilköy'e. Ara sokakları olsun, sahili olsun, işte yeme içme açısından olsun. Hem oturulabilecek hem de fazlasıyla güzel vakit geçirilebilecek bir yer. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Kışın burada İstanbul'un iç tarafına doğru kar yağdığında buraya kar fazla tutmuyor. Neden? Sahil kesimi olduğu için. Boşuna demiyoruz Akdeniz, Ege sahili diye. Değil mi ama?

0: güle güle kullan.
1: Sağ ol Cevriye abla.
2: İzin ver de şuracıkta kıvrılıp yatayım. Bana yaptığınız iyiliği ödemek istemiştim.
0: Aferin lan!
1: Yangına bak, ben yanıyorum!
3: İnşallah büyük piyango sana vurur.
2: Seviyorum seni.
4: Ben de Memo. Cambazhane gülü Fadik.
2: Kitap bizim çadırı anlatıyor.
4: Bu kitabı yazan adamı arıyorum.
2: Yalandı.
4: Ya beni sevdiğin? Hepimizi aldattı.
3: Piyango sana vurdu.
5: Memo'ya çok çektireceğiz değil mi Fadik?
4: Ben artık Leyla Şehrazat'ım.
2: Daha önce hiç tanışmış mıydın?
4: Buna imkan yok.
2: Kaybettiğimi yeniden bulmuş gibiyim.
4: Kimi kaybetmiştin?
2: Fadik'i.
6: Cambazhane Gülü Fadime birazdan TV4'te.
7: Büyük maç başlıyor.
8: O zaman yerimde yerim.
9: Migros yemekle yerimde yerim. Yerimde yersem yerimde yerim. Dizi kesmem, maçı es geçmem, mutfağa girmem. Yerimde yerim.

0: Migros Yemek'te. Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le yerimde yerim.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
11: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
10: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
11: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
10: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
13: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
14: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
12: Demezdi.
14: O zaman bize müsaade.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
12: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
16: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
17: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te TV4'te.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Pro.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
1: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Dersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: İstasyon Caddesi'ni geride bıraktım. Şimdi Yeşil Yalı Sokağı'na girdim. Gölgeden gelmeye çalışıyorum ama böyle yürümeyeceğim. Şu an çok güzel bir mekan gördüm. Hüseyin de göstersin. Ne kadar güzel dekore etmişler değil mi Hüseyin? Evet dedi. Aslında çok bir şey yiyip içtik ama biraz önce biriyle karşılaştım. Burayı tarif etti galiba. San Sebastian'ın çok meşhur olduğunu söyledi. Burası dedi Hüseyin. San Sebastian varsa eğer bence burada bir San Sebastian'ın tadına bakalım şöyle ucundan. Anlata anlata bitiremedi biraz önce karşılaştığım hanımefendi. Bu arada mekan gerçekten çok güzel. İstasyon Caddesi'ne çıkıyor yanılmıyorsam mekanın bir diğer kapısı. Değil mi Hüseyin? Köşedeki mekan burası galiba. Evet dedi Hüseyin. Burada da yine güne sevdiklerinizle başlayıp günü sevdiklerinizle bitirebilirsiniz. Sosyal medya içinde

güzel bir görsel olur. Şimdi sosyal medyada yediğimizin, içtiğimizin yerlerine güzel fotoğraflarımız eşliğinde yayınlamak moda biliyorsunuz. Fikir oluyor aslında bence. Hani birini gördüğünüz zaman güzel fotoğraf çektirmiş bir mekanda, aa bu mekan neresi diyorsunuz, merak ediyorsunuz ve gitmek istiyorsunuz. Ben şikayetçi değilim açıkçası insanların fotoğraf yayınlamasından. Sen Hüseyin, ben de şikayetçi değilim dedi. Şöyle mekanın bir de içine bakalım. Bakalım mı Hüseyin? Gelmişken bakalım. Hadi gelin. Şimdi oradan içeri girdim. Yeşilyalı Sokağı'ndan buraya geldim. Mekanın içi gerçekten çok güzel sevgili seyirciler. Burada güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Öğle akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle tatlı, aperatif bir şeyler yiyebilirsiniz. Soğuk sıcak içeceğinizi içebilirsiniz. Yeşilyalı Sokağı'ndan girdik bu mekana şuradan ve İstasyon Caddesi'nden çıktık. Gerçekten burası da çok keyifli bu arada. İster İstasyon Caddesi'ne çıkan kısımda oturun, ister Yeşilyalı Sokağı'nı gören kısımda oturun. Şimdi ben İstasyon Caddesi'ne bakan tarafta oturdum zaten. Bence o taraf daha ferah ve aydınlık. Yeşilyalı Sokağı'na bakan kısımda oturalım biz. Siz de bu arada bu güzel mekana şöyle bir göz atın.

Şimdi ben San Sebastian söyledim. Buranın gerçekten en güzel ve en meşhur tatlısı olduğunu anlattılar bana. Yıldız, bu kadar şeyi arka arka yiyor musun diye sorabilirsiniz. Hüseyin niye güldü? Evet yiyorum. Hüseyin de onaylıyor beni. Evet yiyorum gerçekten de. Neden yemeyeyim ki? O kadar güzel yapmışlar ki neden yemeyeyim? Şimdi çikolata sosunu ister siz döküyorsunuz, isterseniz dökmüyorsunuz. Burada kalıyor. Bazıları sade yemeği tercih ediyor çünkü. Yanına sağ olsun Mithat Bey bugün detay kameramızda. Hüseyin Bey gösterirse Mithat Bey'i. Mithat Bey benim için çay da söylemiş. E tabii ki tatlı, çaysız olmaz diyelim. Ve bana yemeden gitmeyin diye anlatılan San Sebastian'ı sosunu döküp tatlımızı yemeye başlayalım.

O kadar çok da çikolata sosu getirmişler ki çok merak ettim, soracağım. Normalde de böyle mi getiriliyor? Şimdi San Sebastian Cheesecake'te benim şöyle bir şikayetim oluyor sevgili seyirciler. Genelde yanında çikolata sosu geliyor ama gerçekten bu kadar fazla gelmiyor. O yüzden sormak istedim. Çikolata sosu severler için bakın muhteşem. Ve gerçek çikolata, eritilmiş gerçek çikolata. Belçika çikolatasıymış, onu da belirteyim. Ve anlata anlata biraz önce Yeşilköylü bir hanımefendinin anlata anlata bitiremediği San Sebastian tatlısının tadına hemen bakayım.

Sevgili seyirciler, abartmıyorum. O kadar güzel, o kadar hafif ki gerçekten anlatıldığı kadar varmış bu San Sebastian cheesecake. Şimdi ben San Sebastian'ımı yemeye devam edeceğim. Siz de mutlaka buraya gelip, tatlıları da fazlasıyla güzelmiş. Bence burada eğer bir San Sebastian cheesecake severseniz buraya gelip bu tatlının tadına mutlaka bakın. Burada arkadaşlarınızla keyifli bir şekilde sohbet edin derim ben. Çalışanları da fazlasıyla güler yüzlü. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan gece 2'ye kadar. Tabii ki müşteri kaçta giderse yaz kış o saatte kapatıyorlar diyelim. Ve sizi son kez bu güzel mekanla baş başa bırakıp sokak aralarından karşılayalım.

0: bu cadde gerçekten çok güzel durmuyor mu? Devamı daha da güzel bu arada sevgili seyirciler gerçekten de. Şöyle buradan bakmaya doyamadım. Yeşilliğine doğa, yani doğasına hayran olmamak elde değil gerçekten de Yeşilköy'ün. Hani bana gittiğimde gerçekten program içinde çok abart abart kelimesi de kullandım ama abartmıyorum. Bazı semtlerin, ilçelerin İstanbul'da İstanbul'la ilgisi yok. Aslında baktığınız zaman Yeşilköy'de, İstanbul'un tam içinde, merkezinde bir yer. Kimine göre dışında olabilir ama tam bir sahil kasabası gibi değil mi? Ve balıkçıya geldik sonunda. Görüyor musunuz? Bak, sahil kasabası gibi dışını masmaviye boyamışlar. Değil mi Hüseyin? Haydi yürü bakalım. Gidelim. Balıkçı abinin adı da Hüseyin bu arada. Onu da söyleyeyim. İki Hüseyin'in yanında bir dilek tutarız artık değil mi Hüseyin? Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Hemen Alişan Yedibaşlar Sokağı'na girdiğiniz zaman birazdan yemek yiyeceğimiz balıkçının karşısından İstanbul Caddesi'nden hafta sonları orada böyle küçük küçük tezgahların açıldığını da belirtmek istiyorum. Bu yine yolda da sahile çıkan bu yolda da burada küçük küçük alışveriş yapabileceğiniz tezgahların açıldığını da belirtmek istiyorum. Ve balık ekmek, midye dolma, balık çorbası ve Hüseyin abimiz. Nasılsın Hüseyin abi? İyiyim, sen nasılsın?
1: Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi.
0: Ben de vallahi seni gördüm çok iyi oldum. Ben Hüseyin abiyi senelerdir tanırım. Hemen şöyle Hüseyin'cim, burayı bir dışarıdan görür müsün? Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nın hemen üst tarafında bu balıkçı. Ben size program içinde anlattım. Ailenizle, sevdiklerinizle gelebilir, balığınızı yiyebilir ve burada Hüseyin abiyle ve eşi Gülcan ablayla keyifli sohbet edebilirsiniz. Yazın dışarıda oturabilirsiniz. Şöyle kameraman arkadaşımız Hüseyin gösteriyor sizlere. Kışın da hemen sağ tarafımda içeride oturabilirsiniz. Tam bir sahil kasabası Yeşilköy'e uygun dekoruyla bizleri bekliyor. Fiyatlarıyla fazlasıyla makul bu balıkçı diyelim. Ve sizi burayla baş başa bırakıp siparişimizi verelim. Değil mi Hüseyin abi?

Et balık, kelle, bunlar yenir elle. Kibarlık olsun diye tabii ki balıklarımı çatalla bıçakla yemeyeceğim diyecektim. Bunda galiba kılçık yok ama çatalla bıçakla yiyeceğim. Normalde işte somon ya da kılçığı ayıklanmış balık çatalla bıçakla yenir. Ama diğer türlü kılçıklı balıkları böyle kibarlık olsun diye böyle böyle yemeye bence gerek yok. Siz ne düşünüyorsunuz kameraman arkadaşlarım? Aynen öyle. İşte pirzola geliyor. Çatalla bıçakla ayırmaya çalışıyorlar. Neden? Gayet kanat da öyle, tavuk kanat. Yani elle yenebilir. Yani bence hiç gerek yok şov yapmaya. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden şimdi bu balık çatalla bıçakla yenilebilecek bir balık olduğu için şu anda bunu çatalla

bıçakla yiyeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de tek kişilik salatam var. Tabii ki damak zevkinize göre diğer balık çeşitlerini de söyleyebilirsiniz burada. Önce bir şöyle salatayı limonlayalım değil mi? Hüseyin, güzel peynir de rendelemişler.

Şunu belirteyim, Yeşilköy'de yiyebileceğiniz en uygun fiyatlı balık lokantası burası. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum bu arada. Hüseyin abiye de geldiğiniz zaman mutlaka selamımı iletin kendisine. Salatayla başlayacağım. Çünkü çok güzel görünüyordu açıkçası.

Tabii ki balığımı yemeye, salatamı yemeye devam edeceğim. Ama Hüseyin ve Mithat diyor ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman kapatalım programı, ondan sonra devam edeyim değil mi sevgili seyirciler? Bence bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de sizlerle beraber Yeşilköy'de girmediğim sokaklara girdim ve görmediğim yerleri gördüm. Ki senelerdir, 25 senedir İstanbul'dayım. 25 seneden fazladır. Yeşilköy'e o kadar gelirim ama o sokaklara, İnci Çiçeği Sokağı olsun, Liman Sokağı olsun, gerçekten ilk kez giriyorum. Soralım İstanbul'da benim gibi yaşayanlara. Sizler daha önce Yeşilköy'e gelip girdiniz mi o sokaklara? Hayır dediler. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Benim uğradığım yerlerde sizler de gününüzü geçirebilirsiniz. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

Sineması, İbibikler Çadır Tiyatrosu bugünden itibaren temsillerine başlıyor.

0: alkışları duyuyor musun?
1: Duyuyorum, ne olacak?
0: Bu alkışlar sana, dinle bak!
1: Kime yutturuyorsun şişko? Bunlar bana değil, Fadiye,
0: Sana iltifat etmek istedim Cevriyem!
1: Bu ne biçim iltifat ulan? Sen kadın ruhundan anlamayan tuzsuz bir...

0: Fadik. Gel bakalım kızım. Hadi al payını, güle güle kullan.
1: Sağ ol Cevriye abla.
0: Sen de sağ ol tatlım. Abdi.
2: Buyur abla.
0: Al bakalım hakkını, yallah.
2: Sağ ol abla. Abla be!
0: Ne var ulan, ablasız kal be!
2: Sana bir maruzatım var.
0: Oğlum, geveleme de ne istiyorsan söyle hadi!
2: Bundan sonra sana anne demek istiyorum.
0: Git de ablana ana de! Ulan benim yaşım daha ne be!
2: O manada değil be ablacığım! Allah'ın emriyle kızın Naciye ile evlenmek istiyorum.
0: Ne dedin, ne dedin? Tuh sana! Yediğin haneye bak be! Ulen sen davulcunun tekisin be! Çekil kaçma hadi, hayvan herif! Hadi! Çekil kaç lan!
1: Ablacığım, sinirlenme! Belki Naciye de Abdi'yi istiyordur. Onun da bir fikrini alsanız.
0: Allah yazdıysa bozsun! Benim kızım fabrikatörlere, milyonerlere, doktorlara layık! Ben bugüne bugün büyük patroniçeyim!
1: Anneciğim, ben...
0: Bu laf burada bitsin! Payını almayan kim var?
3: Ben!
0: Geldin mi başımın belası? Al bakalım!
3: Yetmez abla! Başımda bir sürü yamyam var! Baksana bu adamlar kolay doyar mı?
1: Ne yaptınız da karşılığında para istiyorsunuz?
3: Daha ne yapalım yani? Acaba biz olmasak siz burada rahat rahat çalışabilir misiniz?
4: Bırakırlar mı adamı? Duman ederler bu çadır alimallah, duman!
1: Boş verin bu ağızları be! Aklınız sıra bize gözdağı verip korkutmak istiyorsunuz! Kimseye haraç vermeyiz biz!
3: Biz haraç almıyoruz! Bileğimizin hakkını istiyoruz! Ama isterseniz vermeyin! Alın, bu da kalsın!
5: Siz bilirsiniz! Başınıza geleceği siz düşünün!
0: Boş ver, sen Fadi'ye bakma Bahri! Alın hakkınızı, hadi alın!
3: Peki abla, senin hatırın için alıyoruz! Eyvallah,
2: eyvallah!
1: Bu serserilere çok yüz veriyorsun be Cevriye abla!
0: Doğru ama ben ne yapayım? Başımda beni koruyacak kabadayı bir koca yok ki!
5: Ben ne güne duruyorum ha?
0: Ulan biraz evvel neredeydin Amendebur? Çıkıp da iki lakırda etseydin ya!
5: Onlar geldiği zaman ben şeye gitmiştim!
0: Burada olsan ne yapardın sanki ha?
5: Ne mi yapardım? Demir yumruğum tepelerine iner, bir Osmanlı tokada aşk eder, iflahlarını keserdim!
0: Daha geldi! Neredesin ulan sen?
5: Neredeyim işte, görmüyor musun nerede olduğumu?
0: Sus, bana cevap verme, ben sana yemeği hazır demedim ha?
5: Ya ben ahçı mıyım, reklamcı mıyım yoksa ha?
0: Evet, senin çenen çok uzadı bana bak, reklamcısın! Ay, ay. Evet, reklamcısın, gecelerinde süpürgecisi süpürgecisin, anlaşıldı mı?
5: Anlaşıldı karıcığım!
0: Sus, cevap verme bana! Yemeği hazır diyorum, anlaşıldı mı?
5: Peki karıcığım!
0: Sus, vallahi dağıtırım çenelerini seni, utanmaz herif seni, hala konuşuyor be!
5: Peki canım karıcığım, nanoşum benim, Allah canını alsın inşallah! Şişko karı!
6: Tiyatronun müdürü kimdir? Ay,
5: müdür mü? Müdürü de, sahibi de benim yavrum! Emret, bir şey mi istiyorsun?
6: Memnun oldum. Adım Mehtap Kıvrak.
5: Benimki de Hüdaverdi anam.
6: Maşallah, ne güzel isim! Tam size göre, ben artist olmak istiyorum.
5: Senden neler olmaz Mehtap! Vallahi kaloriferli apartman gibi kadınsın he!
6: Ben çok güzel şarkı söylerim, dans da ederim.
5: Gel öyleyse bir prova yapalım.

0: Cevri abla, Cevri abla koş yetiş!
1: Ne oldu kız?
0: Hiç sorma, sorma! Hüdaverdi'nin iffeti tehlikede, bir ayarlamaya çalışıyor garibi!
1: Olamaz! Hüdaverdi benden başkasına bakamaz!
0: Ay oldu abla, oldu!
1: Ne diyorsun be, ben adamı patiska gibi cart diye ayırırım ha!
0: Ulen yedim seni, yedim!
2: Cevriyem, kıza prova yaptırıyordum vallahi.
1: Ulan sen dans hocası mı oldun?
2: Ay!
1: Selam! Selam!
2: Allah'ım!
1: Al sana! Kaç ola! Kaçma! Ay yavrusu erkeksin! Er meydanına gel bakalım!
2: Dans hocası!
1: Al sana!
2: Cevriyem, affet! Allah'a kabahatim yok! Yapma Cevriyem!
1: Kanlı içsem doymam ulan seni!
2: Ay ay ay Cevriyeciğim!
1: Ulan defol! Kovdum seni, bu çadıra bir daha adım atmayacak bana!
2: Cevriyeciğim, ben ettim, sen etme! Vallahi prova yapıyorduk, inan bana, ne olur!
1: Ulan ne provası be! Buraya bir daha gelme, ayaklarına kırarsın, anlaşıldı mı? Defol lan! Defol! Defol lan, kör herif seni! Ulan, hayır gelesin, ahlaksız, hayırlısın! Dışarı bak, Cevriye abla! Bırak seferlik, bağışla, ne olur!
3: Sakin!
1: Onu. Ne affetmesi, Allah yazdıysa bozsun lan!
3: İstiyesi ekmeğiyle oynama!
1: Karışma lan sen, karışma be şu ayı yavrusuna! Ulan seni, ulan defol, karışma bunu! Gözüm görmesin seni, yiyeceğim ulan seni ben! Bırak hırsız!
2: Bak Cevriyeciğim, affet! Kur'an'a el basayım, bir daha yapmayacağım!
3: Sakin ol, bırak. Sakin ol ama!
1: Bırakın beni lan, bırakın beni be!
2: Peki, peki, gidiyorum işte Cevriye! Bunca zamandır sana verdiğim emekler haram olsun Cevriye, haram!
1: Bırakın, puh!
0: Abla be, kıyma Hüdaverdi'ye! O yalnız seni seviyor, Allah'ıma dinime!
1: Bana bak Fadik, seni kızım gibi severim! Ama bir daha Arif'in ismini benim yanımda ağzına alan, kendine başka bir iş arasın! Anlaşıldı mı? Tamam mı?
0: Of, şaka yapalım derken yaptık be çocuklar!

0: Hey hemşerim hadi kalk bakalım, kalk hadi!
1: Ne var be abla?
0: Ne demek ne var be? Perdeyi çoktan kapattık.
1: İzin ver de şuracıkta kıvrılıp yatayım.
0: Yatacak mısın? Ulen otel mi burası be?
1: Gidecek yerim yok. Son paramı içeriye girerken kapıda sana verdim.
0: Kes!
1: Biraz insaflı ol be abla.
0: Ne olmuş yani? Bir duhuliyeyle çadırı satın mı aldın zannediyorsun?
1: Yok be abla, garibanız be anam.
0: Kes lan, burası serseri yatağı değil! Hadi bas bakayım, yürü asfalttan oğlum!
1: Peki kızıma gidiyorum.
0: Kes lan!
2: Abla be, bırak fıkarayı, kalsın sevabına.
0: İyi ama kız, ya bir araklamaca yaparsa, o zaman ne yaparız?
2: Yok canım, hiç de öyle bir adama benzemiyor.
0: Hadi bakalım delikanlı, bunun hatırı için müsaade ettim, yatabilirsin.
1: Sağ ol abla, Allah senden razı olsun. Size de çok teşekkür ederim.
2: İyi geceler.

0: Üşümeyesin diye battaniye getirdim sana. Geceleri çadır soğuk olur da.
1: Teşekkür ederim.
0: Yok canım, teşekküre değmez.

0: Günaydın.
1: Hey, şuna bakın! Amma da amar atmış ha!
2: Ha, öyle! Çalışkan bir gence benziyor.
1: Kolay gelsin!
0: Sağ ol abla! Dün gece bana yaptığınız iyiliği ödemek istemiştim.
1: Aferin lan! Becerikli bir delikanlısın!
3: Pire gibi vallahi Cevriye abla! Tam aradığın adam! Ona çadırda bir iş versek ya!
1: Çalışır mısın lan?
0: Ah, seve seve! Böyle bir işe çok ihtiyacım var.
1: Adın ne senin?
0: Memo.
1: Peki Memo, çalış bakalım. Yalnız seni işe aldığıma beni pişman etme! Yürü kız!
3: Ablacığım! Dün kimi gördüm biliyor musun?
1: Kimi?
3: Seni çok seven birisini!
1: Kimmiş o kız?
3: Kim olacak? Hüda verdi!
4: Hah, yanıp tutuşuyor senin için abla!
1: Yansın kör olasıca herif! Benim gibi ehli namus bir taziyi nereden bulur o be?
3: Bulamaz tabii! Abla be, gel barıştıralım sizi!
1: Susun lan! Bir daha herifin lafını ederseniz, topunuzun gözünü patlatırım! Tamam mı?
3: Ne yapsak nafile? Karıda katır inadı var!
5: Bu seferlik affetse, günaha mı girer sanki? Ne yapsak acaba?
2: Bilmem!
3: Ben buldum yolunu! Cevriye'ye bir aşk mektubu yazarı Südaverdin'in ağzından! O zaman karı suyu çekilmiş ormana döner afilli laflardan! Tamam, oldu!
2: Nasıl da aklımıza gelmedi bu iş?
5: Yaşa Fadik!
4: Bakın, ben böyle mektupları iyi bilirim!
3: Bilirsen söyle de yazalım!
4: Kara gözlüm, sırma saçlım, eli maşalım!
3: Bir kadına eli maşalı denir mi, salak?
2: Aa, durun, durun! Bana ilham geldi!
3: Çabuk söyle!
2: Sen dalında bülbül, ben kafeste gül!
3: Bak ulan! Böyle aşk mektubu olur mu be? Öyle şeyler yazmalıyız ki, bir kadın okurken yüreği hoplamalı, mest olmalı!
5: Ha, mektuba şöyle başlayalım!
3: Nasıl?
5: Cicim, nonoşum, tontonum!
3: Olmaz ulan öyle mektup! Kafam da iyice bozuldu ha! Ben Hüdaverdi'nin yerinde olsam şöyle yazardım!
4: Nasıl?
6: Nasıl?
3: Ulan karı, sen kendini bir matah mı sanıyorsun? Kafamı çok bozma, oraya gelirsem façanı aşağı alırım ha! Nasıl?
6: Annem bu mektubu alınca barışacağı varsa bile barışmaz!
3: Bu kadar kişi bir mektubun içinden çıkamadık, yazıklar olsun bize!
0: Ben size yardım edebilir miyim?
3: Heh, bir sen eksiktin!
0: Size faydalı olmak istiyorum!
3: Sen süpürmene bak oğlum, süpürmene hadi git!
0: Bir deneseniz, ne kaybedersiniz?
3: Hadi pekala, senin de gönlün olsun! Söyle bakalım!
0: Benim ilk ve son aşkım, rüyalarımın kadını Cevriye! Sana bu mektubu gözyaşlarımla, kaybolan saadetime yanarak ve senin için ağlayarak yazıyorum sevgilim!
6: Vay anasını!
3: Yazıyorum...
4: Memo'ya bakın!
3: Lan Memo, nereden çıkarıyorsun bunları?
0: Vaktiyle bir romanda okumuştum!
3: Arkası var mı?
0: Hepsi hatırımda!
3: Aman Memo, devam et sonra unutursun!
0: Seni ilk gördüğüm anda sevmiştim! Sen benim ışığım! Güneşim, mehtabım, sen benim sevgilim! Sen benim her şeyim olmuştun!
1: Hasretin içimde alev alev yanıyor sevgilim! Bu ateş beni her an biraz daha eritiyor, tüketiyor! Yalnız sen, sen Cevriyem! İstersen tekrar bana can verebilirsin! Son nefesimde bile senin adını anarak öleceğim Cevriyem! Her zaman senin Hüdaverdin!
4: Durun, durun, yumuşasın biraz ya!
1: Ah Hüdaverdin, meğer sen ne ince ruhlu erkek misin Hüdaverdin!
7: Cevriyem buradayım! Cevriyem, yavrum!
1: Ah, erkeğim benim!
7: Kadınım benim!
1: Ah, canım benim, Osmanlı erkeğim, Osmanım!
7: Bir tane bebeğim!
1: Ah, canım, canım benim!
3: Sayende barıştırdık ikisini! Ne mektuptu o be? Sahi hangi romanda okumuştun o lafları?
0: Ölmeyen aşkım!
3: Bayılırım aşk romanlarına! Ama okuyacak vakit nerede?
0: Hep çalışır mısın sen?
3: Tabii! Çadırda doğmuş, çadırda büyümüşüm! Ömrüm ekmek kavgasıyla geçti, geçiyor! Pek fazla tahsilim yok!
0: Olsun, gene de iyi yetiştirmişsin kendini!
3: Ama sen mürekkep yalamış bir adama benziyorsun!
0: Ben mi?
3: Mektep medrese gördün mü?
0: Yok canım. Ben sokaklarda büyüdüm.
6: Desene sen de bizim gibi çilekeşsin.
0: Benim hayatta çektiklerimi hiç kimse çekmemiştir. Gün gelir anlatırım. Dertleşiriz seninle.

var, yangını var, ben yanıyorum. Yetişin adı var, tutuşuyor. Yangını var.

Aman ne de güzel, ne de kayınlar. Tombul tombul.

tombul pembe yanar. Ben çarpıntı ya uğradım. Gel abicim nabzıma bak. Yanıyor, yanıyor. Ben yanıyorum. Yetişin kardeşlerim. Düşüyor. Ay, ay.

0: Hani o basıldık mı?
1: Kusura bakma abla, biraz paraya ihtiyacımız var da.
0: Çıldırdın mı sen? Bu kadar insan ekmek parası bekliyor.
1: Beklesinler.
2: Açılın!
0: Bırak kolumu be!
1: İtirazı olan var mı?
0: Dur bakalım, biz o paraları kolay kazanmadık.

0: Hakkımızı yedirmeyiz sana!
1: Yok canım!
2: Bırak kızı!
1: Öyle mi? Sen nereden çıktın? Yoksa buranın fedaisi misin?
2: Hayır, süpürgecisiyim.
1: Ama yürekli bir adama benziyorsun.
2: Üstüne varırsan herkes yiğit kesilir. Çekil lan!
0: Memo! Sen karışma bu işe! Bildiğin gibi adamlar değiller.
2: Bana ne yapabilirler ki? Kaybedecek neyim var?
0: Dur!
1: Çekil ulan zilli!
3: Paça düz bakayım sen bu herife!
0: Helal olsun sana! Ah bir öpeyim seni! Biliyor musun Memo, sende benim anlayamadığım bir şey var.
2: Ne gibi?
0: Ne bileyim ben, sen biraz bizden başka türlüsün. Bir garibandan çok bir beyefendiye benziyorsun.
2: Ayıp ettim Fadik, 40 yılda bir Cevriye ablanın sayesinde bir faça edindik. Onu da çok mu görüyorsun yani?
0: Yok be anam! Bu façadan önce de sende bir asalet vardı.
2: Aa, dalga geçme Fadik!
0: Dalga geçmiyorum arkadaş, Allah'ıma dinime harbi konuşuyorum. Arkadaş, sen mürekkep yalamış bir adama benziyorsun.
2: Ben mi?
0: Doğru söyle, mektep medrese gördün mü?
2: Yok!
0: Okumayı yazmayı nereden öğrendin? Hı?
2: Cezaevlerinde.
0: Çok mu yattım?
2: Ömrümün yarısı mapushanelerde geçti.
0: Ne suç işlemiştin?
2: Çeşitli, kavga, yaralama falan. Şu anda bile kanun kaçağıyım. Yakalanırsam tam 7 yıl yatırırlar beni.
0: Üzülme be Memo, yakalansan bile biz bakarız sana cezaevinde.
2: Ne mecburiyetiniz var?
0: Ayıp ettin, arkadaş değil miyiz? Sen beni kurtarmak için kavga etmedin mi?
2: Elbette ederim Fadik, icap ederse gene de ederim.
0: O halde senin gözünde bir değerim var.
2: Hem de bağ biçilmez bir değerim var.
0: Kabiliyetim var ama sahnede gözüm yok.
2: Fadik, çok büyük kabiliyet.
0: Günün birinde evimin kadını olmaktan başka bir şey istemiyorum.
2: İnşallah o da olur.
0: Boş ver ya! Benim gibi bir çadır kızını kim alır?
2: Kim almaz Fadik? Sen hem iyi, hem de güzel bir kız.
0: Ben güzel miyim?
2: Evet Fadik.
0: Sahi mi? Güzel miyim?
2: Güzelsin Fadik, hem de çok güzel.
0: Tam 7 çocuğum olsun isterim. Çocuklarıma 7 arkadaşımın isimlerini koyacağım. Kızlara Naciye, Cevriye, oğlanlara Ömer, Ali, Veli, Abdi. Bir de şişmanım olursa ona da Hüdaverdi.
2: Okul mu açacaksın Fadik?
0: Yoksa sen çocuk sevmiyor musun?
2: Bilmem ki.
0: Evlilik konuları seni sıkıyor galiba Memo. Pişman olmuş gibi bir halin var.
2: Pişman değilim Fadik, yalnız düşünüyorum.
0: Neyi?
2: Omuzlarımdaki 7 yıl cezayı. Eğer yakalarlarsa beni, yalnız kalırsın. İşte bunu düşündükçe kahroluyorum.
0: Benim için üzülme. Her şeyi göze aldım. Hatta ayrılığı bile. Ama bakarsın, bir af çıkar, kurtulursun.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
12: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
13: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
13: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
12: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
13: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
12: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
2: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş.
3: Doğrusu Carrefour'da.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
0: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda beklet.

0: Bitmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
1: Yeni Pril Ultra Güç.
2: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
3: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
2: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
3: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
2: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap kredi.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
0: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
6: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş.
14: Doğrusu Carrefour'sa. Haydi.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
14: Express içelim.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: ne kadar emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani.

0: sırada.
1: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun artık. Kim tutar seni?

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Büyük maç başlıyor.
2: O zaman yerim de yerim.
3: Migros yemekle içim de yerim.

0: Allah rahatlık versin Memo.
1: Sana da Fadik. Seviyorum seni.
0: Ben de Memo, ben de seni.
2: Ah ulan, ah!
3: Sus ulan, Allah kahretmesin seni, filmi koparacaksın!
2: Niye susacakmışım? Ben de sana yanıyorum.
3: Kapa çeneni!
2: Yananı Allah görüyor, baksana!
0: Ateş bacayı çoktan sarmış, baksana!
4: Nazar değmesin kumrulara!
5: İnşallah anlı şanlı bir düğün yaparız!
4: Doğrusu birbirlerine yakışıyorlar.
0: İyi geceler!

0: Abicim, aslanların abisi, yalvarırım. Yalvarırım, yardım et bana.
1: Anlat Abdi, derdin nedir?
0: Naciye ile yıllardan beri sevişiyor, fakat bir türlü evlenemiyoruz.
1: Anasından istesene.
0: Cevriye değil kızını, kedisini bile vermez bana.
1: Neden? Senden iyisini mi olacak?
0: Kızına zengin bir koca arıyor. Bense zavallı bir çalgıcıyım. Aman abi, senin ağzın iyi laf yapar. Konuş şu Cevriye karısıyla.
1: Üzülme Abdi, bir çaresine bakarız.
0: Kurbanın olayım abi, Cevriye seni oğlu gibi sever. Kırma satırını.
1: Peki Abdi, onunla konuşacağım. Kolay gelsin abla.
2: Nasılsın civanım?
1: Sağ ol ablacığım. Senden bir isteğim var.
2: İste oğlum, vermeyenin gözü kör olsun. Canımı iste, canımı veririm sana ben.
1: Hayırlı bir işe teşebbüs etmek istiyorum. Biliyorum, biliyorum ablacığım. Senin Allah için pırlanta gibi bir kalbin vardır.
2: Sağ ol, sağ ol. Geveleme de söyle bakalım, ne istiyorsun?
1: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle...
2: Verdim gitti, hadi hayırlısı! Hadi! Bak Memo seninle evlenmek istiyor!
3: Şey ama ben...
2: Memo! Sevgilim!
3: He? Cevriye abla, ben şey...
2: Şey de ne? Utanacak ne var bunda, ayıp bir şey mi? Tebrik ederim, saadetler dilerim!
3: Fakat ben...
2: Ah, sen benim oğlum sayılırsın. Fadik de elimde büyüdü, o da benim kızım sayılır. Bütün masraflar benden, düğün hazırlıkları hemen başlasın!
0: Ah Vuslat, ah! Gene başka bahara kaldı.
1: Buyursunlar efendim, buyursunlar, buyurun, buyurun.
0: Hoş geldiniz.
2: Ha, aman maşallah! Huh, 41 kere maşallah! Allah'ım sen nazarlardan koru yarabbim!

0: Hoş geldiniz. Damat bey daha gelmedi mi?
1: Damat bey, oğlum, neredesin?
2: Neredeyse gelir memur bey, berbere, hamama gitmiştir.

0: Bekleyelim mi daha?
1: Bilmem ki. İçime bir ateş düştü abla. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın.
2: Hayra yor be yavrum, erkek kısmı bu, belli olmaz. Belki de bir yere takılmıştır. Bekleyeceğiz memur bey.

0: filan filan ablacığım. Memo artık gelmeyecek.
1: Bana müsaade edin. Üzüntünüzü anlıyorum. İyi geceler efendim.
2: Başımıza bu da mı gelecekti?
3: Erkek mi bunlar be? Gönül veren...

0: yine kız veren de kabahat! Ulan Memo, alacağın olsun senin, gözün kör olsun!
1: Yo ablacığım, kötü söyleme! Belki gelmesine bir mani çıkmıştır!
0: İnşallah öyledir, ama Fadik üzülme! Gelse de gelmese de boş ver kızım, sel gider, kum kalır! Şimdi biz işimize bakalım! Hadi bakalım, temsil başlıyor, herkes iş başına!

0: çekiliyorum. Merhaba Fadik kızım. İster misin bir bilet? Hadi dene talihini be kızım.
1: Peki, ver bakalım abla. Al.
0: Hayırlısı olsun. İnşallah büyük piyango sana vurur.
1: Bana piyango vurmuş zaten.

0: Bak kızım!
1: Cambazhane Gülü Fadik.
2: Ya?
3: Kitabın içinde senin hayatın var.
4: Fadik ablacığım, bütün çadır... Hepimiz varız.
5: Kitap bizim çadırı anlatıyor.
1: Anlamadım, yani hayatımızı mı yazmışlar?
5: Yazmışlar ya!
1: Romanlara mevzu olduk. Ver bakalım şu kitabı ne yazmışlar.
3: Ah!
1: Romanımın kahramanı Fadik adında bir kızdır. Ona ilk defa bir çadır tiyatrosunda rastladım. Fadik şimdiye kadar gördüğüm genç kızların en güzeliydi. Fakat onda güzelliğin çok ötesinde bir şey vardı. Erişilmez, bulunmaz bir şey. Fadik'in tertemiz ruhu gözlerinde ışıl ışıl parlıyordu. Aslında sevimli, çocuksu görünüşünün altında şahane dişiliği gizliydi. İşin garibi, Fadik cazibesinin farkında bile değildi. Fakat benliğinden fışkırıp taşan eşsiz güzelliği Memo'yu büyülüyor... ...onu her gün biraz daha kendine çekerek bağlıyordu. Kader ağlarını örüyor, aralarında büyük bir aşk doğuyordu. Sonra bir anda birbirlerini çılgınca sevdiklerini anladılar. Memo ilk defa aşkla dolarak genç kızın gözlerine bakıyor... ...onu sevdiğini söylüyordu. Fadik mutluydu. Çok mutluydu. Birlikte hayallere dalıyorlar, geleceği konuşuyorlardı. Fadik 7 çocuk istiyordu. Her birine çadır arkadaşlarının ismini koyacaktı. Kızlara Cevriye, Naciye, erkeklere Ömer, Abdi, Ali, Veli... ...bir de şişman olursa ona da Hüda verdi. Artık düğün hazırlıkları başlamıştı. Oysa Memo omuzlarındaki 7 yıl cezayı düşünüyor... ...Fadik'i yakmak istemiyordu. Fadik sevdiği erkek için her şeyi göze almıştı. Memo için her şeye katlanırdı. Hatta ayrılığa bile. Ve sonunda düğün olmadı. İyi ama bu adam bu kitabı nasıl yazmış?
0: Bizim çadırı olduğu gibi anlatmış yahu.
1: Şu kitapta öyle şeyler var ki, Memo ile aramızda geçmişti. Onları ikimizden başkası bilemez. Hatta siz arkadaşlarım bile.
6: Doğru vallahi, ama beni lafa tutma. Türkan ayı yavrusunu yıka da bana yolla dedi.
3: Adamın aklı durur, kafası tavana vurur.
6: Yavrum!
3: Nereden yazmış bunları bilmem ki.
1: Olsa olsa, ona bunları Memo anlatmıştır. Demek ki bu kitabı yazan adam onu tanıyor, yerini de biliyor. Yaşasın! Memo'yu buldum sayılır.

0: Merhaba.
1: Buyurun, bir emriniz mi var?
0: Ben bu Fadik romanını yazan beyi arıyorum.
1: Aa, Aydın Barış'ı mı?
0: Ha, evet. Nerede oturuyor bu Aydın Barış?
1: Kanlıca'da yalısı vardır. O muhitte kime sorarsanız gösterir.
2: Sana işin doğrusunu söyleyeyim, burası benim.
0: Ha? Anlamadım, yani bütün bu teşkilat, bu koskoca yalı senin mi?
2: Evet Fadik.
0: Ne dedin? Yoksa banka mı soydun sen?
2: Hayır Fadik, bu yalı bana babamdan kaldı.
0: Mirasa kondun ha? Onun için mi bizi unuttun?
2: Seni hiçbir zaman unutmadım Fadik. Elindeki kitabı senin için yazdım.
0: Yani Memo değil misin sen?
2: Ben yazar Aydın Barış'ım.
0: Ya! Peki neydi on numaralar? Hani sokaklarda büyümüştün? Hani kimsesiz bir garibandın, hani açtın, çıplaktın, kanun kaçağıydın?
2: Onları sizin yanınızda bir müddet kalabilmek için söylemiştim.
0: Yani yalan mıydı bütün bu söylediklerin?
2: Yalandı.
0: Ya beni sevdiğin? O da yalan mıydı?
2: Evet Fadik, bu bir oyundu. Fakat bu oyundan büyük bir eser doğdu.
0: Memo, meğer Memo değilmiş. Meşhur romancı Aydın Barış'mış. Her şeyi sahte, her şeyi yalanmış. Arkadaşlığı da, bana olan sevgi.

0: kitabı yazmak için aramıza katılmış. Vay! Alay etti. Dalgasını geçti. Hepimizi aldattı. Ben de enayi gibi kandım ona. Benim yerimde kim olsa yutardı. Değil mi?
1: Üzülme be Fadik, bu da geçer.
0: Ayıp ettin ablacığım. Ben dünyaya boş vermişim.
2: Seni sevmeyeni sen de sevme.
0: Sevmiyorum ki.
3: Unut onu.
0: Çoktan söküp attım onu içimden. Her şey kitapla beraber bitti. Aşk, meşk, bizim için lükstür bunlar. Biz ekmek paramıza bakalım. Davranın arkadaşlar! Temsil başlıyor!

0: Fadik, nasılsın kızım?
1: Sağ ol Hayriye abla.
0: Ne oldu, bilete bir şey çıktı mı?
1: Bilmem, bakmadım daha.
0: Ver bakayım bilete, bende liste var.

0: Yangın var, yanıyoruz. Yanıyoruz arkadaşlar, yanıyoruz. Hadi yanıyoruz.
1: Kaçalım, kaçalım.
0: Kaçın, kaçın arkadaşlar.
2: Kızım, yavrum, Fadik, bizi öksüz yetim bırakma.
3: Nema'nın uğursuzluğu.
2: Nema.
3: Koyun Nema, alacağın olsun senin Nema.
2: Fadik.
4: Gözlerime inanamıyorum. Fadik, piyango sana vurdu. Büyük ikramiye, 2 milyon.
5: Dalga geçme be abla.
4: Yemin ederim bak kızım. Ay şimdi bayılacağım.

0: müjdemi isterim.
1: Merak etme. Yalnız ağzını sıkı tut. Ve kimseye de bir şey söyleme.
0: İşte Fadik'ten geri kalan hatıra.
2: Zavallı Fadik. Şimdi acımak neye yarar?
1: Zamanında kıza etmediğini bırakmadın. Yazık oldu zavallıya.
0: Onu can evinden vurdum.
3: Kalbiyle, gururuyla oynadın. Mahvettin onu.
4: Dayanamadı, kendini ateşlere attı.
5: Fadik senin yüzünden intihar etti.
6: Vebali senin boynuna.
4: Ne deseniz haklısınız. Fakat böyle olacağını nereden bilebilirdim? Eğer orada olsaydım, onu kurtarmak için seve seve canımı bile verirdim.

0: Vallahi rahmet eylesin Mufadik. Bilmeyerek, istemeyerek sana çok kötülük ettim. Affet beni Fadik, affet.
1: Arkadaşlar, uzun seneler beraber çalıştık. Ama felek bizi birbirimizden ayrılmak mecburiyetinde bıraktı. Herkes başının çaresine baksın. Ha arkadaşlar, iyi kötü günlerimiz oldu. Hepiniz hakkınızı helal edin.
2: Birbirinizden ayrılmanıza lüzum yok. Sizinle bir iş anlaşması yapmaya geldim.
3: Allah bir kapıyı kapatsın, diğerini açar.
4: Ey büyük Allah'ım!
2: Bundan sonra burada çalışacaksınız. Aşağı yukarı 4-5 bin kişi alır burası.
4: Şu güzelliğe bakın arkadaşlar!
1: Nihayet bir iş bulabildik! Allah'ım sana şükürler olsun!
2: Bu çadır sizlerin! Sizin malınız artık!
1: Gözünü seveyim beyefendi, biz de dalga geçme!
2: Rica ederim hanımefendi! Çadırın sizlere hayırlı olmasını dilerim!
5: Kardeşim, bir yanlışlık olmasın! Bizim kimseden alacağımız falan yok!

0: Фадич.
1: Фадич!
2: Gözlerime inanamıyorum.
3: Fadik! Fadik!
4: Sayın misafirlerimiz, Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği yararına tertip ettiğimiz bu toplantıya gösterdiğiniz ilgi ve yardımlara teşekkür ederiz. Şimdi yazarı tarafından imzalanmış bir romanı derneğimiz yararına açık arttırmaya koyuyoruz. Adı Cambazhane Gülü Fadik ve ünlü yazarı Sayın Aydın Barış. Aydın Bey, lütfen masamıza buyurun.
5: Teşekkür ederim. Bu roman, Fadik adında bir halk kızının acı ve keder dolu yaşantısı, hüzünlü ve buruk aşkın hikayesidir. Ne yazık ki Fadik çok genç yaşta hayata doymadan aramızdan ayrıldı.
6: Üzüntüm büyüktür. Ben bu aşık arttırmayı 1000 lirayla açıyorum.
4: Teşekkür ederiz. Evet sayın misafirlerimiz, 1000 lira!
1: 1500!
4: 1500 oldu! 2000! 2000 oldu! Başka?
1: 3000! 3500! 4000! 5000!
4: 5000! 5000!
1: 6000!
4: 6000! Evet sayın misafirlerimiz, 6000!
1: 10000!
4: 10000! Evet, 10.000 lira, yok mu arttıran? Yok mu arttıran? 10.000'e satıyor!
7: Hayranlarınızdan Aydın Bey göndermiş hanımefendi.
8: Dünyanın en güzel kadınına, en içten duygularımla... Hayranınız Aydın Barış. Nihayet balık oltaya takıldı.
9: Fadik be, sen de kraliçelere benzedin yani.
7: Memo'ya çok çektiriciyiz değil mi Fadik?
8: Fadik öldü çocuklar, unutmayın. Ben artık Leyla Şehrazat'ım.
7: Bendeniz de sadık uşağınız Simbat.
9: Ben de hizmetkarınız Hacı Fış Fış.
8: Çocuklar, o bu gece pavyona gelecek. Her zamandan daha güzel olmalı, onun gözlerini kamaştırmalıyım.

0: cidden harika dans ediyor.
1: Sen de harika seyrediyorsun.
0: Daha yakınında olmak isterdim.
1: Sanatım bir erkekle devamlı ilişki kurmama engel oluyor. Ben de hayatı ciddiye almıyor, bir kelebek gibi daldan dala konuyorum.
0: Size karşı beslediğim duyguları bilseniz, böyle konuşmazdınız.
1: Ne gibi?
0: Hayatımda ilk defa sevebileceğim bir kadına rastladım.
1: Öyle mi? Kimmiş bu mutlu kadın?
0: Sen Leyla, seni seviyorum ben. İnan bana, bir tanrı mucizesi seni bulmam. Sanki kaybettiğimi yeniden bulmuş gibiyim.
1: Kimi kaybetmiştin, sorabilir miyim?
0: Fadi.
1: Nasıl bir kızdı bu Fadik?
0: Güzel. Çok güzeldi.
1: Onu sevmiş miydin?
0: Bütün kalbimle.
1: Ama beni görünce Fadi'yi unuttun.
0: Hayır Leyla. Onu hiçbir zaman unutmadım. Onu sende buluyorum. Sanki Fadik sende yaşıyor. Ona o kadar çok benziyorsun ki, her halinle, her şeyinle.
1: Madem bu kadar çok seviyordun, niye evlenmedin onunla?
0: Fadi'yi sevdiğimi, onu kaybettikten sonra anladım. İşte Fadik, böyle bir çadırda yaşamıştı. O çadırın gülü, yıldızıydı.
1: Aman ne bayağı yer, kusura bakma ama öyle basit bir kıza gönül vermek hiç yakışmıyor sana.
0: Eğer onu tanısaydın, böyle konuşmazdın. Fadik, eşi bulunmaz bir kızdı, ne yazık ki şimdi bir toprak yiyen.
1: Ah, ağlatacaksın beni! Üzücü bir gün oldu bu, eğlenemedim.
0: Haklısın, oysa seni neşelendirmek, oyalamak isterdim. Yalıda senin şerefine bir parti vermek istiyorum. Arzu eder misin?
1: Tabii, Muhit'ini de tanımış olurum.

0: son gecemiz Aydın. Artık birbirimizden ayrılacağız.
1: Ayrılmak mı? Neden?
0: Daha fazla beraber görünmemiz doğru olmaz.
1: Sebep ne buna?
0: Vikont geliyor.
1: O da kim?
0: Paris'teki nişanlım.
1: Bu da nereden çıktı?
2: Başka bir emriniz var mı?
0: Hayır Simbad, artık bizi yalnız bırak.
2: Emredersiniz.
3: Bana bir emriniz var mı hanımefendi?
0: Sen de gidebilirsin, Hacı Fış Fış.
3: Mahşusuna.
0: İyi günlerimize.
1: Sizin de.
0: Bu gece çok üzgün görünüyorsun, neşelen biraz.
1: Elimde değil, seni başkasıyla paylaşmak

0: Beni kahrediyor.
1: Zamanla unutursun. Bir rüzgarda esti ve geçti dersin.
0: Unutamam seni. İçimde fırtınalar kopuyor şu anda. Çünkü veda gecemiz... ...sabah seni kaybedecek.
1: Sabaha daha 1000 yıl var. Bu gece sabaha kadar beraberiz. Dans edelim mi?
0: Leyla, çok seviyorum seni.
1: Ben de seni çok seviyorum Aydın.
2: Felaket hanımefendi, felaket!
1: Ne var Hacı Fışmış?
2: Bir Vicomte Chateaubriand geldi.
1: Eyvah, mahvoldu!
3: Hani yarın gelecekti?
2: Hanımefendinin hasretine dayanamamış.
3: Allah cezasını versin.
1: Yalvarırım hemen git, seni görmesin çok kıskançtır.
3: Onu atlatamaz mısın?
1: İmkanı yok, çok ayıp olur. Adamcağız benim için dünyanın öbür ucundan kalkıp gelmiş.
4: Monsieur le Vicomte de Chateaubriand!
1: Eyvah, basıldık! Hatırım için git Aydın! O taraftan değil, bu taraftan! Balkona çık, balkona!
5: Buyurun Vicomte Hazretleri!
6: Şehrazat!
1: Monsieur le Vicomte!
6: Ma chérie, sevgili!
1: Sevgili mon cher!
6: Seni görmek kel merveyyüz adet benim için.
1: Merci monsieur, benim için de öyle. Fulevo oturmak ise...
6: No, merci. Hava çok sıcak. Çıkalım la balkon, s'il vous plaît.
1: Aha, buyurun monsieur. Var dışarıda, très poétique bir lune mehtap.
6: Ma chérie, vous avez raison. Burada mehtap harika.
1: Harika, harika, Monsieur le Vicomte, harika! Çok güzel, Monsieur le Vicomte, çok güzel!
6: Riviera'da aldım, un grand villa pour sana!
1: Sahi mi Monsieur, villayı bana mı aldınız?
6: Naturellement, chérie!
1: Kim bilir ne kadar çok l'argent verdiniz!
6: Ne pas beaucoup, sadece birkaç milyon dolarcık! Ama senin için az bile, ben çok seviyorum seni!
1: Vicomte, ben de seni çok seviyorum! No, Vicomte, ayıp görürlerse fena olur, no!
6: Öyleyse, entre la salon!
1: Oui, monsieur, salon de l'amour!
7: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
8: Daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
9: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
1: İyi günler babacığım.
9: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
8: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
9: Fakat silah olmasa...
10: Alın olduğunuz yerde!
11: Vuracaksınız onu!
8: Geri getirdiler.
1: Kimsin, ne istiyorsun benden?
8: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
1: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
8: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
1: Yalvarırım gitme, öldürme.
10: Ne bekliyorsun, vursana!
1: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba!
12: Şafak'ta buluşalım, birazdan TV4'te.
13: Motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
15: Hesap kredi.
14: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... ...100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
18: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasında

0: ise %30'a varan indirim vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
15: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
14: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
15: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
14: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
15: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
14: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
2: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
1: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
2: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
1: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
2: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş,

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne o? Dargın mıyız?
1: Sana darılmaya, gücenmeye ne hakkım var? Ben kendi kaderime küskünüm.
0: Neden? Beni karşına çıkardığı için mi?
1: Sana sahip olamadığım, yalnız benim olmadığın için.
0: Ben size söylemiştim, her şehirde, her limanda denizciler gibi bir nişanlım, bir sevgilim vardır diye.
2: Sen beni hala kahretmek mi istiyorsun?
3: Telgrafınız var hanımefendi.
0: Teşekkür ederim. Aman Allah'ım! Ebu'l-Fettah geliyor!
1: O da kim?
0: Arabistan'daki nişanlım, petrol kralıdır. Vikont da burada, onları nasıl idare edeceğim şimdi?
2: Oh. Şu andan itibaren ben de senin yanından ayrılmayacağım.
0: Delirdin mi sen? Vikont'u idare ederim ama Ebu'l-Fettah çok mütehassıptır. Seni yanımda görürse kıyameti koparır.
2: Kardeşim, akraban der, bir yalan uydurursun.
0: İnanmaz ki, bütün ailemi tanıyor. Tek bir çare var. Eğer bana hizmet edersen, belki seni uşaklarımdan biri olarak yutturabilirim. Yarın Ebu'l-Fettah'la Amerika'ya uçuyoruz.
2: Şimdi sırası mı bunun? Yalvarırım, vazgeç bu Amerika seyahatinden.
0: Ortada vazgeçmek için bir sebep yok ki.
2: Nasıl yok Leyla? Seni ne kadar çok sevdiğimi görmüyor musun?
0: Nişanlılarımı tanıdıktan sonra hala seviyor musun beni?
1: Uğrun da ölecek kadar. Çünkü tertemizsin. Biliyorum bunu ben.
0: Bilmediğin şeyler de var. Hercai bir kelebeğim ben. Buralarda sıkıldım artık. Başka diyarlara uçmalıyım. Hem Ebu'l-Fettah'a ne derim?
2: Bırak şu fellahı Leyla, gitme burada kal. Evlenelim senden.
0: Evlenmek mi? Bir bu eksikti.
2: Yalvarırım kabul et. Göreceksin, dünyanın en iyi kocası olacağım. Ve sana yepyeni bir dünya kuracağım. Lütfen kabul et bebeğim.
0: Pekala. Benden günah gitti.

0: Siz Aydın Barış, Leyla Şehrazat Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Siz Leyla Şehrazat, Aydın Barış'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
2: Hayır.
1: Fadik?
2: Evet, ben Fadik, sayın yazar Aydın Barış. Bu da Fadik'in intikamı. Al, bunu da yaz! Öteki romandan aşağı kalmaz. Merak etme, satıştan %'lik de istemiyorum. İşte Fadik ve arkadaşları, güzel bir konu senin için.
0: Bizleri tanımak ister misin? Bizim kontluk da burada bitti.
1: Ali!
3: Bu da Ebul Fetah'ın sonu!
1: Veli! Siz ha? Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu! Ömer!
3: Bu da Hacı Fışmış'ın intikamı!
4: Demek, hepiniz birleşip bana oyun oynadınız.
5: Bunu sen kendin istedin yavrum!
4: Cevriye abla, sen de mi?
6: Zamanında sen de yapmıştın beyim!
4: Çok pişmanım!
7: Tam pişmanlık fayda etmez güzelim!
2: Nasıl? Bir perdelik orta oyununu beğendiniz mi Aydın Bey?
4: Fadik, affet beni!
2: Kimsiniz? Biz sizi tanımıyoruz.
4: Nasıl tanımazsınız?
5: Biz yalnız Nemo'yu tanıdık oğlum!

0: Ben de yalnız Memo'yu sevdim.
1: Memo'yum işte.
2: Estağfurullah beyefendi, siz meşhur romancı, zengin bir beyefendisiniz.
0: Uzun etmeyelim Aydın Bey, bizim hikaye burada biter.
2: Şiştin mi?
0: Buradan sonrasını da sen istediğin gibi yaz. Yürüyün arkadaşlar!

yaptın, şekerli yaptın, başına sattın. Beni seni bana neler yaptın, sepetin örgüsü, indiba türküsü. Kapandı bizlere kapının sürgüsü, satarım labadayı da. Sevgim kabadayı, topladı kebek meci, satalım turundan.

akıyor telli.

emziğini aç aç aç akıyor ter.

0: Sana ihtiyacımız yok. Aramızda konuşacağız.
1: Peki efendim.
0: Arayan olursa toplantıdayım. Meşgulüm.
1: Emredersiniz.
0: İşler umduğumdan iyi gidiyor. Rüstem de dize geldi. Oyun salonunu bize devretti. Kendisine kardan çok ufak bir hisse vereceğiz.
2: Bütün kumarhaneler bizim oluyor desene.
0: Kumarhane değil. Daha kibar olabilirsin. Oyun salonu. Oyun kulübü demen lazım. Şirep 2100 tonluk. İzmir limanına kayıtlı. İsmi Martı. Yüklü.
3: Ne zaman geliyor?
0: Bu gece. Büyükada yakınlarına demirleyecek. Rıdvan'a emir verdim. Motorla gidecekler gemiye. Birkaç seferde boşaltacaklar.

0: Bir motor dolusu içki ve ***'ımız polisin eline geçti.
1: Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok benim.
2: Patronun zararı tam 1 milyon lira.
1: Ben ihbar etmedim, yalan hepsi, iftira etmişler.
2: İhbar edip yakalatan mal değerinin %10'unu alır kanunen. 100 bin lira.
3: Yok canım. Muhsin'in 100 bin lira için bize ele vermeyeceğinden, yakmayacağından eminim.
1: Elbet patron, bunca zamandır yanında namusumla çalıştım.
3: Bilmez miyim? Sen yediğin ekmeğe ihanet etmez, nankörlük, namussuzluk yapmazsın.
1: Tabii.
3: Köpek herif. Götürün, temize bağladın şu

0: Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk yavrum.
2: Sizi bekledi pastasını kesmek için.
1: Bunu bilseydim çok daha değerli bir hediye getirirdim.

0: Baba, müthiş bir şey bu.
1: Daha güzel, daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
0: Beraberce.
1: İzin verirseniz dünyanın en güzel kızıyla dans etmek istiyorum çocuklar.
0: Biliyor musun baba? Ben de dünyanın en yakışıklı erkeğiyle dans ediyorum. Üstelik dünyanın en iyi, en şefkatli babası da sensin.
1: Annen de sağ olmalıydı. Senin bu bahtiyarlığını o da paylaşmalıydı. Aramızda ikimizi seyrediyor. Bizden daha çok seviniyor. Gülümsüyor. Sana onun yokluğunu hiçbir zaman belli etmeyeceğim ya.
2: Param yok dedim size!
3: Öyle bir silkelen bakalım kaç yüz lira dökülecek.
2: Verdiğim yetmedi mi? Geçen haftadan beri zırnık koklatmadın. Ne yapsanız nafile?
3: Görürüz. Bir daha aynı şeyi yaparsanız boynunuzu kırarım. Hadi defolun.
2: Sağ ol, var ol. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmam.
3: Geçmiş olsun.

0: İki senedir buradayım, hiç kimseyle ahbaplık ettiğini görmedim. Arayanın soranın mektubun da gelmezmiş. 10 sene bu, kimseler dayanamaz, bravo! Herkes seviyor seni, hem de ürküyor. 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini, 2 adam öldürmüşsün. İş bu vukuğa çıkartmadan bir sürü hapishane dolaşmışsın. İsmin de Halil, kimsenin başka bir şey bildiği yok.
1: Yetmez mi?
0: Yeter belki. Ben kısmetse yarın tahliye ediliyorum. İşte adresim. Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel. Senin gibi bir arkadaşa her zaman kapım açık. Birlikte çalışır, tatlı işler yaparız. Hadi, Allah kurtarsın.
1: Sağ ol. Geçmiş olsun.

0: İyi günler babacığım.
1: Sana da yavrum.

0: yalnız İstanbul'un değil, bütün Orta Doğu'nun en büyük, en lüks, en muhteşem oteli olacak burası.
1: Şüphesiz beyefendi.
0: İzninizle beyler.
1: Rica ederim.
0: Haber mi geldi?
2: Evet beyim. Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
0: Çamlıca'daki depoya istifleyin sandıkları.
3: Verdiğiniz izin dilekçelerinin cevabı geldi. Bakanlık cezaevleri yönetmeliğine göre yattığını...

Siz her yıla karşı bir gün izinli olacaksınız. İzin gününü değil, saatini geçirirseniz hakkınızda derhal kavuşturma açılacak. Firar etmişsiniz gibi işlem yapılacak. Hepinizin namusundan zerre kadar şüphem yok. Yarından itibaren başlamak üzere Halil, sen 10 gün izinlisin. Mehmet, sen...

0: Birisi görmek istiyor sizi.
1: Kimmiş?
0: İsmi Halil'miş de, o anlar dedi.
1: Ya, nerede peki?
0: Dışarıda.
1: Oo, hoş geldin, sefa geldin. Şükür kavuşturana.
2: Sağ ol.
1: Bitti, sen de kurtuldun demek.
2: İzinli çıktım, 10 gün için.
1: Geriye kalan 3-5 sene de geçecek elbet. 10 gün 10 gündür. Geç otur. Bırakmam seni otellere. En hatırlı misafirimsin. Gazinosu, pavyonu, gönlün neyi dilerse.
2: İyi bir tabanca istiyorum.
1: Çay kahve söylemeyeceğim. Tam yemek vakti. Çıkalım boğaza gidelim, sofra kurup gelişini kutlayalım.
2: İyi bir tabanca dedim.
1: Niçin?
2: Bir de kiralık araba.
1: Arabaların hangisini istersen seç, bin git. Fakat silah olmasa, başını derde sokmasan.
2: Bir tabanca, bir de kiralık araba. Parasıyla.

0: Nereye beyefendi?
1: Özden şirketine.
2: Ne yapacaksın orada?
1: Semih Bey'i göreceğim.
3: Ne için görüşeceksin beyefendiyle?
1: Hususi bir iş, aramızda.
3: Kimsin?
1: Eski bir tanıdığım, görünce hemen hatırlayacaktır.
3: Kim olursan ol, beyefendinin haberi olmadan, izni olmadan görüşemezsiniz. Kat'i emir vermişti hepimize.
1: Yarın gelirim öyleyse.
3: İmkansız! Bu ara işleri başından aşkın, her günü, her saati dolu.
1: Ne zaman kabul eder beni?
3: En az 10 gün sonra.

0: Tehlikeli bir durum yok, endişe etmeyin. İki kaburga kemiğiniz kırılmış sadece. Kurşun da sıyırıp geçmiş. Ucuz atlatmışsınız. Alçıya almayacağız, sıkı bandajla 3 hafta istirahat etmek zorundasınız.
1: Tekrar uğrayacağız, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana ateş edildiğini kimse bilmeyecek. Attan düştüm, kazaya uğradım.
3: Kim ateş etti sana? Neden? Senin gibi iyi bir insanın nasıl düşmanı olabilir?
2: Bilmiyorum. Ama elbet öğreneceğim. Bu kadarla kalamaz. O sersem her kimse yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyecektir. Tekrar karşılaşacağız mutlaka.
0: Dün biri gelip sizi görmek istemişti. İyi ki emriniz vardı da yanınıza bırakmadı.
2: Her neyse, kapatalım. Unutalım.
3: Yemek hazırlayayım mı? Ayağa kalkıncaya kadar ben bakacağım sana.
2: Okuluna gideceksin. Derslerinden geri kalmanı istemem.
3: Ama babacığım, aklım sende kalacak.
2: Ufacık bir şeyi bu kadar büyütmek sana yakışmıyor. Ne zamandır ilk defa senden bir şey istiyorum.
3: Peki.
2: Okula gideceksin ama yalnız başına değil. Bir süre bizim çocuklar da yanında olacak. Tedbirli olmak daima faydalıdır.

0: Üç gün oldu. Boşa gitti üç günüm. 7 gün kaldı geriye. İznimi geçirirsem polis peşime düşecek. İşim daha da zorlaşacak.
1: Yapmasan, bıraksan, vazgeçsen olmaz mı?
0: Yok. Olmaz. Bir ev lazım bana. Tenha bir yerde. Etrafı da boş olmalı.
1: Bir dağ evim var. Yeni tamir ettirdim. Damını aktardım. Sana yetecek kadar da odun yığdım içeriye. Bir gör istersen. Belki beğenirsin. Yalnız bir haftalık kirayı peşin isterim.
2: Hadi Allah'a ısmarladık çocuklar. Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Hangi Angut bunu bırakmış böyle?
1: Tam dayaklık, hayvan.
2: Falan olduğunuz yerde. Elini ayağını oynatana acımam. İn aşağı. Uslu durun. Hadi arabanıza. Çabuk. Çabuk olun. Bir delilik yaparsanız önce kızı vururum. Durmayın, defolun. Geri geri marş.

0: Wait.
1: Yeter patron. Sakatsın. Daha beter edeceksin kendini.
2: Bulacaksınız onu. Topunuzu öldürürüm. Kılına zarar gelmemeli. Lokma lokma ederim hepinizi. Hayatım boyunca ne yaptımsa kızım için yaptım. Onu mutlu edebilmek için, anlıyor musunuz? Bulacaksınız onu!
3: Bağışla bizi abi. Bir fırsat ver. Bulacağız elbet. Cehenneme gitmiş olsa geri getireceğiz.
1: Arabasının plaka numarasını aldık. Sıra o yılanın canını almaya da gelecek.
2: Dağılın her tarafa. Önce arabayı bulun. Yılanı deliğinden çıkartın. Onunla ben hesaplaşacağım. Ben geberteceğim ellerimle.

Neredeyiz? Neresi burası? Bana el süreceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Ne yapıyorsun be? Niye çekiyorsun?

0: Seni tanıdı babamın memurları. Elbet bulacaklar seni. Neden kaçırdın beni? Para kazanmak için namuslu bir yol bulamadın mı? Babamı tanımıyorsun, tapar bana. Yaptıklarını yanına bırakmaz, pişman olacaksın.
1: Yukarıda mutfakta yiyecek var, acıkınca yersin.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap kırdık.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kasa arkası ürünlerinde bin para kazan. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde kişisel bakımdan temizlik ürünlerine, atıştırmalıklara bin para kazandıran ürünler hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
6: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
5: Çok canım sıkılıyor. Bu akşam beraber olalım.
7: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
6: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
5: Ama kıskanıyorsun.
6: Beğenmediniz mi yoksa?
5: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
6: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
8: Sabah Yıldızı. Yarın 13.45'te TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Unuttum abi.
10: Neyi unuttun ya?
9: Çadırı. Canın sağ olsun.
11: Tulumlar.
9: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
11: Yok.
12: Onun da pili yok.
9: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
11: O da bizi izler.
13: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
14: Herkese bir halle yoluyor.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. GCM Yatırım.com.

0: TR. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla paritelere, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
2: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
3: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
3: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
2: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Unuttum abi.
6: Neyi unuttun ya?
5: Çadırı. Canı sağ olsun.
7: Tulumlar.
5: Boş ver ya.
6: Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
7: Yok.
5: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
7: O da bizi izler.
8: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
9: Herkese bir halle yoluyor.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
10: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
2: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
10: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
2: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Unuttum abi.
6: Neyi unuttun ya?
5: Çadırı. Canı sağ olsun.
7: Tulumlar.
5: Boş ver ya.
6: Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
7: Yok.
5: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
7: O da bizi izler.
8: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
9: Herkese bir halle yoluyor.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

babamın cevabını beklemeye lüzum yok. Hemen götür beni. Çok para verecek sana. İstediğinden de fazlasını verecek. Yalvarırım götür. Ben de para veririm sana. Hiç kimseye de söylemem. Şikayetçi olmam. Ölmüş annemin adına yemin ediyorum. Ne bekliyorsun? Ne duruyorsun? Niçin inanmıyorsun bana? İstediğin para değil mi? Söylesene, istediğin para değil mi? Sana soruyorum.

0: Babamın intikamı korkunç olacak. Göreceksin.
1: Gel yemeğini ye.
0: Polise de bildirmiştir. Gazetelerde yazmıştır. Seni arıyorlardır şimdi. Elbet bulacaklar.
2: Konuşmazsan öleceksin. Kolayca almayacağız yanına. İşkence yapacağız. Konuş. Arabanı kime verdin?
3: Bizden herkes araba kiralar. Her birinin nereye gittiğini, nerede olduğunu bilemeyiz. İmkansız şeydir bu.
2: Sendeki bütün arabalar satılık. İlk defa kiraya bir araba vermişsin. İlk defa. Niçin?
3: Bilmem. Ben söyledim söyleyeceğimi.
2: Hiç acınmaz senin gibisine. Konuşsaydın beynin dağılmazdı.
3: Dur! Sen kazandın. Sizi yanına götüreceğim. Ben bu kadar erkeğim, gerisini o düşünsün. Üstadı edin, pardesümü alayım.
2: Söyle ona, çabuk olsun.

Yarın 9 Ocak Perşembe. Veli Efendi Hipodromu'nda olacaksın. Saat tam 3'te bekleyeceğim. Gelmeyecek olursan veya tek başına gelmezsen kızını öldüreceğim. Polise haber vermek gibi bir deliliğe de kalkışma sakın. Seninle buluştuktan 2 saat sonra kızını serbest bırakacağım. Yanımda ve sıhhatli olduğuna inanman için birkaç fotoğrafını gönderiyorum.

0: bene tek başıma çağırıyor. Bana da istemediğine göre niyeti belli. Vurmak, öldürmek isteyecek. Polise haber verdim. Gizlice tertibat alacaklar. Siz de şimdiden gidip pusu kuracaksınız. Dikkatli olun, gölgenizi bile görmemeli.
1: Hiç merak etmeyin beyim.
0: Tam üçte ben de geleceğim.
2: Niçin hipodromu seçti?
0: Mezarını orada istiyor anlaşılan.
3: Çok mu acıyor?
4: Geçecek. Yardımına şaşırdım. Sağ ol.
3: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana. Nasıl yapabildim anlamıyorum. Kimsin? Niçin kaçırdın beni? Bana el sürmeye kalkışmadın. Para da istemiyorsun. Nedir istediğin?
4: Babanla hesaplaşacağım.
3: Babanla mı? Niçin hesaplaşacaksın? Ne istiyorsun babamdan? Sana sordum. Ne oldu? Ne kötülük gördün babamdan? Kendi işinde gücünde sakin, cömert, müşfik bir adamdır babam. Öyle bir adamla senin aranda ne olabilir?
4: Tanımıyorsun babanı. Kalleşin, katilin biridir.
3: Yalanı bırak. Gerçeği söyle bana. Kimin hesabına babamın peşindesin? Kim attı bu iftirayı? Kim söyledi babamın katil olduğunu?
4: Kimse iftira etmedi. Ben gördüm.
3: Sen mi gördün? Kimi öldürdü öyleyse?
4: Babamı. 9-10 yaşlarında bir çocuktum o zamanlar. Babam çok severdi atları. Beni sevdiği kadar severdi. At sevgisini bana da aşılamıştı. Kendi yarış atlarımız da vardı. Boş kaldığım zamanlar hemen koşar günümü atların arasında geçirirdim. Gene böyle bir gündü.
5: Durun! Dinleyin beni! Yapamazdım, namussuz değilim ben!
4: Babamla babanın, öbür iki köpeğin arasında ne var, ne olmuştu? Bilmiyorum. Babamın her yumruk yiyişinde kalbim acıdan kopacak gibi oluyordu.

0: gözümün önünde acımadan kıyasıya döverek, sonra da kurşunlayarak öldürdüler babamı. Baban öldürdü. Büyük yarışta babamın atının kaybetmesini istemişler. Teklifleri kabul edilmediği için bu korkunç cinayeti işlediler. Yerimden kıpırdayamıyordum. Taş kesilmiş gibiydim. Sonra çıkıp gittiler. Orada babamın ölüsü başında yemin ettim. Babamı öldürenleri yaşatmayacaktım. Bu uğurda gerekirse canımı verecektim. Annem babamın acısına dayanamayarak öldü. Hayatta kimsem kalmamıştı. İntikam yeminiyle intikam gününü bekleyerek büyüdüm. Ölmek sırası babamın canını alanlara gelmişti artık. İkisini bulup geberttim ama yakalandım. Mahkum edildim. Hücrede tek başıma yaşarken en büyük korkum çıldırmaktı. Sonra da başka bir cezaevine sürgün gittim. Gitmediğim hapishane, görmediğim bölge cezaevi kalmadı. Aslında baban yalnız babamı değil, anamı da beni de öldürmüştü. 12 yıl sonra iyi halime mükafat olarak İmralı açık cezaevine gönderdiler. 3 yılım da orada geçti. 5 senem kaldı geriye.
1: Kaçtın mı İmralı'dan?
0: Hayır, izin verdiler 10 gün.

0: Babam böyle bir şey yapmamıştır. Yapmış olamaz. İnanamıyorum.
1: İnanman için anlatmadım. Sorduklarına cevap verdim.

0: Niye döndün?
1: Seni o halinle bırakıp gidemezdim. Kim olsa gitmezdi. Üstelik ben açtım bu yaraları. Anlattıklarına da çok üzülmüştüm. Çocukluğundan beri çektiklerim. Sana değil, babama ağlıyorum. Babam için ağlıyorum. Bir katilin kızı olduğumu öğreneceğime ölseydim keşke.
0: Bu işe karıştırmamalıydım seni. Ama baban ayrı bir dünyada yaşıyor. Erişilmiyor, ulaşılmıyor. Kaybedecek vaktim de yok. Onu ortaya çıkarabilmek için tek çare sendin.
2: Gelmedi. Ya korktu, planını değiştirdi... ...ya da gizlice geldi, sizleri, polisleri gördü, kaçtı. Anlayacağız elbet. Mutlaka arayacaktır.
1: Açlıktan ölecekmişim neredeyse.

0: sevmedin mi?
1: Demir parmaklıklar ardında kadın hayali bile görülmez.
0: Bir sevgilin de mi yok?
1: Nasıl olacak? Nerede? Ne zaman? Baban kadar sevgilin de merak etmiştir seni. Aa,
0: yok öyle biri.
1: Yok mu?
0: Sevebileceğim bir erkek henüz çıkmadı karşıma. Yoksa isterdim.
1: Halbuki güzel kız.
0: Sen de çok yakışıklısın.

0: Buyurun ben Semih.
1: Yarın aynı yerde, gene aynı saatte bekliyorum.
0: Bu defa yalnız geleceğim, namus sözü. Polise ben haber vermedim. Gülden'in başına gelenler duyulmuş. Gizlice peşindelermiş.
1: Geldim, gördüm. Aynı şeyi tekrar edersen sen yanarsın. Bir daha aramam, kızını gebertir, kaybolurum ortadan.
0: Kızımı bırak, ne istersen veririm sana. Zengin ederim seni. Peşine takılmam, yemin ediyorum. Söyle, kaç para istiyorsun?
1: Ben para değil, seni istiyorum.
0: Kimsin sen?
1: Ekrem'in oğluyum. Yıllarca önce hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
0: Ekrem'in oğlu mu?

Babasını vurduğumu erikmiş. Hesaplaşmak istiyor benimle. Kızımın hayatına karşılık benim hayatımı istiyor.

kim olduğunu öğrenmem iyi oldu. İki arkadaşımın kanına girmişti. Sıra bana gelmeyecek. Babasını vurduğum yerde oğlunu da öldüreceğim şimdi. Öldüreceğim köpeği!

0: Hoş geldin.
1: Giyecek bir şeyler aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
0: Hiç lüzum yoktu. Alışmıştım üstümdekilere. Aç mısın?
1: Yok, hayır.
0: İlk defa yemek pişirmiştim.
1: Yerim öyleyse.

çok bunaldın. Kapalı yerde sıkılır insan. Çürür, iyi bilirim bunu. Biraz hava almak ister misin?

0: Ne güzel yerler.
1: Evet, sahiden güzelmiş. İlk defa fark ediyorum.

0: Yarın ayrılacağız demek.
1: Evet. Şu 3-4 günü kolejde arkadaşlarına anlatırsın, gülüşürsünüz.
0: Okula gitmeyeceğim artık. Babamın yanına da dönemem. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Çalışacağım. Her şeye yeniden başlayacağım.
1: Kötülük ettim sana. Anlatmamalıydım. Hiçbir şey bilmemeliydim.
0: Belki de iyilik ettin bana. İleride bir gün gene öğrenecektim belki. Daha kötü olacaktı benim için. Yıkılacaktım. Ama şimdi hiç değilse yanımda sen varsın. Bir gece içinde olsa yanımdasın.

Doğru pusu yerine. Şimdi, hemen, erkenden gideceksiniz. Halil'den önce gideceksiniz. Canlı kurtulacak olursa onun yerine sizi gebertirim.

0: Gitme. Yalvarırım gitme. Öldürme.
1: Bugünü 20 yıl bekledim Gülden. Babamın vurulduğu yerde babanla hesaplaşacağım.
0: Yalvarırım. Halil, ne olur beni dinle. Babamın ölmesi senin de ölümün olacak. İkinizin de yaşamasını istiyorum. Halil!

Well, there is a secret.

0: senin sözünün Altunizadelerin kızı.
1: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
2: Özür dilerim.
3: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
1: Bu hademe ne arıyor burada?
0: Bir hademe, doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet, bir hademe parçası.
4: Gül hanım için gecede 1000 lira.
3: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
2: Anlıyorum.
3: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Öylesiye seviyorum seni.
1: Yazık ki çok geç kaldın.
5: Beklenen şarkı birazdan TV4'te.
6: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara, indirimli ürünler hem şokta hem cepte şokta.
10: Motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
12: Hesap kırdık.
11: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Ders çalışmıyorsun, odanı toplamıyorsun.
14: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
0: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Ben evden kaçtım.
0: Allah Allah, niçin?
1: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
2: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
1: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
3: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
1: Galiba seni seviyorum.
4: Kör Düğün, yarın 16.15'te TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kasa arkası ürünlerinde win para kazan. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde

0: da motive. Bakalım tezeni bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Ders çalışmıyorsun, odanı toplamıyorsun.
5: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
8: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
6: Demezdim.
8: O zaman bize müsaade.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
6: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: ders çalışmıyorsun, odanı toplamıyorsun.
1: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
4: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara, indirimli ürünler hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldu.

0: var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Me...
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
8: 5G!
7: Türkcell!
8: 5G!
7: Türkcell!
8: 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
4: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
4: Akımlar akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
4: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkcell'li misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
11: Türkcell'lere bağlan hayata. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya daha?
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Ders çalışmıyorsun. Odanı toplamıyorsun.
10: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Kasa arkası ürünlerinde bin para kazan. 50 lira ve üzeri alışverişleriniz.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: öldürme Halil. Öldürme babamı. Yalvarırım öldürme.
1: Ne bekliyorsun, vursana.
0: Benim için bağışla babamı. Öldürme Halil.
1: Öldür dedim. Vur, bitsin bu iş.
0: Ne olur dinle beni. Yalvarırım öldürme. Öldürme babamı.
1: Kızın Bolu yolundaki bir dağ evinde. 170. kilometreden sağa sapacaksın. Yamacın ardındaki tek ev. Kapı numarası 23.

0: Endişe etme baba. Masken düştü artık baba. Bir ümit vardı içimde. Benim babam kanlı katil olamaz diyordum. Gördüm, anladım her şeyi. Babasını vurduğun gibi kalleşçe oğlunu da öldürmek istedin.
1: Hayır, hayır yavrum. Benimle böyle konuşamazsın. Babanım be.
0: Artık değilsin. Öldür istersen. Ömrümün sonuna kadar utanacağım senden. Acı çekeceğim. Benim için yaşamıyorsun artık. Bir daha arama beni.
1: Gülden yavrum. Bırakamazsın beni. Yaşama ümidimsin sen. Gidemezsin.
0: Gideceğim baba. Ölüme kadar Halil'in yanında olacağım. Halil!
2: Gülden! Gülden! Yavrum! Dur!

Müdür beyle konuştum. 5 değil, 3 yılın kalmış. 3 yıl ne kadarcık zaman. 3 gün gibi geçecek sevgilim.

0: Bugünlük bu kadar çocuklar. Hepiniz çok iyiydiniz, teşekkür ederim. Hayrola Gül, dersi mi takip ediyorsun?
1: Affedersiniz hocam.
0: Af dilemene lüzum yok, senin gibi istidatlı ve kabiliyetli bir kızı kapının önünde değil, sınıfta görmeyi tercih ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu kaçıncı oldu? Yine Meral'i okuldan almamışsın. Sebep ne buna?
3: Önemli bir işim çıktı baba.
2: Hiçbir işin Meral'den daha önemli olamaz. Olmamalı daha doğrusu. Unutma, sen kenar mahalleden Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin kızıyla nişanlanacak değilsin. Senin sözün Altunizadelerin kızı.
3: Böyle zengin ve şerefli bir ailenin kızıyla nişanlamaya zorladığınız için...
2: Selim! Rica ederim bu mevzuyu yeniden tartışmayalım. Ben evimde neşe, sevinç, etrafımda cıvıl cıvıl torunlar isterim.
1: İyi akşamlar.
2: Oo, gelinim gelmiş. Hoş geldin sevgili kızım, nasılsın bakayım?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim efendim. Sen nasılsın Selim?
3: Teşekkür ederim.
1: Niye gelip almadın beni?
3: Özür dilerim, bir işim çıktı.
2: İşi çıkmış. Sen nasılsın? Derslerin nasıl gidiyor?
1: İyi sayılır.

0: Devam et anne. Bu şarkıyı çok seviyorum.
1: Sonu yok Selim.
0: Neden anne?
1: Bu yarım kalan bir şarkıdır. Sonu gelmemiş, sonu tamamlanmamış bir şarkı.
0: O kadar güzel ki, yıllardır dinlerim senden doyamam. Kim bestelemiş bunu anne? Neden yarım kalmış?
1: Bu unutulması gereken bir hikaye Selim. Bir gün anlatırım sana. Sırası gelince.

0: Ne var anne? Niçin gene üzgünsün?
1: Senin için yavrum. Sen hademelik edecek insan mısın?
0: Ben hayatımdan memnunum anne. İstifade ediyorum konservatuvardan. Hem çalışıyor hem de müzik bilgimi ilerletiyorum. Hep hademe kalacak değilim ki. Biraz para biriktirince her şey düzelecek, göreceksin. Bir gün öğrenci olarak gireceğim konservatuvara.

0: Para biriktirmek kolay mı kızım? Gırtlağımıza kadar borca gömüldük. Hatta babandan kalan piyanoyu bile satmayı düşünüyorum.
1: Babamın piyanosunu mu? Onu satmaya nasıl kıyarız anneciğim? O yıllardan beri aramızda yaşayan samimi bir dost. Bizi maziye bağlayan tatlı bir hatıra. Babamdan bize başka ne kaldı ki? Canımızdan çok sevdiğimiz eski bir fotoğraf. Bir de bu eski piyano.
2: Bir de sonu var, başı yok bu yarım şarkı. Tamam mı küçük hanım?
3: Hay Allah!
2: Gene işe geç kaldım. Hep bu yarım şarkının yüzünden. Bir gün çalıştığım sazdan kovulursam bu yarım kalmış şarkı yüzünden kovulacağım. Merhum kocanızın yüzünden. Sizin de muhterem pederiniz yüzünden küçük hanım.
0: İlahi Latif efendi, kocamın ne kabahati var?
1: Onun kusuruna bakma anne. Kemani Latif efendi amca takılıyor sana. Yoksa geç kalmak huyu onun hastalığı.
4: Zorla güzellik olmuyor. İstediğim halde nazik davranmak bir türlü içimden gelmiyor. Hoşlanmıyorum.
5: Hoşlanmıyormuş. Nesi var kızım, çiçek gibi. Asil, zengin, güzel, daha ne istiyorsun?
4: Bilmiyorum. Kendini beğenmişliği, züppeliği, hoppalığı, hafifliği nefret uyandırıyor bende. Bir ömür boyu nasıl tahammül ederim ona?
5: Anlamam ben, kızın babasına söz verdim, ölürüm de dönmem sözümden. Dönemem daha doğrusu. Anlatamam nedenini. Hadi Selim, şimdi doğru okula git, Meral'i al oradan. Hatta dünkü kabalığın içinde özür dile.
4: Bunu yalnız sizin hatırınız için yapacağım baba.
6: Ah! Dizmelerim ıslandı! Allah kahretsin seni! Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
1: Özür dilerim.
6: Özür dilermiş! Bırak sersem daha beter olacak! Seni şikayet edeceğim, kovduracağım buradan görürsün! Uğursuz!

0: güzel, çok güzel okudunuz. Candan tebrikler.
1: Benden alay etmiyorsunuz ya.
0: Ne münasebet. Samimiyetime inanın, sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
1: Sahi mi söylüyorsunuz? Gerçekten beğendiniz mi beni?
0: Çok. Çok güzelsiniz.
1: Sesimi demek istemiştim.
0: Evet, ben de sesinizi demek istedim. Hayatımda bundan daha tatlı, bundan daha berrak bir ses duymadım. Emin olun, sizi çok parlak bir gelecek bekliyor.
1: İnşallah! Belki de Allah söyletiyor sizi.
0: Burada öğrenci olmalısınız. Fakat neden yalnızsınız? Oh, hay Allah! Geç kalmışım.
1: Evet.
0: Neyse. Siz varsınız ya. Müsaade ederseniz sizi götürürüm.
1: Bilmem ki.
0: Beni bu zevkten mahrum etmezsiniz herhalde. Bu kadar nefis bir sese sahip olan güzel bir kız, samimiyetime inanmayacak kadar duygusuz olamaz.
1: Ben diyecektim ki,
0: arabamda söylersiniz diyeceğinizi. Olmaz mı?

0: Hala sesinizin etkisinden kurtulmuş değilim. Şarkınız bende tertemiz duygular uyandırdı. Bir anlatabilsem. Büyük bir zevk, unutulmaz bir haz, derin bir hayranlık. Kısacası büyülediniz beni. Sesinizle.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar güzel bir yüzle, bu kadar güzel bir sesin bir araya geldiğine emin olun, ilk defa şahit oluyorum.
1: Teşekkür ederim. Burada ineyim ben.

0: Bir söz almadan bırakmam sizi.
1: Ne sözü?
0: Bakın, yarın benim doğum günüm. Sizin de gelmenizi istiyorum.
1: Fakat...
0: Yok, yanlış anlamayın beni. Sesiniz vereceğim partiyi renklendirecek. Bu mutlu günüme bir mana kazandıracak. Lütfen kabul edin. Gelirseniz çok sevineceğim, gelmezseniz üzüleceğim. Bekleyeceğim. Kartımı buyur.
2: Varol Fabrikaları Genel Müdürü Selim Gencer. Önemli bir kişi olmalı bu. Demek seni doğum gününe davet etti, ha?
1: Evet.
2: Hala niye sevinmiyorsun öyleyse? İşte sana yükselmen için büyük bir fırsat. İnsanı şöhrete ulaştıran varlıklı bir çevre ve önemli kişilerin desteğidir ya.
1: Fakat doğru dürüst giyecek bir şeyim bile yok.
2: Senin güzelliğin yeter.
1: Sonra doğum gününe eli boş gidilir mi?
2: Sesinden güzel hediye mi olur? Aptal!

0: Hayrola, söz dönümü bekliyorsun?
1: Hayır baba, daha önemli birini.
0: Daha önemli birini mi?
1: Evet baba. Gelmeyeceksiniz diye çok korkmuştum.

0: Nefis bir gülmüşsünüz. Teşekkür ederim efendim.
1: Acaba bu hanım kızla ben de tanışabilir miyim?
2: Tanıştırayım babacığım, Gül Hanım.
1: Memnun oldum kızım.
0: Ben de.
2: Aynı zamanda konservatuvarın en güzel sesi.
1: Aa, bak bunu beğendim işte. Gel de kızım, daha yakından tanışalım seninle. Kimlerdensiniz?
0: Anlayamadım efendim.
1: Yani demek istiyorum ki herhalde tanınmış bir aileden olmalısınız.
0: Oldukça.
1: Böyle oldunuz, her halinizden belli zaten.
0: Pek varlıklı sayılmayız efendim.
1: Tevazu göstermenize lüzum yok. Babanız ne işle meşguller?
0: Babam hayatta değil efendim.
1: Ya, mamafi geride büyük bir servet bıraktığına göre konservatuvarı bitirince Avrupa'ya gitmelisiniz. İlerlemeniz için şart bu.
2: Gül Hanım'ın sesini dinlemek istemez miydiniz baba?
1: Lütfederlerse memnun olurum.
2: İlk şarkınız benim olsun.

0: Kendine gel Meral! Yaptığının ne kadar büyük bir kabalık olduğunu farkında mısın?
1: Siz de ne kadar komik olduğunuzun farkında mısınız?
0: Meral, rica ederim!
1: Sürpriz ha!
0: Sayın misafirler, günün hiçbir anlamı kalmadı. Parti sona ermiş. Özür dilerim.
2: Doğum günüm berbat oldu anne. Çok mutsuz hissediyorum kendimi.
1: Zavallı oğlum! Ne kadar içli, ne kadar duygulusun! Bizim gibi insanların mutlu olması kolay değil.
2: Hayatımda ilk defa sevebileceğim bir kıza rastlamıştım. Ne yazık, o da kırılıp gitti.
1: Bu olay bende eski bir hatırayı canlandırdı. Acı bir hatıra. Yıllar evvel, yine böyle horlanarak benim de dünyamdan bir müzisyen kovulmuştu. Uzak akrabalarımızdan fakir bir genç bana musiki dersi veriyordu. Yalıya geleceği saatlerde onu heyecan ve sabırsızlıkla beklerdim. O da bana karşı ilgisiz değildi. Onun geldiğini görünce içim büyük bir sevinçle dolardı. Kendimi onun yanında bir okul öğrencisi gibi hisseder, öğretmenimi ürkek ve çekingen karşılardım. Hoş geldiniz!
3: Hoş bulduk! Derse hazırlandınız mı?
1: Evet! Hadi dadıcığım, sen dışarıda dur!
4: Burun buruna, diz dize oturma! İcap ederse öksür, ben kapının dışındayım!
1: Peki, olur, hadi!
3: Buyurun!

0: Başlayalım.
1: Peki. Hangi şarkıyı meşk edeceğiz?
0: Al sazını sen, sevdiceğim.

0: aşkımız başlayalı tam bir yıl oldu.
1: Hayatımın en güzel günleri bunlar.
0: Senden önce hiç yaşamamış gibiyim.
1: Hayatım seninle bir mana kazandı. Yaşamak seninle güzelleşti. Seni tanıdıktan sonra ruhumda bahar çiçekleri açtı sanki. Seni sevmek ne kadar tatlı bir duygu. Bir bilsin.
0: Senin yanında dünyanın en mesut kadınıyım. Fakat bu saadet o kadar kısa sürüyor ki.
1: Vuslat bir anlık. Hasretse bitmek bilmiyor.
0: Her zaman seninle beraber olmak istiyorum.
1: Ya ben? Gönlüm senden bir dakikalık ayrılığa bile razı olmuyor. İçimde bir eziklik var. Kendimi babanın itimadını, senin masum hislerini çalan bir hırsız gibi hissediyorum.
0: Biz suç işlemiyoruz ki. En temiz hislerle birbirimizi seviyoruz. Sevmek günah mı?
1: Bu böyle devam edemez. Her seven erkek gibi seni babandan isteyeceğim.
0: Ya vermezlerse? O zaman kaçırırsın beni.
1: Hayır, bunu yapamam. Soyumuzda dile düşmüş kimse yok. Sana kıyamam. Adının lekelenmesine dayanamam. Gerekirse bağrıma taş basarım.
2: Beni görmek istediğinizi söylediler. Hayrola, bir maruzatınız mı var?
1: Müsaade ederseniz efendim.
2: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Efendim, lütfen bunu bir hafiflik olarak telakki etmeyin. Şu anda belki sırası değil ama...
2: Evet!
1: Cüretimi mazur görün. Şayet layık görülürsem...
2: Devam edin, devam edin, susmayın!
1: Allah'ın emriyle... kerimenizi isteyecektim.
2: Efendi, efendi! Çıldırdınız mı siz? Bu büyük cesareti uzak akrabalığınızdan alıyorsanız şaşarım size!
3: Bana mesleğinizi söyler misiniz?
1: Musiki muallimiyim, müzisyenim efendim.
3: Mesleğinizin alafranga ismini söylemekle mahiyeti değişmez. Yani çalgıcısınız. Peki, kızıma neyle bakacaksınız? Çalgı çalarak mı?
1: Evet.
2: Buyurun! Hesabınızı da yarın gönderirim.
1: Aramızdaki hesap hiçbir zaman ödenmeyecek paşa efendi.
2: Defol küstah!

0: Ben öylesine mahvolmuş bir haldeydi ki, ona bakarken yüreğim acıyla burkuldu. O günden sonra onu bir daha görmedim. Bütün umutlarım kırılmıştı. Onu çok seviyor, bir türlü unutamıyordum. Bir müddet dünyanın en büyük ıstıraplarıyla kıvrandım. Durmadan adını sayıklıyordum. Hayali gözümün önünden gitmiyordu. Bu sırada savaş patladı. Onun da askere alınmış olduğunu öğrendim. Benimle son bir defa gizlice vedalaşmaya gelmişti. Seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korkuyordum ki.
1: Vaktimiz dar, bu gece gidiyorum.
0: Bu gece mi?
1: Evet. Sana bunu vermek için geldim. İkimiz için besleniyordum. Ne yazık ki o da aşkımız gibi yarım kaldı. Bu gece buraya seni son bir defa görmeye, hasretle kucaklamaya geldim.

0: gidersen git, unutmayacağım seni. Ölürsen duvaksız kalır, yaşarsan kulun kölen olurum. Cepheden mektuplarını bekleyeceğim.
1: Elveda sevgilim!
0: Osman! Seni bekleyeceğim! Osman!
2: Aradan yıllar geçti. Savaş bitmiş, yurdumuz güzel günlere kavuşmuştu. Kavuşmuştu ama ondan hiç haber alamadım. Kırılan gururu aramıza bir uçurum gibi girmişti. Kötü kaderime boyun eğdim. Talihim benden esirgediği mutluluğu sana ve babana vermeye çalıştım.
1: Bu besteyi tamamladı mı dersin?
2: Bilmiyorum yavrum.
0: Babam bu bestenin ilk kısmını ne yaptı acaba?
3: Çok aradım bulamadım yavrum.
0: Sonu olduğuna göre mutlaka bir baş taraf olması gerekmez mi?
3: Herhalde yarım değildir yavrum.
0: Size bundan hiç bahsetmedi mi?
3: Hayır. Ben bu besteyi eski evrakları içinde bulmuştum. Bir gün baş tarafı nerede diye sordum. Her seferinde cevap vermek istemedi. Nedense.
0: Yazık. Kısacık ömrü gibi en güzel eseri de yarım kalmış.
1: İstemeyerek seni de üzdüm anneciğim.
2: Benim üzüntüm sensin Selim. Beni üzen kader çizginin benimkine benzemesi. Ben kadındım, çaresizdim. Hiçbir şey yapamaz, sevdiğimin peşinden koşamazdım. Ama senin için öyle değil yavrum. Erkeksin sen, güçlüsün. Fakir de olsa sevdiğinin ardından koşup mutluluk ufuklarını açabilirsin önüne.
1: Haklısın anneciğim. Bırakmayacağım onu.
2: Yavrum.
1: Mutluluğum biraz da senin eserin olacak.
3: Onun en güzel eseri sendin yavrum. Seni ne kadar çok severdi. Küçücük ellerini avucunun içine alıp bu minik eller acaba hangi saza ses verecek derdi.
0: Zavallı babacığım. İyi ki hayatta değil. Bu ellerin ne işler yaptığını görseydi herhalde kahrolurdu üzüntüsünden.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
1: Bırak bilmeyelim. Uzaklara, mutluluk dolu, sevgi dolu uzaklara gidelim.

0: İnan bana, senden önce hiç yaşamamış gibiyim sanki. Her şey seninle beraberken güzelleşti.
1: Sevmek, seni sevmek ne kadar güzel bir duygu. Bir bilse.
0: Ne garip, sanki daha önce buralardan geçmiş gibiyim.
1: Seni ilk gördüğüm an ben de böyle bir duyguya kapılmıştım. Sanki seni çok eskiden tanıyor gibiydim.
0: Ben de. Ah, cennet gibi bir yer. Güzelliği insanın başını döndürüyor.
1: Bütün çocukluğum buralarda geçti.
0: Ne garip, bu ağaçlar bana hiç yabancı gelmiyor sanki.
1: Koca ağaçlarım. Benim çocukluk dostlarım, güzel günlerimin hatırası.
0: Bir rüya görüyor gibiyim.
1: Rüyaların en tatlısı aşk. Bizim aşkımız da aşkların en güzeli.
0: Korkuyorum. Bu tatlı rüyadan uyanmak korkutuyor beni.
1: Korkma sevgilim. Hiç kimse uyandıramayacak bizi bu tatlı rüyadan.

0: Maşallah, pek erkencisiniz küçük hanım.
1: Hı? Latif amca!
0: Gözüme uyku girmedi. Merak ve endişe içinde seni bekledim.
1: Neden? Kimle beraber olduğumu biliyordun ama.
0: Biliyordum. Bilmeseydim gecenin bu saatinde geldiğin için kulaklarını çekmez miydim senin hiç?
2: Siz daha yatmadınız mı baba?
3: Saatin kaç olduğunun farkındasın herhalde. Neredeyse sabah olacak.
2: Artık sizin de benim çocuk olmadığımı farkında olmanız lazım.
3: Evet. Belki çocuk değilsin ama işini ve Meral'i ihmal etmelerine buyurulur. Kız durmadan telefonda seni soruyor.
2: İş konusunda haklısınız ama lütfen artık Meral'den bahsetmeyin bana.
3: Meral'den bahsetmeyin ne demek? Sözdün senin. Yakında hayat arkadaşın olacak.
2: Özür dilerim baba. Onunla evlenemeyeceğim.
3: Sebep ne?
2: Sevmiyorum onu.
3: Dünyada sevgiden daha önemli şeyler vardır.
2: En iyisi bu bahsi kapatalım baba. İyi geceler.

0: Güneş doğdu.
1: Bu akşam bütün hesaplar benden.
2: Öyleyse patlayıncaya kadar içeriz. Parasını acımayın. Nasıl olsa kumarda kazandı. Kumarda kazanan aşkla kaybedermiş. Öyle değil mi çocuklar?
0: Kollarım bekliyor seni. Öpsem ellerini. Yine de sana hasretim.

0: Sensiz yalnız sensiz içim, ilahımsın sevgilimsin, sen benim...
1: Aa, ne oldu buna çocuklar? Hadi gidip bakalım. Aa.

Evet, buyurun. Aa, sen misin Meral? Söyle kızım, seni dinliyorum. Evet. Evet. Ya. Emin ol, her şeyi düzelteceğim kızım, söz veriyorum. İyi geceler yavrum.

0: Senden ayrılmak ne kadar zor.
1: Beraberken zaman su gibi akıp gidiyor.
0: Yalnız kalınca da geçmek bilmiyor. Yarın aynı yerde bekliyorum. Bizim ağacın altında. Hı
1: hı, geleceğim.
2: Niyetin nedir? Daha açık konuş!
0: Gül'ü seviyorum. Onunla evleneceğim baba.
2: Sen kendini mahvetmek istiyorsun anlaşılan. Bu budalalığın bize tam 5 milyona patlayacak.
0: Ben aşkımı parayla değişmem.
2: Anlamıyorsun. Ticari durumum kötü, iflasın eşiğindeyim. Durumumuzun düzelmesi senin Meral'le evlenmene bağlı. Şerefimi kurtarmak için ölmekten başka çarem yok. Tercihi yapmak sana kalıyor. Ya o kız, ya da baban. Kararını ver. Şerefsiz yaşayamam ben. Unutma ki, ölümümün tek sorumlusu sen olacaksın.

0: Danke.
1: Teşekkür ederim oğlum.
0: Şerefiniz kurtuldu baba. Kurtuldu ama benim bütün mutluluğumu alıp götürdü.
2: Selim benim her şeyimdir. Ayıramazsınız beni ondan.
1: Gerçekler acıdır ama daima doğru konuşmayı sevmişimdir kızım. Bütün yaşantısı bu kenar mahalleden öteye geçemeyen sizin gibi bir kızın koskoca varolların köşküne gelin gidebilmesi, hatta bunu düşünmek bile komik bir durum.
2: Fakat biz seviyoruz birbirimizi.
1: Sevmek? Yaşadığımız zaman için ne kadar gülünç bir kelime. Sevgiden daha önemli şeyler var hayatta. Dünya sevgiyle dönmüyor, sevgiyle halledilmiyor hiçbir şey. Akıllı bir kız olduğunuz muhakkak. Fakat oğlumun sizin için zengin bir nişanlıyı, büyük bir serveti tepecek kadar aptal olabileceğini sanmıyorum.
2: Zengin bir nişanlı mı?
1: Evet.
2: Olamaz böyle bir şey. Oğlunuzla ben nişanlıyım. Parmağımda onun yüzüğünü taşıyorum.
1: Onun yüzüğünü mü? Anladım, oğlum alay etmiş sizinle. Besbelli gönlünü eğlendirmiş. Gerçeklere dönelim kızım. Kararımız kat'i. Selim, Meral'le nişanlanmaya kararlı. Ve bu kararından hiçbir kuvvet onu döndüremez.
2: Fakat...
1: Size bir baba gibi nasihat edeyim. Bu oyuna bir son ver kızım. Sonra çekeceğin acı daha da tahammül edilmez olabilir. Senin iyiliğin için söylüyorum.

0: gelmeseydin ölebilirdim acımdan.
1: Gelmeyebilirdim de.
0: Gelmeyebilir miydin?
1: Evet Gül. Evleniyorum be. Bunu söylemek için geldim buraya. Beni anlamanı, beni unutmanı istiyorum.
0: O kadar kolay mı bu?
1: Değil, biliyorum. Fakat yol yakınken dönmek, inan ikimiz için de hayırlı olacak. Zaten aramızda telafisi imkansız önemli bir olay da geçmedi. Sevgi dediğim şey, bir bahar sarhoşluğuydu, geldi geçti. Artık ikimiz de ne seviyede olduğumuzu hatırlamak, aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
0: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni.
1: Ne yazık ki gönlümüzü yaşamak elimizde değil. Ben ancak kendi çevremden bir kızla evlenebilirim.
2: Hadi hayatım, gidelim artık.
1: Mutlu olmanı dilerim.
0: Durun biraz! Alın bunu! Layık olan parmaklara takarsınız.

0: Hadi artık bırak ağlamayı! Biliyorum başına gelen kolay değil ama her acıyı herkes senin gibi karşılasaydı... ...mutlu insan kalmazdı yeryüzünde.
1: Başka ne yapabilirim?
0: Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Latif amca derim bana. Benim sesim güzel derim. Allah için de güzel. Ben seninle beraber çalışmak istiyorum derim. Yükselmek istiyorum derim. Meşhur olmak istiyorum derim.
2: Bana kalırsa, sevgini şarkılarında unutmaya çalış. Şarkılarla teselli.

0: et kendini.
1: Olur mu dersin bu anlattıkların?
0: Niçin olmasın? Patronum bütün kaba görünüşüne rağmen çok iyi bir insandır.
2: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Ya kalksana artık, hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
3: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
7: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedin. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Unuttum abi.
13: Neyi unuttun ya?
12: Çadırı. Canın sağ olsun.
14: Tulumlar.
13: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
14: Yok.
15: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
14: O da bizi izler.
16: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.

0: Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür. Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Benden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
3: Ayrılık, yarın 18'de TV4'te.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
4: Demezdi.
6: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
12: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
13: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
3: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
13: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
3: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylek Köy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
14: Kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
15: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
16: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara, indirimli ürünler hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
17: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
18: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
19: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
20: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
19: Hiç gerek yok, Piril var.
21: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
19: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
21: Yeni Piril Ultra Güç.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
23: Doğrusu Carrefour'da.
24: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle...

0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
3: Tecrübeyle sabit.
4: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
5: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
6: Dileklerini alayım.

0: 3 dilek hakkın var.
1: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş.

0: kalksana artık. Hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
1: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Büyük maç başlıyor.
10: O zaman yerim de yerim.
11: Migros

0: Hayret ettiğin kadar varmış!
1: Sen onun bir de sesini dinlesen, mest olursun vallahi, mest!
0: Gelsin lan! Bir dinleyelim bakalım!

0: Bu nasıl aşk Allah'ım? Öleceğim derdimden.
1: Bu iş bu kadar olur işte. Tebrikler Gülcüm, harikaydın.
2: Gel bakalım Gül Sultan, seninle konuşacaklarım var. Şuraya bir imza at, üst tarafını katip doldurur.
1: Tabii tabii! Ne iyi adam ya Rabbi!
2: Artık bu dükkanın malısın, başka hiçbir yerde çalışmak yok.
3: Ben de ilk mukavelemi böyle imzalamıştım. Yazık oldu.
4: Ne?
3: Yüzüme bak! Niye olduğunu anlarsın.
1: Bizim eski yanıklardandır, çok meşhurdu bir zamanlar. Ünlü bir kantocuydu.
3: Niye imza attın o kağıda?
4: Çalışmam lazım efendim, mecburum.
3: Bahanedir o! Biz de öyle kandırdık kendimizi gençliğimizde! İnsanın içine sahne kokusu işlemeyiversin! Kolay kolay çıkmaz!
1: Alkışları duymadın mı?
3: Boş ver o sarhoş alkışlarını! Ben rahmetli Naşit'le sahneye çıktığım zaman yer yerinden oynardı. Hepsi geçiyor bunların. Sarhoş maskarası oluyorsun sonunda. Sarhoş masalarına meze oluyorsun. Bana kalırsa hata ettin. Burası sanat yeri değil yavrum.
4: Anlıyorum efendim. Nasihatlarınıza teşekkürler. Üzülmeyin. Ne sarhoş masalarına meze olacağım, ne de ahlaksızlara kul köle. İnan bana, senden önce hiç yaşamamış gibiyim sanki. Her şey seninle beraberken güzelleşti.
5: Seninle uzaklara, mutluluk dolu, sevgi dolu uzaklara gidelim. Ömrüm boyunca yalnız seni seveceğim, yemin ederim.
4: Bir rüya görüyor gibiyim sanki.
5: Rüyaların en tatlısı aşktır. Bizim aşkımız da aşkların en güzeli.
4: Korkuyorum. Bu tatlı rüyadan uyanmak korkutuyor beni.
5: Korkma sevgilim. Hiç kimse uyandıramayacak bizi tatlı rüyamızda.
6: Buyurun. Benim şekerim. Ne diyorsun? Sahi mi? Demek şarkıcı olmuş hasbam. Peki nerede okuyormuş? Çok güzel! Bilemezsin bu haber beni ne kadar sevindirdi! Tabii, tahmin edemeyeceğin kadar önemli! Teşekkür ederim şekerim! Güle güle Caniko! İyi akşamlar efendim!
7: İyi ki geldin kızım! Biraz dışarı çıksanız Selim'le, şöyle değişik bir yere!
5: Anne!
7: Rahatlarsın diye düşündüm.
6: Anlıyorum efendim, üzülmeyin. Ben böyle bir yer biliyorum. Çok eğlenceli. Çok sürprizli bir yer.
5: Ne diye getirdin beni buraya?
6: Biraz sabırlı ol, şimdi görürsün.

0: deniz, yani sen hayat! Hı hı. Ve Sayın Latif...
1: Yanık yay, hay, bu da ben!
0: Önemli bir iş konuşmak üzere... sizleri yarın saat 14'te... yazıhanemde bekliyorum, saygılarımla!
1: Bu da bize!
0: Gazinocular kralı... Bahri Kaplan!
2: Evvelki gece dinledim sizi. Samimi söylüyorum, sesinizin hayranı oldum. Gül Hanım için gecede 1000 lira. Ha? Sizin için de gecede 250 lira vermeye düşündüm. Ha? Ne dersiniz?
1: Vallahi ne diyeyim, bilmem ki biraz...
2: Evet, biraz az biliyorum ama ileride...
1: Yo, onu demek istemedim, yanlış anlamayın. Yalnız benim biraz kalbim vardır da...
2: Üzülmeyin, ileride bu ücreti daha da artırırım.
1: Ya.
2: Anlaştık mı?
1: Anlaşmamamız için ortada hiçbir sebep yok tabii.
2: Siz de kabul ediyor musunuz Gül Hanım?
1: Tabii.
3: Evet efendim, teşekkür ederim efendim.
2: O halde sizi haftaya bugün aynı saatte burada bekliyorum.
1: Niçin?
2: Anlaşmayı imzalamanız için.
1: Ha, imza için tabii, haftaya bugün! İmza için tabii buradayız, haftaya bugün! Haftaya bugün buradayız, imza için!
3: İyi günler efendim!
1: Haftaya bugün! İmza için, imzaya bugün, haftaya bugün! Tabii.
4: Emirleriniz yerine getirildi.
5: Derhal gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Bu konuda hiçbir fedakarlık esirgenmesin. Masraflar aynen tarafımdan ödenecektir.
4: Siz merak etmeyin. Gül Hanım'ı en iyi bir şekilde lanse etmek için... ne mümkünse yapılacaktır.
6: Benimle kontratı var. Gül buradan başka hiçbir yerde çalışamaz.
5: Bu kontratı feshetmek için ne istersiniz acaba?
6: 10.000 lira.

0: Buyurun. Anlaşmayı Gül Hanım'a iade edersiniz. Benden de bahsetmek yok.
1: Bu para böyle bir hizmet için az gibi geldi bana.
0: 10.000 demiştiniz.
1: Şimdi de 50.000 diyorum. Aşağı kurtarmayacağını yeni anladım. Malum ya, son zamanlarda her şeye zam yapılıyor. Benim de sizden biraz zam istemek hakkım galiba.
0: Haklısın, bu işe de biraz zam yapmak lazım. biraz fazla oldu ama kusura bakma. Üstünü işletme vergisine sayarsın.
2: Gecede 1.000 lira ha? Kulaklarıma inanamıyorum. Demek bütün borçlarımız ödenecek, sıkıntılarımızdan kurtulacağız ha?
3: Artık sıkıntının lafı mı olur Valide Sultan? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet! Haftaya zengin oluyoruz, ha?
4: Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım Latif amca. Çalıştığımız sazın sahibi ne diyecek, o ne olacak?
3: Sahi yahu! Bak bu benim hiç aklıma gelmemişti. Allah kahretsin, herif de lanetin biridir.
4: Kim bilir ne güçlükler çıkarır bize.
3: Çıkarır ki çıkarır. Biz de bu talih varken her şey olur kızım. İster misin sonunda gene 30 lirayı ömeye?

0: Ay talim edelim.
1: Sizin yükselmenize engel olacak kadar taş kalpli değilimdir. Kontrat aramızda sadece bir formaliteydi. Buyurun, kendi elinizle yırtabilirsiniz.
2: Çok teşekkür ederiz, utandırdınız bizi.
0: Yani şimdi tazminat falan istemiyor musunuz?
1: Rica ederim Latif Bey.
0: Latif Bey mi? Ah yarabbi, ne kibar adammış bu!
1: Sizleri zirvelerde alkışlamam en büyük sevincim olacak.
0: Abicim! Abicim, meğer sen ne vicdanlı adammışsın, elini öpeyim abicim! Allah gönlüne göre versin, Allah ne muradın varsa versin! Allah kalbine göre versin abicim! Gözüne ne oldu abicim?

0: İyi akşamlar. İki saatten beri beni gelip alacaksın diye evde bekliyorum.
1: Gelemedim. Özür dilerim.
0: Söz veriyorsun, durmuyorsun sözünde. Yalvarırım içime. Her şey bu içkinin yüzünden oluyor. Uzaklaştırıyor bu içki ikimizi birbirimizden.
1: Bizi birbirimizden uzaklaştıran gerçek sebepleri bir bilse.
0: Seviyorum seni Selim. Beni anlamaya çalış. Hiç olmazsa duygularıma samimiyetle cevap ver. Bir şeyler söyle hiç olmazsa. Yalvarırım içme, içme diyorum. Artık bıktım her şeyden, alkolik olacaksın bu gidişle. Ömrümü bir ayyaşla geçirmeye niyetli değilim ben. Cevap vermeye bile tenezzül etmiyorsun. Çevreme rezil olmaktan çekinmesem, şu anda fırlatır atardım yüzüğünü suratına. Bu davranışlarının sebebini biliyorum. Tabii biliyorum. Bilmemem için aptal olmam lazım. Aptal değilim ben, anlıyor musun? Aptal değilim. Aklımın o hademe bozması, şarkıcı paçavrasında olduğunu çok iyi biliyorum.

0: Aman Allah'ım, güllere bak, güllere, ne şahane güller! Ama ne yazık ki, her zamanki gibi üzerinde ne bir kart var, ne de bir isim!
1: Kim olabilir dersin?
0: Bilmem, belki de bir hayranındır.
1: İsmini neden gizlemek lüzumunu hissediyor o zaman?
0: Kim bilir, herhalde sana aşıktır.
1: Latif amca! Yalvarırım, bir daha aşktan bahsetme bana! Selim! Ne olur Selim, bu kadar içme yavrum!
2: İçmezsem çıldırırım anne, bundan başka teselliyim kalmadı elimde. Meğer ne kadar zor, ne kadar acıymış sevmek.

0: hala unutamadı.
1: Adam da sevgisine layık olsa canım yanmayacak. Aslında peşinden kimler koşuyor bir bilsen!
0: İnsan gönlünün sevdiğini ister, peşinden koşanı değil.
1: Oo, öyle deme! Hele her gece kırmızı güller gönderen biri var. İşte o, ya prenstir ya da paşazade!
0: Nereden anladın?
1: Oo, içime doğar benim! İşte o adam, bütün çektiklerini unutturacak güne göreceksin!
0: İnşallah! O günleri bir görebilsek... Kızımın saadetinden başka hiçbir beklediğim kalmadı hayatta.

0: good.
1: Sensiz yapamaz. Sana döndü. Öylesiye seviyorum seni.
2: Yazık ki çok geç kaldın. Yakında evleniyorum.
1: Evleniyor musun? Kiminle?
3: Gül!
2: İşte müstakbel eşim... Kemani Latif Bey. Aynı meslekteniz. Yükselmemde, bu duruma gelmemde bana çok büyük yardımları oldu. Ayrıca... Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz.
1: Rahatsız ettim. Müsaadenizle. Mutluluklar dilerim.
3: Çok mu seviyorsun onu?
2: Çok! Canımdan çok!
3: Neden yaptın bunu öyleyse?
2: Onu kendimden uzaklaştırmak için! Mecburdum buna! Gururumun daha fazla yaralanmasına tahammülüm yok artık!
3: Bak, kırmızı güller gene gelmiş! Bakarsın bir gün sahibi de çıkar gelir! O zaman, bak nasıl mesul olacaksın, göreceksin!
2: Geçti artık Latif amca! Bundan sonra mutlu olamam ben.
4: Ne sevmiş...

0: olurmuş.
1: Var mı başka bir sözünüz? Çalınmayacak dedim!

0: ne hale gelmişsin oğlum? Sen bu duruma düşecek insan mıydın?
1: Gül, evleniyorum sen. Benim Gül'üm, başkasının oluyormuş. Artık dayanamayacağım anne. Yaşamak bile zor geliyor bana. Bu aşk sonunda öldürecek beni. Öldürecek anne.

0: Buyurun efendim. Kimi aradınız?
1: Gül Hanım'ın evi değil mi?
0: Evet efendim.
1: Kendisiyle önemli bir konuda görüşecektim de.
0: Dışarıdalar efendim. Buyurun oturun bekleyin. Neredeyse gelirler.
1: Teşekkür ederim.

0: siz mi çaldınız? Bana mazinin duygulu bir hatırasını getirdiniz. Bugüne kadar çözemediğim bir muammaydı bu.
1: Ben de yıllardır elimdeki yarım bestenin sonunu merak ettim. Ama şimdi sevinçliyim, huzurluyum, çözüldü her şey.
0: Aslında ikimiz de bu güzel bestenin eksik birer sayfalarıyız. Eserin bütünü onun kızıdır.
1: Kızım, ne güzel! Mazi çocuklarımız da devam ediyor sanki.
0: Anlayamadım efendim.
1: Benim de bir oğlum var. Kızınızı umutsuz bir aşkla seviyor. Çılgınca seviyor.
0: Yoksa siz...
1: Evet, Selim'in annesiyim.
0: Niçin umutsuz dediniz?
1: Çünkü... kızınız bir başkasıyla evleniyormuş.
2: Yo, hayır!

0: diyen yok böyle bir şey. Bu bir oyundu. Gül oğlunuza hak ettiği bir dersi vermek istedi.
1: Anlıyorum onu. Fakat oğlum Gül'ü bir an bile unutmadı. Aralarında geçenler onun değil, babasının hatası. Aksine Gül'ü bulunduğu mevkiye getiren, ona her gün kırmızı gülleri gönderen hep oğlumdum.
0: Anlaşıldı. Gül'le birlikte başladığımız oyunu ben bitireceğim. Bu benim boynumun borcu oldu. Müsaadenizle.
2: Nereye?
0: Selim'i aramaya.
3: Dünyanın en büyük, en birinci çambaz ve şarkıcısı Fadik bu çadırda.
1: Güle güle kullan. Sağ ol Cevriye abla.
4: İzin ver de şuracıkta kıvrılıp yatayım. Bana yaptığınız iyiliği ödemek istemiştim.
5: Aferin lan.
6: Yangın var. Ben yanıyorum.
7: İnşallah büyük piyango sana vurur.
4: Seviyorum seni.
5: Ben de Memo. Cambazhane Gül'ü Fadik.
4: Kitap bizim çadırı anlatıyor.
5: Bu kitabı yazan adamı arıyorum.
4: Yalandı.
5: Ya beni sevdiğin? Hepimizi aldattı.
7: Piyango sana vurdu.
8: Memo'ya çok çektireceğiz değil mi Fadik?
5: Ben artık Leyla Şehrazat'ım.
4: Daha önce hiç tanışmış mıydın?
5: Buna imkan yok.
4: Kaybettiğimi yeniden bulmuş gibi.
5: Kimi kaybetmiştin?
4: Fadik.
9: Cambazhane Gül'ü Fadime birazdan TV4'te.
10: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
13: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
14: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara, indirimli ürünler hem şokta hem cepte şokta.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Unuttum abi.
16: Neyi unuttun ya?
15: Çadırı. Canı sağ olsun.
17: Tulumlar.
15: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
17: Yok.
4: Onun da pili yok.
15: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
17: O da bizi izler.
18: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
19: Herkese bir halle yoluyor.
20: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
21: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
20: Çok canım sıkılıyor. Bu akşam beraber olalım.
22: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
21: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
20: Ama kıskanıyorsun.
21: Beğenmediniz mi yoksa?
20: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
21: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
9: Sabah Yıldızı. Yarın 13.45'te TV4'te.

0: tatlı ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
7: Ya ne olacağını?
6: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Me.
6: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
10: 5G!
9: Türkcell!
10: 5G!
9: Türkcell!
10: 5G!
9: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
6: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
6: Akımlar akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
6: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
6: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
6: Sen Türkcell'li misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
6: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
5: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
13: Türkcell'leri bağlan hayata.
14: O çocukluk hayalini meslek edindi.
15: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
14: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
15: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
14: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
15: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
2: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
1: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
5: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Peki

0: Eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
2: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacaktı?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
6: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
3: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
3: Akımlar akıyor muyuz?
8: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkselli misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'lere bağlan hayata.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: En tatlı sabahlar, Çokokrem'le başlar. Çokokrem.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava atacağız mı buraya daha?
4: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
15: Hey

0: bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kasa arkası ürünlerinde bin para kazan. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde kişisel bakımdan temizlik ürünlerine, atıştırmalıklara bin para kazandır.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

Çadır Tiyatrosu bugünden itibaren temsillerine başlıyor. Gelin, görün! Akrobasi, hokkabazlık, jonglör ve cambazlar, gönül ve beş numaralar, manyetizma,

0: alkışları duyuyor musun?
1: Duyuyorum, ne olacak?
0: Bu alkışlar sana, dinle bak!
1: Kime yutturuyorsun şişko? Bunlar bana değil, Fadiye, şey! Ay,
2: sana iltifat etmek istedim Cevriyem!
1: Bu ne biçim iltifat ulan? Sen kadın ruhundan anlamayan tuzsuz bir...

0: Fadik, gel bakalım kızım. Hadi al payını, güle güle kullan.
1: Sağ ol Cevriye abla.
0: Sen de sağ ol tatlım. Abdi!
2: Buyur abla.
0: Al bakalım hakkını, yalla!
2: Sağ ol abla. Abla be!
0: Ne var ulan, ablasız kal be!
2: Sana bir maruzatım var.
0: Oğlum, geveleme de ne istiyorsan söyle hadi!
2: Bundan sonra sana anne demek istiyorum.
0: Git de ablana ana de! Ulem benim yaşım daha ne be!
2: O manada değil be ablacığım! Allah'ın emriyle kızın Naciye ile evlenmek istiyorum.
0: Ne dedin, ne dedin? Tuh sana! Yediğin naneye bak be! Ulen sen davulcunun tekisin be! Çekil kaçma hadi, hayvan herif! Hadi! Çekil kaç lan!
1: Ablacığım, sinirlenme! Belki Naciye de Abdi'yi istiyordur. Onun da bir fikrini alsanız.
0: Allah yazdıysa bozsun! Benim kızım fabrikatörlere, milyonerlere, doktorlara layık! Ben bugüne bugün büyük patroniçeyim!
1: Anneciğim, ben...
0: Bu laf burada bitsin! Payını almayan kim var?
3: Ben!
0: Geldin mi başımın belası? Al bakalım!
3: Yetmez abla! Başımda bir sürü yamyam var! Baksana bu adamlar kolay doyar mı?
1: Ne yaptınız da karşılığında para istiyorsunuz?
3: Daha ne yapalım yani? Acaba biz olmasak, siz burada rahat rahat çalışabilir misiniz?
4: Bırakırlar mı adamı, duman ederler bu çadır alimallah, duman!
1: Boş verin bu ağızları be! Aklınız sıra bize gözdağı ver...

0: korkutmak istiyorsunuz. Kimseye haraç vermeyiz biz.
1: Biz haraç almıyoruz. Bileğimizin hakkını istiyoruz. Ama isterseniz vermeyin. Alın, bu da kalsın.
2: Siz bilirsiniz. Başınıza geleceği siz düşünün.
3: Boş ver, sen Fadi'ye bakma Bahri. Alın hakkınızı, hadi alın.
1: Peki abla, senin hatırın için alıyoruz. Eyvallah.
4: Eyvallah.
0: Bu serserilere çok yüz veriyorsun be Cevriye abla.
3: Doğru ama ben ne yapayım? Başımda beni koruyacak kabadayı bir koca yok ki.
4: Ben ne güne duruyorum ha?
3: Ulan biraz evvel neredeydin Amendebur? Çıkıp da iki lakırda etseydin ya!
4: Onlar geldiği zaman ben şeye gitmiştim.
3: Burada olsan ne yapardın sanki ha?
4: Ne mi yapardım? Demir yumruğum tepelerine iner, bir Osmanlı tokadı aşk eder, iflahlarını keserdim.
3: Ya nerede? Hüdayi neredesin ulan sen?
4: Neredeyim işte, görmüyor musun nerede olduğumu?
3: Sus, bana cevap verme, ben sana yemeği hazır demedim ha?
4: Ya ben ahçı mıyım, reklamcı mıyım yoksa ha?
3: Evet! Senin çenen çok uzadı, bana bak, reklamcısın! Evet, reklamcısın! Gecelerinde süpürgecisin, süpürgecisin, anlaşıldı mı?
4: Anlaşıldı karıcığım!
3: Sus! Cevap verme bana! Yemeği hazır diyorum, anlaşıldı mı?
4: Peki karıcığım!
3: Sus, vallahi dağıtırım çenlerini seni, utanmaz herif seni! Hala konuşuyor be!
4: Peki canım karıcığım, nanoşum benim, Allah canını alsın inşallah! Şişko karı!
5: Bakar mısınız, tiyatronun müdürü kimdir?
4: Ay. Müdür mü? Müdürü de, sahibi de benim yavrum! Emret, bir şey mi istiyorsun?
5: Memnun oldum. Adım Mehtap Kıvrak.
4: Benimki de Hüda verdi anam.
5: Maşallah, ne güzel isim! Tam size göre, ben artist olmak istiyorum.
4: Senden neler olmaz Mehtap! Vallahi kaloriferli apartman gibi kadınsın he!
5: Ben çok güzel şarkı söylerim, dans da ederim.
4: Gel öyleyse bir prova yapalım.

0: Cevriyabla, Cevriyabla koş yetiş!
1: Ne oldu kız?
0: Hiç sorma, sorma! Hüdaverdi'nin iffeti tehlikede, bir ayarlamaya çalışıyor garibi!
1: Olamaz! Hüdaverdi benden başkasına bakamaz!
0: Ay oldu abla, oldu!
1: Ne diyorsun be, ben adamı patiska gibi cah diye ayırırım ha!
0: Ulen yedim seni, yedim!
2: Cevriyem, kıza prova yaptırıyordum vallahi.
1: Ulan sen dans hocası mı oldun?
2: Allah!
1: Selam! Selam!
2: Allah'ım! Allah'ım!
1: Al sana! Kaç oğlan! Kaçma! Ay yavrusu! Erkeksin! Er meydanına gel
2: aşağıya! Al sana!
1: Al sana!
2: Cevriyem, affet! Allah'a kabahatim yok! Yapma Cevriyem!
1: Kanlı içsem doymam ulan seni!
2: Ay ay ay Cevriyeciğim!
1: Ulan defol! Kovdum seni, bu çadıra bir daha adım atmayacaksın!
2: Cevriyeciğim, ben ettim, sen etme! Vallahi prova yapıyorduk, inan bana, ne olur!
1: Ulan ne provası be! Buraya bir daha gelme, ayaklarını kırarsın, anlaşıldı mı? Defol lan! Defol! Defol lan, kör herif seni! Ulan, hayır gelesin, ahlaksız, hayır yolcusun! Dur ya abla, Cevriyeciğim! Bırak seferlik bağışken, ne olur!
3: Sakin!
1: Ne affetmesi, Allah yazdıysa bozsun lan!
4: Hiç değilse ekmeğiyle oynama!
1: Karışma lan sen, karışma be şu ayı yavrusuna! Ulan sen, defol karışma bu lan! Gözüm görmesin seni, yiyeceğim ulan seni ben! Bırak!
2: Bak Cevriyeciğim, affet! Kur'an'a el basayım, bir daha yapmayacağım!
4: Sakin ol, sakin ol ama!
1: Bırakın beni lan! Bırakın beni be!
2: Peki, peki, gidiyorum işte Cevriye! Bunca zamandır sana verdiğin emekler haram olsun Cevriye, haram!
1: Bırakın, puh!
0: Abla be, kıyma Hüdaverdi'ye! O yalnız seni seviyor, Allah'ıma dinime!
1: Bana bak Fadik, seni kızım gibi severim! Ama bir daha Arif'in ismini benim yanımda ağzına alan, kendine başka bir iş arasın! Anlaşıldı mı? Tamam mı?
0: Of, şaka yapalım derken yaptık be çocuklar!

0: Hey hemşerim, hadi kalk bakalım, kalk hadi! Hı?
1: Ne var be abla?
0: Ne demek ne var be? Perdeyi çoktan kapattık.
1: İzin ver de şuracıkta kıvrılıp yatayım.
0: Yatacak mısın? Ulen otel mi burası be?
1: Gidecek yerim yok. Son paramı içeriye girerken kapıda sana verdim.
0: Kes!
1: Biraz insaflı ol be abla.
0: Ne olmuş yani? Bir Duhuliye ile çadırı satın mı aldın zannediyorsun?
1: Yok be abla, garibanız be anam.
0: Kes lan, burası serseri yatağı değil! Hadi bas bakayım, yürü asfalttan oğlum!
1: Peki kızıma, gidiyorum.
0: Kes lan!
2: Abla be, bırak fıkarayı, kalsın sevabına.
0: İyi ama kız, ya bir araklamaca yaparsa, o zaman ne yaparız?
2: Yok canım, hiç de öyle bir adama benzemiyor.
0: Hadi bakalım delikanlı, bunun hatırı için müsaade ettim, yatabilirsin.
1: Sağ ol abla, Allah senden razı olsun. Size de çok teşekkür ederim.
2: İyi geceler.

0: Günaydın.
1: Hey, şuna bakın! Amma damar atmış ha!
2: Ha, öyle! Çalışkan bir gence benziyor.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ ol abla. Dün gece bana yaptığınız iyiliği ödemek istemiştim.
1: Aferin lan! Becerikli bir delikanlısın.
3: Pire gibi vallahi Cevriye abla. Tam aradığın adam. Ona çadırda bir iş versek ya.
1: Çalışır mısın lan?
0: Ah, seve seve! Böyle bir işe çok ihtiyacım var.
1: Adın ne senin?
0: Memo.
1: Peki Memo, çalış bakalım. Yalnız seni işe aldığıma beni pişman etme. Yürü kız!
3: Ablacığım! Dün kimi gördüm biliyor musun?
1: Kimi?
3: Seni çok seven birisini.
1: Kimmiş o kız?
3: Kim olacak? Hüda verdi.
4: Yanıp tutuşuyor senin için abla.
1: Yansın kölosuca herif! Benim gibi ehli namus bir taziyi nereden bulur o be?
3: Bulamaz tabii. Abla be, gel barıştıralım sizi.
1: Susun lan! Bir daha herifin lafını ederseniz topunuzun gözünü patlatırım. Tamam mı?
3: Ne yapsak nafile? Karıda katır inadı var.
5: Bu seferlik affetse günah mı girer sanki? Ne yapsak acaba?
2: Bilmem.
3: Ben buldum yolunu. Cevriye'ye bir aşk mektubu yazarı Südaverdin'in ağzından. O zaman karı suyu çekilmiş ormana döner afilli laflardan. Tamam, oldu!
2: Nasıl da aklımıza gelmedi bu iş?
5: Yaşa Fadik!
4: Bakın, ben böyle mektupları iyi bilirim.
3: Bilirsen söyle de yazalım.
4: Kara gözlüm, sırma saçlım, eli maşalım!
3: Bir kadına eli maşalı denir mi, salak?
2: durun, durun! Bana ilham geldi!
3: Çabuk söyle!
2: Sen dalında bülbül, ben kafeste gül!
3: Bak ulan! Böyle aşk mektubu olur mu be? Öyle şeyler yazmalıyız ki, bir kadın okurken yüreği hoplamalı, mest olmalı!
5: Ha, mektuba şöyle başlayalım!
3: Nasıl?
5: Cicim, nonoşum, tontonum!
3: Olmaz ulan öyle mektup! Kafamda iyice bozuldu ha! Ben Hüdaverdi'nin yerinde olsam şöyle yazardım!
4: Nasıl?
6: Nasıl?
3: Ulan karı, sen kendini bir matah mı sanıyorsun? Kafamı çok bozma, oraya gelirsem façanı aşağı alırım ha! Nasıl?
6: Annem bu mektubu alınca barışacağı varsa bile barışmaz!
3: Bu kadar kişi bir mektubun içinden çıkamadık, yazıklar olsun bize!
0: Ben size yardım edebilir miyim?
3: Bir sen eksiktin!
0: Size faydalı olmak istiyorum!
3: Sen süpürmene bak oğlum, süpürmene hadi git!
0: Bir deneseniz ne kaybedersiniz?
3: Hadi pekala, senin de gönlün olsun! Söyle bakalım!
0: Benim ilk ve son aşkım, rüyalarımın kadını Cevriye'm! Sana bu mektubu gözyaşlarımla, kaybolan saadetime yanarak ve senin için ağlayarak yazıyorum sevgilim!
6: Ağlayarak. Vay anasını!
3: Yazıyorum...
4: Memo'ya bakın!
3: Lan Memo, nereden çıkarıyorsun bunları?
0: Vaktiyle bir romanda okumuştum.
3: Arkası var mı?
0: Hepsi hatırımda.
3: Aman Memo, devam et sonra unutursun!
0: Seni ilk gördüğüm anda sevmiştim. Sen benim ışığım... Güneşim, mehtabım... Sen benim sevgilim... Sen benim her şeyim olmuştun.
1: Hasretin içimde alev alev yanıyor sevgilim. Bu ateş beni her an biraz daha eritiyor, tüketiyor. Yalnız sen, sen Cevriyem! İstersen tekrar bana can verebilirsin. Son nefesimde bile senin adını anarak öleceğim Cevriyem. Her zaman senin Hüdaverdin.
4: Durun, durun, yumuşasın biraz ya, durun!
1: Ah Hüdaverdin, meğer sen ne ince ruhlu erkek misin Hüdaverdin?
7: Cevriyem, buradayım!
1: Hüdaverdi!
7: Cevriyem, yavrum!
1: Erkeğim benim!
7: Kadınım benim!
1: Canım benim, Osmanlı erkeğim, Osmanım!
7: Bir tane bebeğim!
1: Canım, canım benim!
3: Sayende barıştırdık ikisini. Ne mektuptu o be? Sahi hangi romanda okumuştun o lafları?
0: Ölmeyen aşkım.
3: Bayılırım aşk romanlarına. Ama okuyacak vakit nerede?
0: Hep çalışır mısın sen?
3: Tabii! Çadırda doğmuş, çadırda büyümüşüm. Ömrüm ekmek kavgasıyla geçti, geçiyor. Pek fazla tahsilim yok.
0: Olsun, gene de iyi yetiştirmişsin kendini.
3: Ama sen mürekkep yalamış bir adama benziyorsun.
0: Ben mi?
3: Mektep medrese gördün mü?
0: Yok canım. Ben sokaklarda büyüdüm.
6: Desene sen de bizim gibi çilekeşsin.
0: Benim hayatta çektiklerimi hiç kimse çekmemiştir. Gün gelir anlatırım. Dertleşiriz seninle.
8: Pamukta.

ortamı bul. Elim ayanak, ben mi çarpınırdı ya uğradım. Gel ablacığım, nabzıma bak. Ah ne de güzel, ne de kaymak. Tombul tombul, pembe yanak. Ben çarpınırdı ya uğradım. Gel abicim, nabzıma bak. Ben yanıyorum, yetişin kardeşlerim düşüyor. Ay ay ay, yangını var, yangını var. Ben yanıyorum, yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Yetişin ha dostlar, tutuşuyorum. Yetişin ha dostlar.

0: ne o, basıldık mı?
1: Kusura bakma abla, biraz paraya ihtiyacımız vardı.
0: Çıldırdın mı sen? Bu kadar insan ekmek parası bekliyor.
1: Beklesinler.
2: Açılın!
0: Bırak kolumu be!
1: İtirazı olan var mı?
0: Dur bakalım, biz o paraları kolay kazanmadık. Hakkımızı yedirmeyiz sana.
1: Yok canım!
2: Bırak kızı!
1: Öyle mi? Sen nereden çıktın? Yoksa buranın fedaisi misin?
3: Hayır, süpürgecisiyim.
1: Ama yürekli bir adama benziyorsun.
3: Üstüne varırsan herkes yiğit kesilir. Çekil lan!
0: Memo! Sen karışma bu işe! Bildiğin gibi adamlar değiller.
3: Bana ne yapabilirler ki? Kaybedecek neyim var?
0: Dur!
1: Çekil ulan zilli!
4: Haraç ha? Haraç alırsınız! Al haracı bakayım! Al haracı ha! Al sana haraç!
0: Memo, sen de benim anlayamadığım bir şey var.
3: Ne gibi?
0: Ne bileyim ben, sen biraz bizden başka türlüsün. Şey, bir garibandan çok bir beyefendiye benziyorsun.
3: Ayıp ettim Fadik, 40 yılda bir Cevriye ablanın sayesinde bir faşa edindik. Onu da çok mu görüyorsun yani?
0: Yok be anam, bu façadan önce de sende bir asalet vardı.
3: Aa, dalga geçme Fadik.
0: Dalga geçmiyorum arkadaş, Allah'ıma dinime harbi konuşuyorum. Arkadaş, sen mürekkep yalamış bir adama benziyorsun.
3: Ben mi?
0: Doğru söyle, mektep medrese gördün mü?
3: Yok.

0: okumayı yazmayı nereden öğrendin?
1: Hı? Cezaevlerinde.
0: Çok mu yattın?
1: Ömrümün yarısı hapishanelerde geçti.
0: Ne suç işlemiştin?
1: Çeşitli, kavga, yaralama falan. Şu anda bile kanun kaçağıyım. Yakalanırsam tam 7 yıl yatırırlar beni.
0: Ha, üzülme be Memo, yakalansan bile biz bakarız sana cezaevinde.
1: Ne mecburiyetiniz var?
0: Ayıp ettin, arkadaş değil miyiz? Sen beni kurtarmak için kavga etmedin mi?
1: Elbette ederim Fatih, icap ederse gene de ederim.
0: O halde senin gözünde bir değerim var.
1: Hem de bağ biçilmez bir değerim var.
0: Kabiliyetim var ama sahnede gözüm yok.
1: Fadik, çok büyük kabiliyet.
0: Günün birinde evimin kadını olmaktan başka bir şey istemiyorum.
1: İnşallah o da olur.
0: Boş ver ya! Benim gibi bir çadır kızını kim alır?
1: Kim almaz Fadik? Sen hem iyi, hem de güzel bir kız.
0: Ben güzel miyim?
1: Evet Fadik.
0: Sahi mi? Güzel miyim?
1: Güzelsin Fadik. Hem de çok güzel.
0: Çocuğum olsun isterim. Çocuklarıma 7 arkadaşımın isimlerini koyacağım. Kızlara Naciye, Cevriye, oğlanlara Ömer, Ali, Veli, Abdi. Bir de şişmanım olursa ona da Hüdaverdi.
1: Okul mu açacaksın Fadik?
0: Yoksa sen çocuk sevmiyor musun?
1: Bilmem ki.
0: Evlilik konuları seni sıkıyor galiba Memo. Pişman olmuş gibi bir halin var.
1: Pişman değilim Fadik, yalnız düşünüyorum.
0: Neyi?
1: Omuzlarımdaki 7 yıl cezayı. Eğer yakalarlar seni, yalnız kalırsın. İşte bunu düşündükçe kahroluyorum.
0: Benim için üzülme. Her şeyi göze aldım. Hatta ayrılığı bile. Ama bakarsın, bir af çıkar, kurtulursun.

0: Allah rahatlık versin Memo.
1: Sana da Fadik. Seviyorum seni.
0: Ben de Memo, ben de seni.
2: Ah ulan, ah!
3: Sus ulan, Allah kahretmesin seni, filmi koparacaksın!
2: Niye susacakmışım? Ben de sana yanıyorum.
3: Kapa çeneni!
2: Yananı Allah görüyor, baksana!
0: Ateş bacayı çoktan sarmış, baksana!
4: Nazar değmesin kumrulara!
5: İnşallah anlı şanlı bir düğün yaparız!
4: Doğrusu birbirlerine yakışıyorlar.
0: İyi geceler!

0: Günaydın abi.
1: Günaydın.
0: Abicim seninle 5 dakika özel olarak konuşmak istiyorum.
1: Hayrola abi?
0: Memo abi. Abicim aslanların abisi. Yalvarırım. Yalvarırım yardım et bana.
1: Anlat abi, derdin nedir?
0: Naciye ile yıllardan beri sevişiyor fakat bir türlü evlenemiyoruz.
1: Anasından istesene.
0: Cevriye değil kızını, kedisini bile vermez bana.
1: Neden? Senden iyisini mi olacak?
0: Kızına zengin bir koca arıyor. Bense zavallı bir çalgıcıyım. Aman abi, senin ağzın iyi laf yapar. Konuş şu Cevriye karısıyla.
1: Üzülme Abdi, bir çaresine bakarız.
0: Kurbanın olayım abi, Cevriye seni oğlu gibi sever. Kırma satırını.
1: Peki Abdi, onunla konuşacağım. Kolay gelsin abla.
2: Nasılsın civanım?
1: Sağ ol ablacığım. Senden bir isteğim var.
2: İste oğlum, vermeyenin gözü kör olsun. Canımı iste, canımı veririm sana ben.
1: Hayırlı bir işe teşebbüs etmek istiyorum. Biliyorum, biliyorum ablacığım. Senin Allah için pırlanta gibi bir kalbin vardır.
2: Sağ ol, sağ ol. Geveleme de söyle bakalım, ne istiyorsun?
1: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle...
2: Verdim gitti, hadi hayırlısı! Hadi! Bak Memo seninle evlenmek istiyor!

0: ama ben...
1: Nemo! Sevgilim!
0: He? Cevriye abla, ben şey...
1: Şey de ne? Utanacak ne var bunda, ayıp bir şey mi? Tebrik ederim, saadetler dilerim!
0: Fakat ben...
1: Ah, sen benim oğlum sayılırsın! Fadik de elimde büyüdü, o da benim kızım sayılır! Bütün masraflar benden, düğün hazırlıkları hemen başlasın!
2: Ah, vuslat ah! Gene başka bahara kaldı!
3: Buyursunlar efendim, buyursunlar! Buyurun, buyurun!
2: Hoş geldiniz!
1: Ha, aman maşallah! Huh, 41 kere maşallah! Allah'ım sen nazarlardan koru yarabbim!

0: Hoş geldiniz. Damat bey daha gelmedi mi?
1: Damat bey oğlum, neredesin?
2: Neredeyse gelir memur bey, berbere, hamama gitmiştir.

0: bekleyelim mi daha?
1: Bilmem ki. İçime bir ateş düştü abla. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın.
2: Hayra yor be yavrum, erkek kısmı bu, belli olmaz. Belki de bir yere takılmıştır. Bekleyeceğiz memur bey.

0: Nafile ablacığım, Memo artık gelmeyecek.
1: Bana müsaade edin, üzüntünüzü anlıyorum. İyi geceler efendim.
2: Başımıza bu da mı gelecekti?
3: Erkek mi bunlar be? Gönül veren de, kız veren de kabahat! Ulan Memo! Alacağın olsun senin, gözün kör olsun!
0: Yo ablacığım, kötü söyleme! Belki gelmesine bir mani çıkmıştır!
3: İnşallah öyledir! Ama Fadik üzülme! Gelse de gelmese de boş ver kızım! Sel gider, kum kalır! Şimdi biz işimize bakalım! Hadi bakalım, temsil başlıyor, herkes iş başına!

0: tabağa kızım. İster misin bir bilet? Hadi dene talihini be kızım.
1: Peki, ver bakalım abla. Al.
0: Hayırlısı olsun. İnşallah büyük piyango sana vurur.
1: Bana piyango vurmuş zaten.

0: kızım.
1: Cambazhane gülü Fadik.
2: Ya?
3: Kitabın içinde senin hayatın var.
4: Fadik ablacığım, bütün çadır... hepimiz varız.
5: Kitap bizim çadırı anlatıyor.
1: Anlamadım, yani hayatımızı mı yazmışlar?
5: Yazmışlar ya!
1: Romanlara mevzu olduk. Ver bakalım şu kitabı ne yazmışlar. Ah. Romanımın kahramanı Fadik adında bir kızdır. Ona ilk defa bir çadır tiyatrosunda rastladım. Fadik şimdiye kadar gördüğüm genç kızların en güzeliydi. Fakat onda güzelliğin çok ötesinde bir şey vardı. Erişilmez, bulunmaz bir şey. Fadik'in tertemiz ruhu gözlerinde ışıl ışıl parlıyordu. Aslında sevimli, çocuksu görünüşünün altında şahane dişiliği gizliydi. İşin garibi, Fadik cazibesinin farkında bile değildi. Fakat benliğinden fışkırıp taşan eşsiz güzelliği Memo'yu büyülüyor... onu her gün biraz daha kendine çekerek bağlıyordu. Kader ağlarını örüyor, aralarında büyük bir aşk doğuyordu.

0: Sonra bir anda birbirlerini çılgınca sevdiklerini anladılar. Memo ilk defa aşkla dolarak genç kızın gözlerine bakıyor, onu sevdiğini söylüyordu. Fadik mutluydu. Çok mutluydu. Birlikte hayallere dalıyorlar, geleceği konuşuyorlardı. Fadik 7 çocuk istiyordu. Her birine çadır arkadaşlarının ismini koyacaktı. Kızlara Cevriye, Naciye, erkeklere Ömer, Abdi, Ali, Veli... Bir de şişman olursa ona da Hüda verdi. Artık düğün hazırlıkları başlamıştı. Oysa Memo omuzlarındaki 7 yıl cezayı düşünüyor, Fadik'i yakmak istemiyordu. Fadik sevdiği erkek için her şeyi göze almıştı. Memo için her şeye katlanırdı. Hatta ayrılığa bile. Ve sonunda düğün olmadı. İyi ama bu adam bu kitabı nasıl yazmış?
1: Bizim çadırı olduğu gibi anlatmış yahu.
0: Şu kitapta öyle şeyler var ki Memo ile aramızda geçmişti. Onları ikimizden başkası bilemez. Hatta siz arkadaşlarım bile.
2: Doğru vallahi, ama beni lafa tutma. Türkan ayı yavrusunu yıka da bana yolla dedi.
3: Adamın aklı durur, kafası tavana vurur.
2: Yavrum!
3: Nereden yazmış bunları bilmem ki?
0: Olsa olsa ona bunları Memo anlatmıştır. Demek ki bu kitabı yazan adam onu tanıyor, yerini de biliyor. Yaşasın! Memo'yu buldum sayılır.

0: Merhaba.
1: Buyurun, bir emriniz mi var?
0: Ben bu Fadik romanını yazan beyi arıyorum.
1: Aa, Aydın Barış'ı mı?
0: Ha, evet. Nerede oturuyor bu Aydın Barış?
1: Kanlıca'da yalısı vardır. O muhitte kime sorarsanız gösterir.
2: Sana işin doğrusunu söyleyeyim, burası benim.
0: Ha? Anlamadım, yani bütün bu teşkilat, bu koskoca yalı senin mi?
2: Evet Fadik.
0: Ne dedin? Yoksa banka mı soydun sen?
2: Hayır Fadik, bu yalı bana babamdan kaldı.
0: Mirasa kondun ha? Onun için mi bizi unuttun?
2: Seni hiçbir zaman unutmadım Fadik. Elindeki kitabı senin için yazdım.
0: Yani Memo değil misin sen?
2: Ben yazar Aydın Barış'ım.
0: Ya! Peki neydi on numaralar? Hani sokaklarda büyümüştün? Hani kimsesiz bir garibandın, hani açtın, çıplaktın, kanun kaçağıydın?
2: Onları sizin yanınızda bir müddet kalabilmek için söylemiştim.
0: Yani yalan mıydı bütün bu söylediklerin?
2: Yalandı.
0: Ya beni sevdiğin? O da yalan mıydı?
2: Evet Fadik, bu bir oyundu. Fakat bu oyundan büyük bir eser doğdu.
3: Her şey bir kokuyla başlar, peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
4: Motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap kredi.
5: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
8: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
9: Otogaza değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
10: Kasa arkası ürünlerinde 1000 para kazan. 50 lira ve üzeri alışverişleriniz.

0: Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Unuttum abi. Neyi unuttun ya? Çadırı. Canın sağ olsun.
2: Tulumlar.
1: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
2: Yok.
3: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
2: O da bizi izler.
4: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
5: Herkese bir halle yoluyor.
6: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
7: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
7: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
6: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
7: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
6: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te TV4'te.
8: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
9: Doğrusu Carrefour'da.
10: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
11: Bugünden yarına, Allianz seninle.
12: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
13: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
14: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
15: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
16: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
15: Hiç gerek yok. Piril var.
17: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
18: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
17: Yeni Piril Ultra Güç.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
1: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Me
3: almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
8: 5G!
13: Turkcell! 5G! Turkcell!
8: 5G!
13: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
3: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
3: Akımlara akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
6: Güzel.
3: Sen ne yapıyorsun?
18: Ben bir şey yapmıyorum abi.
3: Sen Türkcell'li misin?
18: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
3: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
2: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
16: Turkcell'le bağlan hayata.
14: Hayrola?
4: Dur kaçma kız, insanmış.
7: Emin misin?
14: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
4: Ben evden kaçtım.
14: Allah Allah, niçin?
4: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
14: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye

0: yapsak?
1: Şimdi imkansız.
2: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
3: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
2: Galiba seni seviyorum.
4: Kör Düğün, yarın 16.15'te TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'sa da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş.
9: Doğrusu Carrefour'sa.
10: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacaktı?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
4: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
4: Akımlar akıyormuş.
9: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
4: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Türkselli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'lere bağlan hayata.
12: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
13: Bugünden yarına Allianz seninle.
14: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara indirimli ürünler hem şokta hem cepte şokta.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: O çocukluk hayalini meslek edindi.
7: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
6: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
7: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
6: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
15: Defogaz'a değil. Aygaz 100 oktana geçtik.

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Büyük maç başlıyor.
8: O zaman yerim de yerim.
9: Migros

0: Migros Yemek'te. Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le yerimde yerim.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
4: Memo meğer Memo değilmiş. Meşhur romancı Aydın Barış'mış. Her şeyi sahte, her şeyi yalanmış. Arkadaşlığı da, bana olan sevgisi de, o kitabı yazmak için aramıza katılmış. Vay! Alay etti, dalgasını geçti. Hepimizi aldattı. Ben de enayi gibi kandım ona. Benim yerimde kim olsa yutardı, değil mi?
5: Üzülme be Fadik, bu da geçer.
4: Ayıp ettin ablacığım. Ben dünyaya boş vermişim.
6: Seni sevmeyeni sen de sevme.
4: Sevmiyorum ki.
7: Unut onu.
4: Çoktan söküp attım onu içimden. Her şey kitapla beraber bitti. Aşk, meşk, bizim için lükstür bunlar. Biz ekmek paramıza bakalım. Davranın arkadaşlar! Temsil başlıyor!

0: Fadik, nasılsın kızım?
1: Sağ ol Hayriye abla.
0: Ne oldu, bilete bir şey çıktı mı?
1: Bilmem, bakmadım daha.
0: Ver bakayım bileti, bende liste var.

0: Yangın var! Yanıyoruz! Yanıyoruz arkadaşlar! Yanıyoruz!
1: Hadi yanıyoruz! Kaçalım!
0: Kaçalım! Kaçın! Kaçın arkadaşlar!
2: Kızım, yavrum, Fadik, bizi öksüz yetim bırakma!
3: Nema'nın oğursuzluğu!
2: Nema!
4: Gözlerime inanamıyorum, Fadik, piyango sana vurdu, büyük ikramiye, 2 milyon!
5: Dalga geçme be abla!
4: Yemin ederim bak kızım! Ay şimdi bayılacağım!

0: müjdemi isterim.
1: Merak etme. Yalnız ağzını sıkı tut. Ve kimseye de bir şey söyleme.
0: İşte Fadik'ten geri kalan hatıra.
2: Zavallı Fadik. Şimdi acımak neye yarar?
1: Zamanında kıza etmediğini bırakmadın. Yazık oldu zavallıya.
0: Onu can evinden vurdum.
3: Kalbiyle, gururuyla oynadın. Mahvettin onu.
4: Dayanamadı, kendini ateşlere attı.
5: Fadik senin yüzünden intihar etti.
6: Vebali senin boynuna.
7: Ne deseniz haklısınız. Fakat böyle olacağını nereden bilebilirdim? Eğer orada olsaydım, onu kurtarmak için seve seve canımı bile verirdim.

0: Allah rahmet eylesin Fadik. Bilmeyerek, istemeyerek sana çok kötülük ettim. Affet beni Fadik, mahvet.
1: Arkadaşlar, uzun seneler beraber çalıştık. Ama Felek bizi birbirimizden ayrılmak mecburiyetinde bıraktı. Herkes başının çaresine baksın. Ha arkadaşlar, iyi kötü günlerimiz oldu. Hepiniz hakkınızı helal edin.
2: Birbirinizden ayrılmanıza lüzum yok. Sizinle bir iş anlaşması yapmaya geldim.
3: Allah bir kapıyı kapatsın, diğerini açar.
4: Ey büyük Allah'ım!
2: Bundan sonra burada çalışacaksınız. Aşağı yukarı 4-5 bin kişi alır burası.
4: Şu güzelliğe bakın arkadaşlar!
1: Nihayet bir iş bulabildik. Allah'ım sana şükürler olsun.
2: Bu çadır sizlerin. Sizin malınız artık.
1: Gözünü seveyim beyefendi, biz de dalga geçme.
2: Rica ederim hanımefendi. Çadırın sizlere hayırlı olmasını dilerim.
5: Kardeşim, bir yanlışlık olmasın. Bizim kimseden alacağımız falan yok.

0: refroidit.
1: Fadik!
2: Gözlerime inanamıyorum.
3: Fadik! Fadik!
4: Sayın misafirlerimiz! Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği yararına tertip ettiğimiz bu toplantıya gösterdiğiniz ilgi ve yardımlara teşekkür ederiz. Şimdi yazarı tarafından imzalanmış bir romanı derneğimiz yararına açık arttırmaya koyuyoruz. Adı Cambazhane Gülü Fadik ve ünlü yazarı Sayın Aydın Barış. Aydın Bey, lütfen masamıza buyurun.

0: Teşekkür ederim. Bu roman, Fadik adında bir halk kızının acı ve keder dolu yaşantısı, hüzünlü ve buruk aşkın hikayesidir. Ne yazık ki Fadik çok genç yaşta hayata doymadan aramızdan ayrıldı.
1: Üzüntüm büyüktür. Ben bu aşık arttırmayı 1000 lirayla açıyorum.
2: Teşekkür ederiz. Evet sayın misafirlerimiz, 1000 lira!
3: 1500!
2: 1500 oldu! 2000! 2000 oldu! Başka?
3: 3000! 3500! 4000! 5000!
2: 5000! 5000!
3: 6000!
2: 6000! Evet sayın misafirlerimiz, 6000!
3: 10000!
2: 10000! Evet, 10.000 lira, yok mu arttıran? Yok mu arttıran? 10.000'e satıyor!
4: Hayranlarınızdan Aydın Bey göndermiş hanımefendi.
5: Dünyanın en güzel kadınına, en içten duygularımla... Hayranınız Aydın Barış. Nihayet balık oltaya takıldı.
6: Fadik be, sen de kraliçelere benzedin yani.
4: Memo'ya çok çektireceğiz değil mi Fadik?
5: Fadik öldü çocuklar, unutmayın. Ben artık Leyla Şehrazat'ım.
4: Bendeniz de sadık uşağınız Simbat.
6: Ben de hizmetkarınız Hacı Fış Fış.
5: Çocuklar, o bu gece pavyona gelecek. Her zamandan daha güzel olmalı, onun gözlerini kamaştırmalıyım.

0: Cidden harika dans ediyor.
1: Sen de harika seyrediyorsun.
0: Daha yakınında olmak isterdim.
1: Sanatım bir erkekle devamlı ilişki kurmama engel oluyor. Ben de hayatı ciddiye almıyor. Bir kelebek gibi daldan dala konuyorum.
0: Size karşı beslediğim duyguları bilseniz, böyle konuşmazdınız.
1: Ne gibi?
0: Hayatımda ilk defa sevebileceğim bir kadına rastladım.
1: Öyle mi? Kimmiş bu mutlu kadın?
0: Sen Leyla. Seni seviyorum ben. İnan bana, bir tanrı mucizesi seni bulmam. Sanki kaybettiğimi yeniden bulmuş gibiyim.
1: Kimi kaybetmiştin, sorabilir miyim?
0: Fadi'yi.
1: Nasıl bir kızdı bu Fadik?
0: Güzel. Çok güzeldi.
1: Onu sevmiş miydin?
0: Bütün kalbimle.
1: Ama beni görünce Fadi'yi unuttun.
0: Hayır Leyla. Onu hiçbir zaman unutmadım. Onu sende buluyorum. Sanki Fadik sende yaşıyor. Ona o kadar çok benziyorsun ki, her halinle, her şeyin.
1: Madem bu kadar çok seviyordun, niye evlenmedin onunla?
0: Fadi'yi sevdiğimi, onu kaybettikten sonra anladım. İşte Fadik, böyle bir çadırda yaşamıştı. O çadırın gülü, yıldızıydı.
1: Aman ne bayağı yer, kusura bakma ama öyle basit bir kıza gönül vermek hiç yakışmıyor sana.
0: Eğer onu tanısaydın, böyle konuşmazdın. Fadik, eşi bulunmaz bir kızdı, ne yazık ki şimdi bir toprak yığını.
1: Ah, ağlatacaksın beni! Üzücü bir gün oldu bu, eğlenemedim.
0: Haklısın, oysa seni neşelendirmek, oyalamak isterdim. Yalıda senin şerefine bir parti vermek istiyorum. Arzu eder misin?
1: Tabii! Muhitini de tanımış olurum.

0: gece son gecemiz Aydın. Artık birbirimizden ayrılacağız.
1: Ayrılmak mı? Neden?
0: Daha fazla beraber görünmemiz doğru olmaz.
1: Sebep ne buna?
0: Vikont geliyor.
1: O da kim?
0: Paris'teki nişanlım.
1: Bu da nereden çıktı?
2: Başka bir emriniz var mı?
0: Hayır Simbad, artık bizi yalnız bırakın.
2: Emre.

0: dersiniz?
1: Bana bir emriniz var mı hanımefendi?
2: Sen de gidebilirsin Hacı Fış Fış.
1: Mahsus sana.
2: İyi günlerimize.
0: Sizin de.
2: Bu gece çok üzgün görünüyorsun. Neşelendir.

0: Sabaha daha 1000 yıl var. Bu gece sabaha kadar beraberiz. Dans edelim mi?
1: Leyla, çok seviyorum seni.
0: Ben de seni çok seviyorum Aydın.
2: Felaket hanımefendi, felaket!
0: Ne var Hacı Fışmış?
2: Bir Vicomte Chateaubriand geldi!
0: Eyvah, mahvoldum!
1: Hani yarın gelecekti?
2: Hanımefendinin hasretine dayanamamış.
1: Allah cezasını versin!
0: Yalvarırım hemen git, seni görmesin çok kıskançtır.
1: Onu atlatamaz mısın?
0: İmkanı yok, çok ayıp olur. Adamcağız benim için dünyanın öbür ucundan kalkıp gelmiş.
3: Monsieur le Vicomte de Chateaubriand!
0: Eyvah, basıldık! Hatırım için git Aydın! O taraftan değil, bu taraftan! Balkona çık, balkona!
4: Buyurun Vicomte Hazretleri!
1: Şehrazat!
0: Monsieur le Vicomte!
1: Ma chérie, sevgili!
0: Sevgili mon cher!
1: Seni görmek, quel merveilleux saadet benim için!
0: Merci monsieur, benim için de öyle! Fulevo oturmak ise...
1: No, merci! Hava çok sıcak, çıkalım la balcon, s'il vous plaît!
0: Aha, buyurun monsieur! Var dışarıda, très poétique bir lune mehtap!
1: Ma chérie, vous avez raison, burada mehtap harika!
0: Harika, harika, Monsieur le Vicomte, harika! Çok güzel, Monsieur le Vicomte, çok güzel!
1: Riviera'da aldım, un grand villa pour sana!
0: Sahi mi Monsieur, villayı bana mı aldınız?
1: Naturellement, chérie!
0: Kim bilir ne kadar çok larjan verdiniz!
1: Ne pas beaucoup, sadece birkaç milyon dolarcık! Ama senin için az bile, ben çok seviyorum seni!
0: Vicomte, ben de seni çok seviyorum! No, Vicomte, ayıp görürlerse fena olur, yok!
1: Öyleyse, entre la salon!
0: Oui, monsieur, salon de l'amour!

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ne o? Dargın mıyız?
1: Sana darılmaya gücenmeye ne hakkım var? Ben kendi kaderime küskünüm.
0: Neden? Beni karşına çıkardığı için mi?
1: Sana sahip olamadığım, yalnız benim olmadığın için.
0: Ben size söylemiştim, her şehirde, her limanda denizciler gibi bir nişanlım, bir sevgilim vardır diye.
2: Sen beni hala kahretmek mi istiyorsun?
3: Telgrafınız var hanımefendi.
0: Teşekkür ederim. Aman Allah'ım! Ebu'l-Fettah geliyor!
1: O da kim?
0: Arabistan'daki nişanlım, petrol kralıdır. Vikont da burada, onları nasıl idare edeceğim şimdi?
2: Oh. Şu andan itibaren ben de senin yanından ayrılmayacağım.
0: Delirdin mi sen? Vikont'u idare ederim ama Ebu'l-Fettah çok mütehassıptır. Seni yanımda görürse kıyameti koparır.
2: Kardeşim, akraban der, bir yalan uydurursun.
0: İnanmaz ki, bütün ailemi tanıyor. Tek bir çare var. Eğer bana hizmet edersen, belki seni uşaklarımdan biri olarak yutturabilirim. Yarın Ebu'l-Fettah'la Amerika'ya uçuyoruz.
2: Şimdi sırası mı bunun? Yalvarırım, vazgeç bu Amerika seyahatinden.
0: Ortada vazgeçmek için bir sebep yok ki.

0: nasıl yok Leyla? Seni ne kadar çok sevdiğimi görmüyor musun?
1: Nişanlılarımı tanıdıktan sonra... hala seviyor musun beni?
0: Uğrun da ölecek kadar. Çünkü tertemizsin. Biliyorum bunu ben.
1: Bilmediğin şeyler de var. Hercai bir kelebeğim ben. Buralarda sıkıldım artık. Başka diyarlara uçmalıyım. Hem Ebu'l-Fettah'a ne derim?
0: Bırak şu fellahı Leyla, gitme burada kal. Evlenelim senden.
1: Evlenmek mi? Bir bu eksikti.
0: Yalvarırım kabul et. Göreceksin, dünyanın en iyi kocası olacağım. Ve sana yepyeni bir dünya kuracağım. Lütfen kabul et bebeğim.
1: Pekala. Benden günah gitti.

0: Siz Aydın Barış, Leyla Şehrazat Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Siz Leyla Şehrazat, Aydın Barış'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
2: Hayır.
1: Fadik.
2: Evet, ben Fadik, sayın yazar Aydın Barış. Bu da Fadik'in intikamı. Al, bunu da yaz! Öteki romandan aşağı kalmaz. Merak etme, satıştan %'lik de istemiyorum. İşte Fadik ve arkadaşları, güzel bir konu senin için.
3: Bizleri tanımak ister misin? Bizim kontluk da burada bitti.
1: Ali!
4: Bu da Ebul Fetah'ın sonu!
1: Veli! Siz ha? Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu!
5: Ömer!
4: Bu da Hacı Fışmış'ın intikamı!
5: Demek, hepiniz birleşip bana oyun oynadınız.
6: Bunu sen kendin istedin yavrum!
5: Cevriye abla, sen de mi?
3: Zamanında sen de yapmıştın beyim!
5: Çok pişmanım!
7: Tam pişmanlık fayda etmez güzelim!
2: Nasıl? Bir perdelik orta oyununu beğendiniz mi Aydın Bey?
5: Fadik, affet beni!
2: Kimsiniz? Biz sizi tanımıyoruz!
5: Nasıl tanımazsınız?
6: Biz yalnız Memo'yu tanıdık oğlum!
2: Ben de yalnız Memo'yu sevdim!
5: Memo'yum işte!
6: Estağfurullah beyefendi, siz meşhur romancı, zengin bir beyefendisiniz!
2: Uzun etmeyelim Aydın Bey, bizim hikaye burada biter!
6: Şiştin mi?
2: Buradan sonrasını da sen istediğin gibi yaz! Yürüyün arkadaşlar!

0: pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap kırdık.
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için...

0: sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Dileklerini alayım.
5: 3 dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
11: Me.
9: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
13: 5G!
12: Türkcell!
13: 5G!
12: Türkcell!
13: 5G!
12: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
9: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
13: Aynen.
9: Akımlar akıyor muyuz?
13: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
13: Güzel.
9: Sen ne yapıyorsun?
14: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türkcelli misin?
14: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
0: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: O çocukluk hayalini meslek edindi.
15: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
3: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
15: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
3: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
15: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
16: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
17: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
18: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
16: Demezdi.
18: O zaman bize müsaade.
19: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
16: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
18: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
21: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Dileklerini alayım.
5: 3 dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
1: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
3: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
1: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
3: Levent Karakaş kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
3: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
13: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
22: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
23: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun.
22: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
24: Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
12: Ya ne olacak abi?
22: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
11: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık. Sen Türkcelli misin? Türkcell!
21: 5G!
12: Türkcell!
21: 5G!
12: Türkcell!
21: 5G!
12: Muazzam.
14: Gol olur yalnız. Ben dedim.
22: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
23: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
21: Aynen.
23: Akımlar akıyor muyuz?
21: Akıyoruz.
23: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
22: Güzel.
23: Sen ne yapıyorsun?
14: Ben bir şey yapmıyorum abi.
23: Sen Türkcell'li misin?
14: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
23: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
13: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
0: Türkcell'lere bağlan hayata.

0: renkli çok.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan açın.

0: biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
3: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür.
4: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Senden evlenmek mi istiyorsun?
4: Evet Suna.
1: Arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
5: Ayrılık yarın 18'de TV4'te.
6: Türksel sunar. Bişkek hızında reklamlar.
7: Türksel Bişkek hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
8: Ya ne olacaktı?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
11: 5G!
10: Türksel! 5G! Türksel!
11: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
7: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
12: Aynen.
7: Akımlara akıyor muyuz?
12: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkcelli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
6: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
2: Türksel'lere bağlan hayata.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: geçiş töreni Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
1: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
0: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

gittin, sefehli yaptın, başı sattın. Yani seni bana neler yaptın? Sepetin örgüsü, indiba türküsü, kapandı bizlere kapının sürgüsü. Takarım labadayı da. Sevgim kabadayı, topladı kebekmeci, satalım turunda. Keçiden kuzu güveci, mercimek fırında. Topladı kebekmeci, satalım turunda. Keçiden kuzu güveci, mercimek fırında. Dere gibi akalım, kabadayı takalım. Akıyor telli.

Şemsiye'yi aç, aç, aç, akıyor.

0: Viyana sokaklarında dolaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir programla şu anda Avrupa'nın kalbindeyiz. Burası Avusturya'nın başkenti Viyana. Viyana'da değil, sadece Avusturya'nın en güzel şehirlerinde değil, birçok kayak merkezinde, dağında, tepesinde, harika manzaralarında sizlerle beraber olacağız. Keyifli bir Avusturya turu sizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Bugün Viyana'da ve Avusturya'dayız.

izleyenlerimiz, Avusturya'dayız. Viyana'yı gezmeye devam ediyoruz. Elbette Avusturya büyük bir imparatorluk ve Viyana sokaklarında her dolaştığınızda bu imparatorluğun izlerine her adımda rastlıyorsunuz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu eski binalar, barok mimarinin önemli örneklerinden her bir bina 1600'lü yıllar.

Dan kalma 1800'lü yıllara kadar gidiyor ve taş yapılar görüyorsunuz. Viyana'nın her yerinde gayet güzel korunmuş. Bizler Viyana sokaklarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bakalım burada daha neler bulacağız.

0: Viyana'da gerçek Türk kahvesi yapan harika bir mekan burası.
1: Viyana sokaklarını turlamaya devam ediyoruz ve işte arkamızda görmüş olduğunuz otelin en önemli özelliği gerçek Türk kahvesi bu otelde servis ediliyormuş. Kahve ve Viyana ilişkisi aslında çok eski yıllara dayanıyor. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu iki kere Viyana'yı kuşattı ve alamadı. Viyanalıların bizden aldığı şey kahve oldu. Kahveyi çeşitlendirdiler ve envai çeşit kahve Viyana kafelerinde bulunuyor. Ama gerçek Türk kahvesi istiyorsanız gelmeniz gereken yer arkamızdaki Otel Saher diyoruz ve gezintimizi sürdürüyoruz.

0: ve burası da Albertina Müzesi.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi Albertina Müzesi'ni gezme zamanı. Çok özel bir müzeden bahsediyoruz. Aslında bu bina müze olmadan önce bir saraydı. Bölgenin hakimi olan düklerin, prenslerin yaşadığı bu sarayda elbette ki sanat düşkünü Avusturyalılar koleksiyon toplamaya başladılar. Duka'nın, Rafael'in ve birçok ünlü ressamın eserleri birikti. Arkamda görmüş olduğunuz sarayda o dönemde tam 30 bin eser, koleksiyon bulunduğunu biliyoruz. Fakat daha sonraki dönemde bu sanat aşkı Avusturya'da devam etti. Ve arkamızda görmüş olduğunuz müzede şu anda tam tamına 1 milyonu aşkın eser bulunuyor. Bunların arasında elbette grafikler, elbette fotoğraflar, çizimler ve birçok detay yer alıyor diyoruz. Ve Albertina Müzesi'ni sizler için geziyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Ve burası da Albertina Müzesi. 1 milyonun üzerinde eser varmış bu müzede.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda Albertina Müzesi'nin içindeyiz. Burada iki bölüm var. Birincisi elbette ki saray döneminden kalma bazı daireler ve ondan sonra da bizler müze kısmını gezeceğiz. Gerçekten çok görkemli bir bina burası. 1800 yıllarda yapılmış ve halihazırda Viyana'nın en önemli müzelerinden bir tanesi diyoruz ve gezintimize başlıyoruz.

0: müzenin odalarını gezmeye başlıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Albertina Müzesi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi bu bina 1700'lü yılların sonlarında inşa edilen bir bina ve tabii ki bir saray. Saray olduğu için de konaklama ile alakalı odaları hali hazırda mevcut. Öncelikle o odaları beraber gezeceğiz. İşte o odalara doğru gidiyoruz. Daha sonrasında ise buradaki müze kısmını ziyaret edeceğiz. Ki dünyanın en büyük ressamlarının eserleri bu müzede sergileniyor. Bir kez daha hatırlatalım. Albertina Müzesi Viyana için, Avusturya için bir gurur kaynağı. Çünkü 1 milyonun üzerinde eser burada sergilenmekte. Değerli izleyenlerimiz, şu anda evin yatak odasındayız. O yıllarda bu oda yatak odası olarak kullanılıyordu. Arkamızda görmüş olduğunuz büyük tablo işte bu evin ilk sahibine Albrecht'e ait ve o koleksiyon onların koleksiyoner olarak start vermesiyle başlıyor elbette. Albrecht, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun en önemli düklerinden, en önemli yöneticilerinden bir tanesi elbette. Ve tabii ki sadece politik bir güce sahip değil, bir sanat aşığı, dönemin en önemli ressamlarından eserler topluyor ve bu saraya getiriyor. Zaten daha sonra bu saray müze haline dönüşüyor. Sarayı gezerken birçok öğrenciye de rastlıyorsunuz. Bunun sebebini sorduk dostlarımıza. Avusturyalı dostlarımız bize bu sarayı gezmenin öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunu söylediler. Çünkü atölye derslerinde burada görmüş oldukları eserleri çalışıp deniyorlarmış. O yüzden sarayın, müzenin her yeri öğrencilerle dolu.

0: Bu sarayda duvarlar ipekten dokunmuş.
1: Sarayda bir başka odadayız. Sizlere başka bir detay göstereceğiz. Görmüş olduğunuz duvarlar duvar kağıdı değil, özel bir ipek. Evet, Venedik'te dokunan bu özel ipek o yıllarda bu saraya getirilmiş ve duvarlarda duvar kağıdı değil, ipek dokuma kullanılmış. Gerçekten görmeye pek alışık olmadığımız bir duvar süslemesi diyoruz ve tabii ki her yer sanat kokuyor. Her yer 1700'lü yıllardan kalma izler taşıyor. Tam bir zaman makinesi efekti yaşıyoruz Albertina Müzesi'nde. Hani Viyana'ya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir yer diyoruz.
0: Sanatın her türlüsü var bu müzede. İşte heykeller salonu.
1: Şimdi de müzenin en önemli salonlarından bir tanesindeyiz. Başından beri söylüyoruz, bu müze sanat aşığı bir çiftin sarayıyla başladı. Ve işte bu salon bu sanatın her türlüsünü sahiplenmeyi bünyesinde barındırıyor. Arkamızda görmüş olduğunuz bu Yunan tanrısı Apollo. Apollo sanatla ilişkilendirilebilecek bir Yunan tanrısı ve buradaki heykellerin tamamı bir sanat kolunu temsil ediyor. Kimisi dansı, kimisi heykeli, kimisi müziği temsil ediyor ve bizler şu anda burada bu keyfi, sanatın büyüsünü birlikte yaşıyoruz.

0: Müze kısmında ünlü ressamların eserleri var. Her yıl bir kere bu eserlerin orijinalleri sergileniyormuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Albertina Müzesi'ndeki son durağımız önemli eserlerin sergilendiği salonlar elbette. İşte arkamda görmüş olduğunuz birbirinden değerli eserler gerçekten çok çok özel ve güzel. 1600'lü yıllardan itibaren burada koleksiyonlar toplanmaya başlıyor ve şu anda 1 milyonu aşkın eser bu binada sergileniyor. Elbette görmüş olduğunuz eserler orijinal değil. Yılda bir kere orijinalleri sergileniyor ama gerçeğe çok yakın kopyaları burada var.

0: Albertina Müzesi'nde bu yıl Van Gogh sergisine denk geldik. Van Gogh'un bu muhteşem eserlerini sizler için görüntülüyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Albertina Müzesi'ndeki turumuzun son durağı elbette sergi salonları. Burada birçok sergi salonu var ve dünyanın dört bir yanından gelen orijinal eserler burada sergileniyor. Çok şanslıyız ki dünyanın en önemli ressamlarından biri olan Van Gogh'un sergisi burada açılmış ve ziyaret edilebiliyor. Bizler de işte arkamızda görmüş olduğunuz birçok Van Gogh eseriyle karşı karşıyayız. Dünyanın en önemli ressamlarından biri Van Gogh elbette. Hollanda'da bu orijinal eserler sergilenirken Albertina Müzesi'ne, Viyana'ya getirildi ve belli bir süreliğine Van Gogh eserleri burada sergileniyor diyoruz ve sizleri eşsiz eserleriyle ve Van Gogh'un eşsiz tablolarıyla baş başa bırakıyoruz.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Kadıköy'deyiz. Kadıköy'ün en güzel yerlerinden biri olan Kadıköy sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsınız, bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim
1: hoş
0: efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Mehmet Özdemir, 37 yaşındayım, Özgatlıyım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Başarılı ederim arkadaşlar.
0: Ne iş yapıyorsun Mehmet abi?
1: Satış elemanı.
0: Satış elemanısın. Nasıl gidiyor hayat, güzel mi?
1: Güzel. Yani güzel diyelim.
0: O zaman hemen rakibine geçmek istiyorum ben.
1: Olur tabii.
0: Efendim sizleri tanıyalım.
2: Ben Ege Mukan, 24 yaşındayım.
0: Ege
2: evet, 24 yaşındayım. Aslen Muğla Fethiye'liyim ama son 3 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Reklamcılık yapıyorum. Son 3 yıldır reklam ajanslarında çalışıyorum ben de.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Arkadaşlar kuralları zaten biliyorsunuz, sizlere anlatmıştık. Şu andan itibaren rakipsiniz, en fazla soruya doğru cevap veren yarışmacıyla birlikte ben artık bir üst etaba geçmiş olacağım diyeyim. O zaman Mehmet abimize soralım, sence kim kazanır? Var mı bir iddia?
1: Bakalım, bilgiye göre.
0: Diyorsun. Sadece bilgi değil, hızlı
1: tecrübe,
0: olmak da...
1: Tecrübe, hızlı.
0: Olmak da önemli bu
1: yarışta. Tecrübe her zaman iyidir. Hızlı olmasın, yavaş olsun ama sağlam gidersin.
0: Kendine güveniyor musun?
1: Bakacağız. Sorulara bakacağız.
0: Güvenmiyor gibi.
1: Güveniyorum canım. Güveniyorum. Tabii.
0: Bunu duymamız lazımdı. Hemen rakibe geçelim. Peki rakibe şans diliyor musun?
1: Bakacağız. Bilgisine dayalı.
0: Peki. Bilgisine dayalı şans diliyorsun diyelim.
1: Tabii.
0: Ege.
2: Vallahi ben çok bilgi yarışmaları izleyen biri olarak hani yapabileceğimi düşünüyorum ama tabii ki iyi olan, hızlı olan kazansın diyorum.
0: Hızlı olan kazansın.
2: Evet.
0: Efendim o zaman hazırsınız. Bil bilebilirsenin ilk etabı başlasın diyelim. 90 liralık bir gömlek %50 indirime girerse kaç liraya satılır?
1: 45.
0: Çift ses geldi, çift ses. Ege.
2: 45.
0: 45. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ege'ye göndermiş olalım efendim. Butondan ilk kimin sesi gelirse o cevap veriyor. Eğer erken cevap verirseniz rakibinize kopya vermiş olabilirsiniz
1: tamam,
0: diyelim.
1: Tamam, bastık ama sorun değil.
0: Evet. Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk
1: pembe,
0: dedik.
1: Açık pembe.
0: Pembe, pembe. Doğru cevap Mehmet Bey'deydi. Birebirlik bir puan tablomuz var şu anda. Hızlı gidiyoruz. Nasıl, heyecanları biraz atlatabildik mi?
2: Atlatabildik. Ben de zaten yoktu da yani hiç kalmadı diyebilirim.
0: Hiç kalmadı diyebilirsin. Peki Mehmet Bey, sizde var mı şu an
1: İnceden.
0: Heyecan? İnceden, biraz çıtırdan heyecanımız
1: var. Bacakta vurmaya başlıyor.
0: Evet, sorular geçtikçe heyecanlar biraz artıyor. Efendim geliyoruz artık üçüncü sorumuza. Kaz etiyle nam salmış ilimiz hangisidir? Dedik efendim, tek ses geldi. Kars, Kars doğru cevap. İkiye birlik bir puan tablomuz var. Mehmet abinin heyecanı şu anda rakibinin önüne geçmesini sağladı. Ege. Son iki sorumuz kaldı. Efendim iki birlik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuzdayız. Plak dinlemek için kullanılan cihazlara ne dedik, kestik efendim, ne ad verilir?
2: Pickup.
0: Pickup doğru cevap. Evet, Ege'yi de kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda ve artık bu etabın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir sonraki etaba, bir üst etaba geçmiş olacağız diyelim. Efendim çok hızlı bir şekilde sorum geliyor ve kolay bir soru geliyor. Sizdeyiz. Halk arasında güvey kelimesi ne anlamı gelir? Tek ses geldi.
1: Güvey, kendi evinde yaşamak, iç güveysi.
0: Yanlış cevap. Rakibe geçiyorum.
2: Vallahi
0: tam güveyin anlamını soruyorum aslında.
2: Bilmiyorum vallahi.
0: Bilmiyor musun?
2: Evet, bilmiyorum.
0: Siz biraz düşünün, ben tekrardan Mehmet Bey'e geçelim. Yani şimdi güveyi düşünün, güvey, iç güveysi
1: yani
0: dediniz.
1: İç güveysi, yani kendi alanın, kendi...
0: Peki kimlerde kullanılır? Kime söylüyor?
1: Genellikle gelin veya damat iç güveysi aldım derler. Yani bir, kendi alanında yaşama hakkı gibi bir şey gibi oluyor.
0: Aslında cevabı çok yakınsınız. Ama ben bir şey duydum.
1: Beraber yaşamak yani.
0: Beraber
1: yaşamak. Aileyle beraber yaşamak.
0: Sadece güvey kelimesinin anlamını soruyorum.
1: Yani bildim o.
0: Evet, beraber yaşamak.
1: Beraber yaşamak.
0: Ama iç... İç dediğimiz zaman beraber yaşamak oluyor. Yani ya, artık güvey, birine gelmeden önce
1: beraber
0: yaşamak. Genelde gibi. Kimlere söylenir güvey mesela?
2: İç güveysini biliyorum ben de. Damatlara söyleniyor genelde.
0: Peki.
2: Erkek tarafı için kullanılan bir tabir ama güvey olarak hani kendi başına ne anlama geldiğini
0: aslında
2: ben de
0: aslında cevabı veriyorsunuz ikinizden. İkiniz de cevap veriyorsunuz ama biz bir duyamadım. Evet,
1: ya aile içi yaşama gibi. Yani kendi...
0: Evet, yaşamayı bir kenara bırakalım.
1: Yani...
0: Şimdi aslında cevabı ikiniz de şu anda veriyorsunuz, ağzınıza söylüyorsunuz.
1: İç yaşam diyelim o zaman ya.
0: Değil. En...
1: O zaman berabere diyelim.
0: Berabere demeyelim, geçeyim Ege'ye. Ege. Yani, az önce cevabı verdi. Ama duymak istiyoruz.
2: Damat.
0: Damat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ege'ye göndermiş olalım. İç güveysi aslında iç damat gibi yani.
1: İç tamam güveysi. O iç güveysi
0: damat. Sadece güvey kelimesinin anlamını sormuştuk. Damat neyse, demek tamam. Halk arasında.
1: Tamam sıkıntı yok.
0: Olsun sağlık olsun diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Vallahi ne diyelim, bir paslanmışız.
0: Aslında çok kez aslında doğru cevap verdiğiniz zaman...
1: Paslanmışız, yapacak bir şey yok. Demek ki biraz bilelemek lazım.
0: Peki, sağlık olsun. Efendim bizler Ege ile birlikte bir sonraki etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ege ile birlikte artık ikinci etapta izleyelim. Ege, rakibim Mehmet Bey'i aslında 3-2'lik bir farkla mağlup ettin ve sen galip oldun. Neler söylemek istersin?
2: Yani çok da beklemiyordum açıkçası bu sonucu elde etmeyi ama iyi oldu ikinci etaba kalmak bence. Hı hı.
0: Peki ikinci etap hakkında var mı düşüncelerin? Heyecanın devam ediyor mu?
2: Yani heyecanım artık geçti. Başında da söylediğim gibi zaten hiç yoktu. Ama şimdi tamamen geçtiğini söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi biraz daha rahat hissediyorum rahat kendim. Bakalım nasıl olacak.
0: Biraz daha rahat olalım çünkü bu etapta artık bir rakibe karşı değil, senin süren rakibin olacak.
2: Tamam.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta bu etabımızda. Hı hı. Atasözlerimiz olacak, şarkı sözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken boşlukları dolduracağız ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Toplamda 3 sorumuz var ve her sorunun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hı hı. Aslında bildikçe kazanıyorsun, hepsini bilirsen de bu etabın bütün ödülünü kazanmış olacaksın.
2: Anladım.
0: Ege. Hazırsan hazırım. İlk sorumla başlamak istiyorum. Atasözleridir, efendim şarkılar da nasıldır?
2: Yani mümkün olduğunca kullanmaya çalışırım. Hı-hı. Yerine göre, doğru
0: hangi
2: zamanda.
0: Hangi tür şarkılar dinlersin?
2: Yani çok karışık. Hani daha çok yabancı ağırlıklı dinliyorum ama ara ara Türkçe de dinliyorum. Özellikle eski o 90'lar, 70'ler zamanları biraz daha hoşuma gidiyor Türkçe'de. Hı-hı. Ama yabancı müzik konusunda herhangi bir zaman tanımadığımı söyleyebilirim. Yani her türlüsünü dinlerim.
0: Aslında o anki ruh haline göre sen... Şarkılı
2: evet, biraz da
0: diyelim.
2: İçinde bulunduğum ruh haline göre de değişebiliyor.
0: Peki, hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Efendim, ikinci etabımız başlıyor ve ilk sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Kesik çayır biçilir mi, sular nokta nokta içilir mi, bana yardan geç diyorlar, seven yardan geçilir mi? Biliyor musun?
2: Soğuk mu?
0: Soğuk. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı Ege'ye göndermiş olayım ve ilk sorunun ödülünü de Ege bu şekilde kazanmış oldu. Neredeyse süremi başlatamadan sen cevabı vermiş oldun. Dinleyelim mi bu şarkıyı senden?
2: Olur.
0: Kesik çayır.
2: Ben bilmiyorum. Biraz tahmin yürüttüm diyeyim yani orada.
0: Sular soğuk
2: içilir mi?
0: Bana yardan... Bilmiyor musun
2: ben şarkı? Bilmiyorum. Tahmin yürüttüm bu arada.
0: Gerçekten. Hiç yok sende şarkı. Peki.
2: Özür dilerim. Ya, o tarz dinlemiyorum normalde de.
0: Neşet Ertaş'tan.
2: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun
2: sağlık
0: diyelim.
2: Sağlık olsun.
0: Ama yine ilk sorumuzun ödülünü Ege bu şekilde kazanmış oldu. Ne kadar şarkıyı duyamasak da
2: ya,
0: sağlık olsun
2: bakmayın,
0: diyelim.
2: Şey
0: gelelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. İkinci sorumuz bir bilmece. Bakalım Ege bilmecelerde nasılmış, sorum geliyor. Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin. Süren başladı.
2: Bilemedim.
0: Yani genelde her sabah kalktığımızda bakarız o şeye.
2: Ayna.
0: Ayna. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ege'ye göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de Ege ayna cevabıyla kazanmış oldu. Efendim çok iyi gidiyoruz. Süremizi çok iyi kullanıyoruz. Geldik artık ikinci etabımızın son sorusuna. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen artık üçüncü etaba geçmeye hak kazanmış olacaksın. Hı. Ve seninle büyük ödül için yarışmış olacağız Ege. Hı hı. Sorum geliyor efendim. Tatsız aşa su ne eylesin, akılsız başa nokta nokta ne eylesin?
2: Ne eylesin?
0: Ne
2: bilemedim.
0: Eylesin? Süren başladı. Tatsız aşa su ne eylesin, akılsız başa.
2: Akılsız
0: az önceki
2: başa...
0: şarkı sözü gibi düşünebilirsin.
2: Akılsız başa akıl ne eylesin? Konuşunca...
0: Süremi bir durdurdum.
2: Fikir, akıl, zihin.
0: Yok mu? Gelmiyor mu?
2: Gelmiyor.
0: Peki o zaman maalesef artık bu soruda seni elemiş olacağız.
2: Sağlık
0: ama
2: olsun.
0: Ama hemen cevabı söyleyelim. Tatsız aşa su ne eylesin, akılsız başa söz ne eylesin?
2: Aa, söz.
0: Aslında çok basit düşünürsen
2: yok,
0: cevabını verebileceğim
2: yani
0: bir soruydu. Olsun, sağlık olsun.
2: Sağlık olsun.
0: Yine iki sorumuzun ödülünü kazanmış oldun. Ben hemen iki sorumuzun ödülünü Ege'ye vermek istiyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Valla çok heyecan vericiydi. Hiç beklemediğim bir anda sizi görmek iş yolunda. Valla güzel oldu. Benim için de farklı bir deneyim oldu. Hep bir bilgi yarışmasına katılmayı istemişimdir. Bugüne kısmetmiş.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Kendine dikkat et. Hoşça kalın.
2: Siz de hoşça kalın. İyi günler.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Siz tanıyabilir miyiz?
1: Ben Tugay, 21 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi öğrencisiyim.
0: Bu kadar mı?
1: Evet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Ben hemen rakibine geçiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Gökhan ben. İstanbul doğumluyum, 42 yaşındayım. İki çocuk sahibiyim. Özel sektörde gıda işinde çalışıyorum.
0: Allah başlasın diyelim efendim.
2: Bu kadar, evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacınla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Tugay'a sormak istiyorum. Sence kim kazanır? Yani, var mı bir iddia?
1: Rakibimin donanımını bilmemekle birlikte kendime güveniyorum. Kendisine de başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen rakibe geçelim efendim. Sizce?
2: Yani tabii tecrübe, hız, bilgi. Yani ben de güveniyorum kendime. Yaş itibariyle de biraz. Bakalım, göreceğiz.
0: O zaman iyi olan kazansın.
2: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlıyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz diyorum efendim. Gelelim ilk sorumuza. Standart bir zarın kaç tane yüzü bulunur? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
1: 6.
0: 6 doğru cevap. Cevaplarımızı Tugay'a göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim hızlıca ikinci sorumuza. Bir kişinin

0: Soyundan gelen kişileri gösteren çizelge nedir? Tek ses geldi. Lütfen Bey.
1: Tekrar soru alabilir miyim?
0: Bir kişinin soyundan gelen kişileri gösteren çizelge nedir?
1: Nüfus cüzdan örneği.
0: Efendim?
1: Nüfus cüzdan örneği değil.
0: Değil. İkamet geçiyorum. Değil.
2: Soy ağacı.
0: Soy ağacı doğru cevap. Cavan alkışlarımızı Tuğay'a göndermiş olduk. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Herhalde siz yanlış düşündünüz.
1: Evet. Farklı biraz düşündüm, biraz daha farklı.
0: Evet. Şimdi üçüncü sorum sizler için çok önemli. Çünkü bir soruya yanlış cevap verirsiniz, otomatik olarak rakibiniz sizi elemiş olacak.
1: Aynen doğru.
0: Artık kotudan çevirmek için. Son şansınız efendim. Sorum geliyor. Bitkilerin oksijen üretmesine ne ismi? Çift ses geldi.
2: Fotosentez.
0: Fotosentez doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğay'a göndermiş olduk ve 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Gökhan Bey'i uğurlamak durumundayız. Sizle yarışmak çok keyifliydi.
1: Ben de çok memnun
0: çok
1: oldum.
0: Keyif aldık. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Zaten takip ediyordum yarışmayı. Ya bir gün ben de katılırım. Deneyim sahibi ben bakarız, hani yarışalım, eğlenelim gibi düşünüyorduk. Oldu, çok memnun oldum.
0: Bizler de çok memnun olduk.
1: Arkadaşa da başarılar diliyorum tabii ki.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Efendim bizler Tuğay ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Tuğay ile birlikte ikinci etaptayız. Artık rakibim Mehmet'i 3-0'lık bir galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin, öncelikle düşüncelerini alalım.
2: Mehmet Bey'i tebrik etmekle birlikte, dediğim gibi donanımı da bilmiyordum fakat kendime güveniyordum. Bakalım bu etap ne olacak?
0: Bu etap için heyecanlı mısın?
2: Yani nispeten evet.
0: Nispeten daha da heyecanlısın çünkü artık bu etapta süreye karşı yarışacaksın.
2: Evet.
0: Karşında bir rakibin olmayacak Tuğay. Peki Tuğay, seni biraz daha tanıyalım. Neler yapıyorsun, neler yapmaktan hoşlanıyorsun?
2: Ya ben diş protezi bitirdim diyebilirim. Bugün son dersimi verdim. Onun mutluluğu içerisindeyim.
0: Süper, tebrik ederiz seni burada.
2: Onun dışında gündelik hayatımda müzikle ilgileniyorum. Gitar çalıyorum. Ve Antalya'ya gidip geliyorum. Açıkçası Türkiye'deki ara eleman açığını gördüğüm için diş protez okudum. Buradan da bunun çağrısında bulunmak istiyorum. Hani nispeten böyle bölümleri, hani daha iş potansiyeli vaat eden bölümleri tercih etmelerini öneriyorum yaşıtlarımın.
0: Antalya'ya gidip geliyorum
2: Antalya'ya
0: dedi.
2: Gidip
0: Antalya'da
2: geliyorum.
0: Neler yapıyorsun?
2: Antalya'da daha çok iş üzerine seyahatlerim oldu. Orada yaşayıp bir dönem çalıştım. Açıkçası çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum.
0: Antalya'da mı?
2: Evet. Toplu taşıma daha tenha, yolculuk daha kısa sürüyor.
0: Çünkü daha az kalabalık bir şehir, İstanbul gibi çok kalabalık bir şehir değil.
2: Merkezde özellikle yaşadığınız yerle iş yeriniz muhtemelen daha yakın olacaktır. Bundan dolayı dediğim gibi İstanbul'u biraz boşaltmamız lazım.
0: Evet, o biraz zor gibi duruyor ama. Tuğay, şimdi kısaca sana bu etabın kurallarından bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak. Bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var Tuğay. Her sorumuzun toplamda da 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve şunu da eklemek istiyorum ki her sorumuzun ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Hazırsan ben ilk sorumla başlayabilirim.
2: Buyurun.
0: Sorum geliyor. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bizde. Süren başladı. Kitap doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğay'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzun cevabı da doğru bir şekilde geldi ve ilk sorumuzun ödülünü de kazanmış oldu Tuğay. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Aslında müzikle ilgileniyorsun.
2: Evet.
0: Belki de bildiğin yerlerden gelir. Sana çok yabancı olmayacağını düşündüğüm bir şarkı geliyor. Soran sorana, bak beni, bak seni bana, konuşmama hakkımı kullanıyorum. Son bir nokta nokta, bu da benden sana, kocaman öpüyorum. Biliyor musun bu şarkıyı? Aslında son dönemlerin popüler şarkılarından biri.
2: Bilmiyorum.
0: Yani. Soran sorana. Süremiz dolmak üzere.
2: Şans.
0: Şans değil maalesef, süremiz doldu. Son bir kıyak, bu da benden sana demeyi sana
2: teşekkür ederim.
0: Söylemeyi çok isterdim ama cevabımız kıyak olacaktı. Olsun, sağlık olsun Tuğay. Gayet güzel, keyifli olsun. Bir yarışmaydı. Ama yine de ilk sorunun ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin Tugay?
2: Benim için güzel bir deneyim oldu. Keşke bildiğim bir yer.

0: Sen gelseydi son soruyu da görebilseydik. Ama olsun. İlk etap en azından eğlendim.
1: Gayet keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz Tugay. Hoşça kal.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Geldik.
1: Uşak'tan yeni indik. Biz kardeşiz. Ben ablayım. Kardeşim. Kız kardeşim. Evet.
0: Hiç benzemiyorsunuz gerçekten. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Direkt kendinizi deniz kenarına attınız Ankara'dan sonra
1: oldu,
0: diyelim.
1: Evet, evet. Sizi izlerken yarışmaya katılmak istedik.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz. Ben o zaman kardeşiniz olan rakibinize geçmek istiyorum hızlıca. Tabii rakibinizi tanıyalım. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz.
2: Sizleri ben de tanıyorum. Rukiye. Ben de mühendisim. Ankara'da yaşıyorum. Ziyarete geldik İstanbul'a. Sizi çok seviyorum. Her hafta sonu izliyorum. O yüzden çok mutluyum sizinle karşılaştığım için.
0: Bizler de sizleri çok seviyoruz
2: çok
0: efendim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi kurallarımız zaten biliyorsunuz o zaman. Efendim ilk etapımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacı ile birlikte bir üst etaba geçeceğim. Peki rakip olduğunuz için ben sizlerden bir iddia duymam gerekiyor efendim.
3: Sizce kardeşiniz mi kazanır, siz mi kazanırsınız?
1: Tabii ki ben. Abla olarak ben, evet.
0: Peki o zaman şans diliyor musun?
1: Dilemiyorum.
0: Evet, kardeşler arasında güzel bir rekabet görüyoruz şu anda. Rukiye Hanım, ablanız çok iddialı. Yani ben size söylemeyeyim, hep böyle hırslı mıdır?
2: Biraz.
0: Biraz. Peki sizce kim kazanır?
2: Bilmiyorum, iyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyorsunuz. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Bir erkeğin eşinin kız kardeşi o erkeğin neyi olur? Görümcesi. Tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
4: Görümcesi.
0: Efendim?
4: Görümcesi.
0: Görümcesi. Yanlış cevap. Hemen rakibe geçiyoruz.
4: Kız kardeşi.
0: Kız kardeşi. Yanlış cevap. İyi düşünün. Bir erkeğin eşinin kız kardeşi o erkeğin
4: baldızı.
0: Neyi olur? Baldızı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Gülistan Hanım'a efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Görümcesi nereden geldi? Bir an kafanız mı karıştı?
4: Bilmem.
0: Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Vefat eden bir kişiden yakınlarına kalan mal varlığının toplamına hukukta ne ad verilir? Çift ses geldi.
4: Miras.
0: Miras. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızla göndermiş olalım. Efendim, bire birlik bir puan tablomuz var. Bir eşitliğimiz var. Şu anda efendim siz geç kaldınız. Çok hırslı gördüm ben sizi.
1: Doğru
0: basamadınız mı? Ne
1: evet,
0: oldu?
1: Evet. Düşünüyordum o sıra. Daha erkenciydi bence kardeşim.
0: Bence kardeşiniz de fena gitmiyor.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Rakip güçlü. Ben size söyleyeyim. Efendim, gelelim artık üçüncü sorumuza. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu geldik üçüncü sorumuza. Ofis ve şirketlerin resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde firmaya ait logo, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kağıt türüne ne ad verilir? Efendim?
1: Antetli kağıt.
0: Antetli kağıt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gülistan Hanım'a göndermiş olalım. Efendim, 2-1'lik bir puan tablosu oldu. Rakibiniz bayağı hırslı, ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Efendim, geldik. Dördüncü sorumuza, sorum geliyor. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak dedim, sorumu kestim.
4: Pişi.
0: Pişi, doğru cevap. Çok da severiz pişiyi. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Ama soruyu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedirdi sorumuz? Pişi, doğru cevap. Efendim, 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Siz yapar mısınız? Pişiyi sever misiniz?
4: Evet, çok.
0: Kim sevmez ki değil mi? Kahvaltıda en çok tüketilen yiyeceklerden biridir. Peki, hanginiz daha iyi yapar?
4: Abla.
0: Ablanız. Ya ne kadar da alçak gönüllü kardeşiniz var gerçekten.
4: O da çok güzel yapar. İkimiz de güzel yaparız.
0: Öyle mi diyorsunuz? Peki. Ben ikinizin de çok güzel yapacağından zaten eminim. Efendim, geldik bu etabımızın artık son sorusuna. Sorum geliyor. Kapadokya, Ürgüp ve Göreme hangilerimizin sınırları içerisinde? Diğer çift ses geldi.
4: Nevşehir.
0: Nevşehir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermiş olalım. Efendim, 3-2'lik bir puan tablomuz var. Ve maalesef Gülistan Hanım o hırsıyla bizlere veda edecek.
1: Efendim. Sağlık olsun. Sizlerle yarışmış olduk. Eğlenmiş olduk. Yine de teşekkür ediyorum size.
0: Bizler de çok keyif aldık sizlerle yarışmamız için. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz İstanbul'a diyelim.
1: Çok teşekkür
0: efendim,
1: ediyorum.
0: İyi bizler yarışma. Rukiye Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz derim.
5: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
6: Daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
7: 20-30 senediklere bile saydırmışsın kendini.
8: İyi günler babacığım.
7: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
9: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
7: Fakat silah olmasa...
10: Alın olduğunuz yerde.
11: Vuracaksınız onu.
12: Geri getirdiler.
8: Kimsin, ne istiyorsun?

0: Benden.
1: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
0: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
1: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
0: Yalvarırım gitme, öldürme.
2: Ne bekliyorsun, vursana!
0: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba!
3: Şafak'ta buluşalım, birazdan TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
2: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
1: Çok canım sıkılıyor. Bu akşam beraber olalım.
3: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
2: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
4: Ama kıskanıyorsun.
2: Beğenmediniz mi yoksa?
4: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
2: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
5: Sabah Yıldızı. Bugün 13.45'te TV4'te.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
6: Demezdi.
8: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
10: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
10: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
5: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
10: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
5: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
11: Türkcell sunar. Beş kevizinde reklam var.
12: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
13: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
12: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
13: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
12: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
13: Ya ne olacağını?
12: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek.
13: Doğru mu?
12: Me.
13: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
14: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık. Sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
15: Gol olur yalnız. Ben dedim.
14: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
12: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
16: Aynen.
12: Akımlara akıyor muyuz?
16: Akıyoruz.
12: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
16: Güzel.
12: Sen ne yapıyorsun?
17: Ben bir şey yapmıyorum abi.
12: Sen Türkcell'li misin?
17: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
12: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
18: Türkcell gücünde 5G hızı kapatın.

0: Samsı ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
1: Turkcell'lere bağlan hayata.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
4: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
3: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
4: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
3: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
5: Evet sevgili izleyenler, Rukiye Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Rukiye Hanım ablası Gülistan'ı, yani rakibini 3-2'lik bir galibiyetle mağlup etti. Efendim neler söylemek istersiniz?
6: Yani mutluyum ama tabii ablamın elenmesini de istemezdim.
5: Bekliyor muydunuz bu performansı?
6: Yani şöyle, ben sizi çok izlediğim için herhalde biraz ondan dolayı.
5: Daha hakimsiniz onlara.
6: Evet, her hafta sonu sizi izliyorum. Çok severek takip ediyorum. O yüzden herhalde biraz böyle.
5: Daha hakim olduğunuz
6: için. Hem yakından görmenin mutluluğuyla herhalde. Bütün sorulara cevap vermiş oldum.
5: Çok teşekkür ederiz. Efendim, ya Rukiye Hanım, sizi biraz daha tanımak istiyoruz. Birazcık kendinizden bahseder misiniz bizlere?
6: Ben iki tane kızım var. Ankara'da yaşıyorum. Evliyim. Ben kimya alanında yeni doktoramı bitirdim.
5: Hayırlı olsun.
6: O alanda çalışıyorum. Doktora işte yeni malzemeler üzerine çalıştım. Keyifli bir yolculuktu. Tabii bitmenin verdiği huzurla İstanbul'a gezmeye geldik.
5: Kendinizi
6: ablamızı ziyaret etmiş olduk. Hı hı. Hani güzel bir şey oldu, yolculuk oldu. Zaten sizlerle de iner inmez karşılaşmak çok güzel, evet, bir duygu.
5: Çok güzel oldu. Çok güzel bir denk geliş oldu.
6: Evet.
5: Güzel de bir anı bırakmış olacağız TV4 ailesine. Efendim, hızlıca tekrardan kurallarından bahsetmek istiyorum ben sizlere. Bu etabımızda 3 adet sorum var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak ve şarkı sözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken nasıldır şarkılarlarınız?
6: Yani sizinkilerin hepsini biliyordum ekranda. Umarım burada
5: umarım
6: da bilirim.
5: Umarım burada da bildiğiniz yerlerden çıkar diyelim.
6: Umarım.
5: Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak isterim efendim. Hazır mıyız?
6: Hazırım.
5: Sorum geliyor. Ne kanı var ne canı, 5 tanedir parmağı. Aslında süremiz başladı. Yani siz de çok kullanırsınız kendi iş alanınızda. Hijyen içinde kullanılır.
6: Eldiven.
5: Doğru cevap. Camın alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü Rukiye Hanım bu şekilde kazanmış oldu efendim. Geldik artık ikinci sorumuza. Ağacın nokta nokta içinde olur. Ağacın nesi içinde olur?
7: Kurdu.
5: Kurdu içinde olur. Doğru cevap efendim, tekrardan camın alkışlarımızı göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de çok hızlı bir şekilde Rukiye Hanım kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verebilirse Rukiye Hanım, artık üçüncü etabın anahtarı elinde olmuş olacak. Efendim sorum geliyor, bir şarkı sözüm geliyor. Umarım televizyonda izlediğiniz gibi bildiğiniz yerlerden gelir, dinlediğiniz yerlerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Dert bende, derman sende, aşk bende, nokta nokta sende. Öldüren, güldüren, her gün ağlatan kalp sende. Neydi o doldurmanın gereken başı?
6: Tekrar al şansını.
5: Dert bende, derman sende, aşk bende, nokta nokta sende.
6: Ferman.
5: Ferman. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermiş olalım ve çok ufak duyabilir miyiz bu şarkıyı sizde?
6: Ya sesim hiç çok şey değil.
5: Birlikte eşlik ederiz. Siz tamam. Baş, ben eşlik edeceğim. Dert bende,
6: derman sende.
5: Aşk bende,
6: Erman sende.
5: Bu kadar mı? Rukiye Hanım'ın sesi, televizyonunuzun sesini biraz açmanız gerekir ki duyabilelim efendim.
6: Evet.
5: Olsun, sağlık olsun. 3'te 3 yaptık. Bu etaptaki bütün ödülleri kazanmış olduk diyelim. Ben kocaman alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Ve arkadaşımdan zarfını almak istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
6: Çok teşekkür ederim. İsterseniz. Yakından gördüğüm için çok

0: mutluyum öncelikle.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür. Yayın sonrasında fotoğrafta çekilmiş
0: olur, bir anımız
1: kalır. Efendim, isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz daha fazla kazanmak için.
0: Başkaları faydalansın isterim.
1: Etmiyorum.
0: Bu benim için yeterli. Her şey için çok... sizi görmüş olmak bile yeterli.
1: Çok teşekkür ederim
0: çok
1: efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Sizi yakından gördüğüm için çok mutluyum. Çünkü her hafta sonu kaçırmıyorum. Yani kaçırmadan izlediğim bir program. Hani bu kadar denk gelmesi çok büyük bir tesadüf ve çok büyük bir mutluluk. İnşallah tekrar karşılaşmak kısmet olur diye.
1: İnşallah diyelim başka zamanda başka yerlerde.
0: Umarım.
1: Efendim kendinize çok dikkat edin.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Sana ihtiyacımız yok. Aramızda konuşacağız.
1: Peki efendim.
0: Arayan olursa toplantıdayım. Meşgulüm.
1: Emredersiniz.
0: İşler umduğumdan iyi gidiyor. Rüstem de dize geldi. Oyun salonunu bize devretti. Kendisine kârdan çok ufak bir hisse vereceğiz.
2: Bütün kumarhaneler bizim oluyor desene.
0: Kumarhane değil. Daha kibar olabilirsin.

0: Oyun salonu. Oyun kulübü demen lazım. Şirep 2100 tonluk. İzmir limanına kayıtlı. İsmi Martı. Yüklü.
1: Ne zaman geliyor?
0: Bu gece. Büyükada yakınlarına demirleyecek. Rıdvan'a emir verdim. Motorla gidecekler gemiye. Birkaç seferde boşaltacaklar.

Kalk teslim ol, tutuklusun! Kanun namına teklif ediyorum seni!

0: Bir motor dolusu içki ve kamız polisin eline geçti.
1: Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok benim.
2: Patronun zararı tam 1 milyon lira.
1: Ben ihbar etmedim, yalan hepsi, iftira etmişler.
2: İhbar edip yakalatan mal değerinin %10'unu alır kanunen. 100 bin lira.
3: Yok canım. Muhsin'in 100 bin lira için bize ele vermeyeceğinden, yakmayacağından eminim.
1: Elbet patron, bunca zamandır yanında namusumla çalıştım.
3: Bilmez miyim? Sen yediğin ekmeğe ihanet etmez, nankörlük, namussuzluk yapmazsın.
1: Tabii.
3: Köpek herif. Götürün, temize bağladın şu...

0: getirdim, kimini getirdim?
1: Buraya! Hoş geldin babacığım.
2: Hoş bulduk yavrum.
3: Sizi bekledi pastasını kesmek için.
2: Bunu bilseydim çok daha değerli bir hediye getirirdim.

0: Baba, müthiş bir şey bu.
1: Daha güzel, daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
0: Beraberce.
1: İzin verirseniz dünyanın en güzel kızıyla dans etmek istiyorum çocuklar.
0: Biliyor musun baba? Ben de dünyanın en yakışıklı erkeğiyle dans ediyorum. Üstelik dünyanın en iyi, en şefkatli babası da sensin.
1: Annen de sağ olmalıydı. Senin bu bahtiyarlığını o da paylaşmalıydı. Aramızda o, ikimizi seyrediyor. Bizden daha çok seviniyor, gülümsüyor. Sana onun yokluğunu hiçbir zaman belli etmeyeceğim yavrum.
2: Param yok dedim size!
3: Hele bir silkelen bakalım kaç yüz lira dökülecek.
2: Verdiğim yetmedi mi? Geçen haftadan beri zırnık koklatmadın. Ne yapsanız nafile?
3: Görürüz. Bir daha aynı şeyi yaparsanız boynunuzu kırarım. Hadi defolun.
2: Sağ ol, var ol. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmam.
3: Geçmiş olsun.

0: İki senedir buradayım, hiç kimseyle ahbaplık ettiğini görmedim. Arayanın soranın mektubun da gelmezmiş. 10 sene bu, kimseler dayanamaz, bravo! Herkes seviyor seni, hem de ürküyor. 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini, 2 adam öldürmüşsün. İşbu vuku çıkartmadan bir sürü hapishane dolaşmışsın. İsmin de Halil, kimsenin başka bir şey bildiği yok.
1: Yetmez mi?
0: Yeter belki. Ben kısmetse yarın tahliye ediliyorum. İşte adresim. Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel. Senin gibi bir arkadaşa her zaman kapım açık. Birlikte çalışır, tatlı işler yaparız. Hadi, Allah kurtarsın.
1: Sağ ol. Geçmiş olsun.

0: İyi günler babacığım.
1: Sana da yavrum.
2: Günaydın.

0: Yalnız İstanbul'un değil, bütün Orta Doğu'nun en büyük, en lüks, en muhteşem oteli olacak burası.
1: Şüphesiz beyefendi.
0: İzninizle beyler.
1: Rica ederim.
0: Haber mi geldi?
2: Evet beyim. Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
0: Çamlıca'daki depoya istifleyin sandıkları.
3: Verdiğiniz izin dilekçelerinin cevabı geldi. Bakanlık cezaevleri yönetmeliğine göre yattığınız her yıla karşı bir gün izinli olacaksınız. İzin gününü değil, saatini geçirirseniz hakkınızda derhal kavuşturma açılacak. Firar etmişsiniz gibi işlem yapılacak. Hepinizin namusundan zerre kadar şüphem yok. Yarından itibaren başlamak üzere Halil, sen 10 gün izinlisin. Mehmet, sen...

0: Birisi görmek istiyor sizi.
1: Kimmiş?
0: İsmi Halil'miş de, o anlar dedi.
1: Ya, nerede peki?
0: Dışarıda.
1: Oo, hoş geldin, sefa geldin. Şükür kavuşturana.
2: Sağ ol.
1: Bitti, sen de kurtuldun demek.
2: İzinli çıktım, 10 gün için.
1: Geriye kalan 3-5 sene de geçecek elbet. 10 gün, 10 gündür. Geç otur. Bırakmam seni otellere. En hatırlı misafirimsin. Gazinosu, pavyonu, gönlün neyi dilerse.
2: İyi bir tabanca istiyorum.
1: Şey, çay kahve söylemeyeceğim. Tam yemek vakti. Çıkalım boğaza gidelim, sofra kurup gelişini kutlayalım.
2: İyi bir tabanca dedim.
1: Niçin?
2: Bir de kiralık araba.
1: Arabaların hangisini istersen seç, bin git. Fakat silah olmasa, başını derde sokmasan.
2: Bir tabanca, bir de kiralık araba. Parasıyla.

0: Nereye beyefendi?
1: Özden şirketine.
2: Ne yapacaksın orada?
1: Semih Bey'i göreceğim.
3: Ne için görüşeceksin beyefendiyle?
1: Hususi bir iş, aramızda.
3: Kimsin?
1: Eski bir tanıdığım. Görünce hemen hatırlayacaktır.
3: Kim olursan ol, beyefendinin haberi olmadan, izni olmadan görüşemezsiniz. Kat'i emir vermişti hepimize.
1: Yarın gelirim öyleyse.
3: İmkansız. Bu ara işleri başından aşkın, her günü, her saati dolu.
1: Ne zaman kabul eder beni?
3: En az 10 gün sonra.

0: Tehlikeli bir durum yok, endişe etmeyin. İki kaburga kemiğiniz kırılmış sadece. Kurşun da sıyırıp geçmiş. Ucuz atlatmışsınız. Alçıya almayacağız, sıkı bandajla 3 hafta istirahat etmek zorundasınız.
1: Tekrar uğrayacağız, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana ateş edildiğini kimse bilmeyecek. Attan düştüm, kazaya uğradım.
3: Kim ateş etti sana? Neden? Senin gibi iyi bir insanın nasıl düşmanı olabilir?
2: Bilmiyorum. Ama elbet öğreneceğim. Bu kadarla kalamaz. O sersem her kimse yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyecektir. Tekrar karşılaşacağız mutlaka.
0: Dün biri gelip sizi görmek istemişti. İyi ki emriniz vardı da yanınıza bırakmadı.
2: Her neyse, kapatalım. Unutalım.
3: Yemek hazırlayayım mı? Ayağa kalkıncaya kadar ben bakacağım sana.
2: Okuluna gideceksin. Derslerinden geri kalmanı istemem.
3: Ama babacığım, aklım sende kalacak.
2: Ufacık bir şey, bu kadar büyütmek sana yakışmıyor. Ne zamandır ilk defa senden bir şey istiyorum.
3: Peki.
2: Okula gideceksin, ama yalnız başına değil. Bir süre bizim çocuklar da yanında olacak. Tedbirli olmak daima faydalıdır.

0: Üç gün oldu. Boşa gitti üç günüm. 7 gün kaldı geriye. İznimi geçirirsem polis peşime düşecek. İşim daha da zorlaşacak.
1: Yapmasan, bıraksan, vazgeçsen olmaz mı?
0: Yok. Olmaz. Bir ev lazım bana. Tenha bir yerde. Etrafı da boş olmalı.
1: Bir dağ evim var. Yeni tamir ettirdim. Damını aktardım. Sana yetecek kadar da odun yığdım içeriye. Bir gör istersen. Belki beğenirsin. Yalnız bir haftalık kirayı peşin isterim.
2: Hadi Allah'a ısmarladık çocuklar. Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Hangi Angut bunu bırakmış böyle?
1: Tam dayaklık, hayvan.
2: Kalın olduğunuz yerde. Elini ayağını oynatana acımam. İn aşağı. Uslu durun. Hadi arabanıza. Çabuk. Çabuk olun. Bir delilik yaparsanız önce kızı vururum. Durmayın, defolun. Geri geri marş.

0: Yeter patron! Sakatsın, daha beter edeceksin kendini.
1: Bulacaksınız onu! Çopunuzu öldürürüm! Kılına zarar gelmemeli! Lokma lokma ederim hepinizi! Hayatım boyunca ne yaptımsa kızım için yaptım. Onu mutlu edebilmek için, anlıyor musunuz? Bulacaksınız onu!
2: Bağışla bizi abi, bir fırsat ver, bulacağız elbet. Cehenneme gitmiş olsa geri getireceğiz.
0: Arabasının plaka numarasını aldık. Sıra o yılanın canını almaya da gelecek.
1: Dağılın her tarafa. Önce arabayı bulun, yılanı deliğinden çıkartın. Onunla ben hesaplaşacağım. Ben geberteceğim ellerimle.

Beni niçin getirdin buraya? Niçin kaçırdın? Sana sordum. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Cevap versene!

neredeyiz? Neresi burası? Bana el süreceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Ne yapıyorsun be? Niye çekiyorsun?

0: Seni tanıdı babamın memurları. Elbet bulacaklar seni. Neden kaçırdın beni? Para kazanmak için namuslu bir yol bulamadın mı? Babamı tanımıyorsun, tapar bana! Yaptıklarını yanına bırakmaz, pişman olacaksın!
1: Yukarıda mutfakta yiyecek var, acıkınca yersin.

babamın cevabını beklemeye lüzum yok. Hemen götür beni. Çok para verecek sana. İstediğinden de fazlasını verecek. Yalvarırım götür. Ben de para veririm sana. Hiç kimseye de söylemem. Şikayetçi olmam. Ölmüş annemin adına yemin ediyorum. Ne bekliyorsun? Ne duruyorsun? Niçin inanmıyorsun bana? İstediğin para değil mi? Söylesene, istediğin para değil mi? Sana soruyorum.

0: Babamın intikamı korkunç olacak. Göreceksin.
1: Gel yemeğini ye.
0: Polise de bildirmiştir. Gazetelerde yazmıştır. Seni arıyorlardır şimdi. Elbet bulacaklar.
2: Konuşmazsan öleceksin. Kolayca almayacağız yanına. İşkence yapacağız. Konuş. Arabanı kime verdin?
3: Bizden herkes araba kiralar. Her birinin nereye gittiğini, nerede olduğunu bilemeyiz. İmkansız şeydir bu.
2: Sendeki bütün arabalar satılık. İlk defa kiraya bir araba vermişsin. İlk defa. Niçin?
3: Bilmem. Ben söyledim söyleyeceğimi.
2: Hiç acınmaz senin gibisine. Konuşsaydın beynin dağılmazdı.
3: Dur! Sen kazandın. Sizi yanına götüreceğim. Ben bu kadar erkeğim, gerisini o düşünsün. Müsterbiyedin pardesümü alayım.

Yarın 9 Ocak Perşembe. Veli Efendi Hipodromu'nda olacaksın. Saat tam 3'te bekleyeceğim. Gelmeyecek olursan veya tek başına gelmezsen kızını öldüreceğim. Polise haber vermek gibi bir deliliğe de kalkışma sakın. Seninle buluştuktan 2 saat sonra kızını serbest bırakacağım. Yanımda ve sıhhatli olduğuna inanman için birkaç fotoğrafını gönderiyorum.

0: beni tek başıma çağırıyor. Bana da istemediğine göre niyeti belli. Vurmak, öldürmek isteyecek. Polise haber verdim. Gizlice tertibat alacaklar. Siz de şimdiden gidip pusu kuracaksınız. Dikkatli olun, gölgenizi bile görmemeli.
1: Hiç merak etmeyin beyim.
0: Tam 3'te ben de geleceğim.
2: Niçin hipodromu seçti?
0: Mezarını orada istiyor anlaşılan.
3: Çok mu acıyor?
4: Geçecek. Yardımına şaşırdım. Sağ ol.
3: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana. Nasıl yapabildim anlamıyorum. Kimsin? Niçin kaçırdın beni? Bana el sürmeye kalkışmadın. Para da istemiyorsun. Nedir istediğin?
4: Babanla hesaplaşacağım.
3: Babanla mı?

0: Ne için hesaplaşacaksın? Ne istiyorsun babamdan? Sana sordum. Ne oldu? Ne kötülük gördün babamdan? Kendi işinde gücünde sakin, cömert, müşfik bir adamdır babam. Öyle bir adamla senin aranda ne olabilir?
1: Tanımıyorsun babanı. Kalleşin, katilin biridir.
0: Yalanı bırak. Gerçeği söyle bana. Kimin hesabına babamın peşindesin? Kim attı bu iftirayı? Kim söyledi babamın katil olduğunu?
1: Kimse iftira etmedi. Ben gördüm.
0: Sen mi gördün? Kimi öldürdü öyleyse?
1: Babamı. 9-10 yaşlarında bir çocuktum o zamanlar. Babam çok severdi atları. Beni sevdiği kadar severdi. At sevgisini bana da aşılamıştı. Kendi yarış atlarımız da vardı. Boş kaldığım zamanlar hemen koşar günümü atların arasında geçirirdim. Gene böyle bir gündü.
2: Durun! İndirin beni! Yapamazdım, namussuz değilim ben!
1: Babamla babanın, öbür iki köpeğin arasında ne var, ne olmuştu? Bilmiyorum. Babamın her yumruk yiyişinde kalbim acıdan kopacak gibi oluyordu.

0: gözümün önünde acımadan kıyasıya döverek, sonra da kurşunlayarak öldürdüler babamı. Baban öldürdü. Büyük yarışta babamın atının kaybetmesini istemişler. Teklifleri kabul edilmediği için bu korkunç cinayeti işlediler. Yerimden kıpırdayamıyordum. Taş kesilmiş gibiydim. Sonra çıkıp gittiler. Orada babamın ölüsü başında yemin ettim. Babamı öldürenleri yaşatmayacaktım. Bu uğurda gerekirse canımı verecektim. Annem babamın acısına dayanamayarak öldü. Hayatta kimsem kalmamıştı. İntikam yeminiyle intikam gününü bekleyerek büyüdüm. Ölmek sırası babamın canını alanlara gelmişti artık. İkisini bulup geberttim ama yakalandım. Mahkum edildim. Hücrede tek başıma yaşarken en büyük korkum çıldırmaktı. Sonra da başka bir cezaevine sürgün gittim. Gitmediğim hapishane, görmediğim bölge cezaevi kalmadı. Aslında baban yalnız babamı değil, anamı da beni de öldürmüştü. 12 yıl sonra iyi halime mükafat olarak İmralı açık cezaevine gönderdiler. 3 yılım da orada geçti. 5 senem kaldı geriye.
1: Kaçtın mı İmralı'dan?
0: Hayır, izin verdiler 10 gün.
1: Babam böyle bir şey yapmamıştır. Yapmış olamaz. İnanamıyorum.
0: İnanman için anlatmadım. Sorduklarına cevap verdim.

0: Niye döndün?
1: Seni o halinle bırakıp gidemezdim. Kim olsa gitmezdi. Üstelik ben açtım bu yaraları. Anlattıklarına da çok üzülmüştüm. Çocukluğundan beri çektiklerim. Sana değil, babama ağlıyorum. Babam için ağlıyorum. Bir katilin kızı olduğumu öğreneceğime ölseydim keşke.
0: Bu işe karıştırmamalıydım seni. Ama baban ayrı bir dünyada yaşıyor. Erişilmiyor, ulaşılmıyor. Kaybedecek vaktim de yok. Onu ortaya çıkarabilmek için tek çare sen.
2: Gelmedi. Ya korktu, planını değiştirdi... ...ya da gizlice geldi, sizleri, polisleri gördü, kaçtı. Anlayacağız elbet. Mutlaka arayacaktır.
1: Açlıktan ölecekmişim neredeyse.

0: Hiç sevmedin mi?
1: Demir parmaklıklar ardında kadın hayali bile görülmez.
0: Bir sevgilin de mi yok?
1: Nasıl olacak? Nerede? Ne zaman? Baban kadar sevgilin de merak etmiştir seni. Aa,
0: yok öyle biri.
1: Yok mu?
0: Sevebileceğim bir erkek henüz çıkmadı karşıma. Yoksa isterdim.
1: Halbuki güzel kız.
0: Sen de çok yakışıklısın.

0: Buyurun, ben Semih.
1: Yarın aynı yerde, gene aynı saatte bekliyorum.
0: Bu defa yalnız geleceğim, namus sözü. Polise ben haber vermedim. Gülden'in başına gelenler duyulmuş. Gizlice peşindelermiş.
1: Geldim, gördüm. Aynı şeyi tekrar edersen sen yanarsın. Bir daha aramam, kızını gebertir, kaybolurum ortadan.
0: Kızımı bırak, ne istersen veririm sana. Zengin ederim seni. Peşine takılmam, yemin ediyorum. Söyle, kaç para istiyorsun?
1: Ben para değil, seni istiyorum.
0: Kimsin sen?
1: Ekrem'in oğluyum. Yıllarca önce hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
0: Ekrem'in oğlu mu?

0: Kim olduğunu öğrenmem iyi oldu. İki arkadaşımın kanına girmişti. Sıra bana gelmeyecek. Babasını vurduğum yerde oğlunu da öldüreceğim şimdi. Öldüreceğim köpeği.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü? Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Benden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni!
3: Ayrılık, bugün 18'de, TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi.

0: hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
1: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
2: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
2: Yeni Piril Ultra Güç.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Bir camın ömrü ne kadar olabilir?
10: Farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
0: Peki eski bir camdan neler yapılabilir?
10: Başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.
0: Levent Karakaş, kullanılmış cam malzemeleri yeni bir formda değerlendirme sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
10: Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum.
0: Sürdürülebilir Hayat, pazar 13'te, TV4'te.

0: Hoş geldin.
1: Giyecek bir şeyler aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
0: Hiç lüzum yoktu. Alışmıştım üstümdekilere. Aç mısın?
1: Yok, hayır.
0: İlk defa yemek pişirmiştim.
1: Yerim öyleyse.

0: Ne güzel yerler.
1: Evet, sahiden güzelmiş. İlk defa fark ediyorum.

0: Yarın ayrılacağız Deniz.
1: Evet. Şu 3-4 günü kolejde arkadaşlarına anlatırsın, gülüşürsünüz.
0: Okula gitmeyeceğim artık. Babamın yanına da dönemem. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Çalışacağım. Her şeye yeniden başlayacağım.
1: Kötülük ettim sana. Anlatmamalıydım. Hiçbir şey bilmemeliydim.
0: Belki de iyilik ettim bana. İleride bir gün gene öğrenecektim belki. Daha kötü olacaktı benim için. Yıkılacaktım. Ama şimdi hiç değilse yanımda sen varsın. Bir gece içinde olsa yanımdasın.

Doğru, pusu yerine. Şimdi, hemen, erkenden gideceksiniz. Halil'den önce gideceksiniz. Canlı kurtulacak olursa, onun yerine sizi gebertirim.

0: Yalvarırım gitme, öldürme.
1: Bugünü 20 yıl bekledim Gülden. Babamın vurulduğu yerde babanla hesaplaşacağım.
0: Yalvarırım. Halil, ne olur beni dinle. Babamın ölmesi senin de ölümün olacak. İkinizin de yaşamasını istiyorum. Halil! Yalvarırım, öldürme! Gitme, gitme! Öldürme Halil! Öldürme babamı! Ne olur yalvarırım, gitme! Geriye dön Halil! Seni seviyorum! Halil!

Well, there is a secret. I don't know.

0: öldürme Halil. Öldürme babamı. Yalvarırım öldürme.
1: Ne bekliyorsun, vursana.
0: Benim için bağışla babamı. Öldürme Halil.
1: Öldür dedim. Vur, bitsin bu iş.
0: Ne olur dinle beni. Yalvarırım öldürme. Öldürme babamı.
2: Kızın Bolu yolundaki bir dağ evinde. 170. kilometreden sağa sapacaksın. Yamacın ardındaki tek ev, kapı numarası 23.

0: ateş etme baba. Masken düştü artık baba. Bir ümit vardı içimde. Benim babam kanlı katil olamaz diyordum. Gördüm, anladım her şeyi. Babasını vurduğun gibi kalleşçe oğlunu da öldürmek istedin.
1: Hayır, hayır yavrum. Benimle böyle konuşamazsın. Babanım be.
0: Artık değilsin. Öldür istersen. Ömrümün sonuna kadar utanacağım senden. Acı çekeceğim. Benim için yaşamıyorsun artık. Bir daha arama beni.
1: Gülden yavrum. Bırakamazsın beni. Yaşama ümidimsin sen. Gidemezsin.
0: Gideceğim baba. Ölüme kadar Halil'in yanında olacağım. Halil!
2: Gülden! Gülden! Yavrum!

Müdür beyle konuştum. 5 değil, 3 yılın kalmış. 3 yıl ne kadarcık zaman. 3 gün gibi geçecek sevgilim.

Metrekare'de bu bölüm huzur dolu doğası, tarih kokan sokaklarıyla Ege'nin en şirin tatil beldelerinden Ayvalık'tayız. Mimar Leyla Doğrular'la Ayvalık'ın merkezinde metruk durumda olan iki tarihi Rum evinin restore edilme hikayesi.

0: hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Merhaba, ben Mimar Leyla Doğrular. Şu an Ayvalık'tayız. Bugün iki tane yapmış olduğum evi gezeceğiz. Şu anda bulunduğumuz ev aşağı yukarı kendi oturum alanı 40 metrekare. 30 metrekarede bahçesi var. Bu ev ilk aldığım zaman metruk bir haldeydi. Hem dış cephesinde hem iç mekanda çok farklı bir mimari düzeni vardı. Burada kurguladığım düzeni uygulamak için öncelikle bir restorasyon sürecine girdim. Çünkü kentsel sit alanı içindeyiz ve buradaki sokakların hepsi orijinale uygun olarak restore ediliyor. Uzun bir süreçti. Bundan sonra bütün mekanların tekrar yeni hayata uyum sağlayabilmesi için yeni bir düzenleme olmuş oldu. Burada iç bahçeler çok kıymetli. Şu anda da işte kuş yuvatıları içinde. Burada böyle izole bir yaşam var. Her ne kadar Ayvalık'ın merkezinde de olsak, çarşının içinde. Bu alanda gerçekten çok sakin bir hayat sürülebiliyor. Bahçeden başlamak gerekirse, bahçeleri ben Ege'de bahçe gibi seviyorum. Yani renkli, cıvıl cıvıl. Evin içi minimalist olsa da bahçede her türlü renkle oynamak benim için çok zevkliydi. Akşamları böyle rengarenk, işte kabak lambalarının altında yemek yeniyor. İşte mesela yemek masasını gene eski Rum evinden çıkma bir kapıyı masaya dönüştürdüm. Ayvalık'ta çok güzel bir taşımız var, sarımsak taşı. Çok kıymetli. Rum evlerde hep bunları kullanıyoruz. Veya bunun çok benzeri taşları kullanıyoruz. Ağaçlar zaten aynen bu şekildeydi evi aldığımda. Onlara hiç dokunmadım. Onların etrafına böyle bitkilik gibi hem oturulabilecek, işte yastık koyulup bu şekilde faydalanabileceğimiz şekilde yerden tasarruf etmeye çalıştım. Bahçede tabii duvar dekorasyonları önemli. Bizim oradaki artık kabımız olmuş oluyor. Dolayısıyla o duvarda böyle bol bol seramik kuşlar, eski bir ayna yerleştirdim. Bahçeden direkt yaşam alanına geçiyoruz. Bahçe zaten aynı zamanda yaşam alanında manzarası olmuş oluyor. Duvarlarımız tabii kalın olduğu için bu evde çok güzel böyle bir pencere için oturma yapabiliyoruz. Yani bir minder koyup burayı böyle bir oturma alanı yapabiliyoruz. O yüzden ben eskiden kapı olan pencereyi oturma seti haline getirdim. Ve içeri girdiğimiz zaman da duvarlarda gene serpme sıva devam ediyor. Serpme sıva biliyorsunuz eskiden hep yazlık evlerimizde vardı. Tekrar bu çağdaş dekorasyonla bir arada bunu kullanmak çok anlamlı oldu. Yaşam alanında aslında eskiden burada bir mutfak vardı ve mutfağın kendi ocağı vardı. O ocağı şömine haline getirdim. Onun yanında da bir niş vardı. Bunlar hep böyle aslında çok farklı yaşam alanlarıydı ama yeni düzende çok güzel uyum sağladı. Mobilyalarında da açıkçası ben bütün mobilyaları birbirinin aynı kullanmayı sevmiyorum. Farklı stilleri bir araya getirmeyi daha çok seviyorum. Eklektik bir tarz oluşmuş oluyor. Modernle eskiyi bir araya getiriyorum. Burada mesela şu anda işte ferforje bir kanepemiz var. Bu aslında çekyat oluyor. Siyah retro cam sehpalar. Onlar da eski Çukurcuma'dan alınmış sehpalar. Abanoz ağacından yapılmış. Bunların hepsinin bir arada kombine edilmiş hali beni daha çok mutlu ediyor. Özellikle tekli berjerleri ben hafif seviyorum. O yüzden bu wishbone dediğimiz bu sandalyeleri hem iç mekanda hem dış mekanda kullanıyorum. Salonda bu mavi kanepenin üzerinde gene Egeli bir ressam Seba Uğurtan, çok sevdiğimiz bir ressam. Ayvalık'ın dokusuna çok uyuyor resimleri. Böyle yelkenli işte

teknelerin olduğu bir resim. Onu kullanmayı uygun gördüm. Bu alanda tabii loft tarzı ve minimalist olduğu için merdiven çelik konstrüksiyon. Üzerine hep ahşap basamaklarla yaptım ve bir şekilde aslında korkuluksuz daha rahat oldu. Çünkü yukarıdan aşağı inerken zaten üst katın zemin döşemesi orada emniyeti sağlıyor. Ve ışığı fazla da kesmemiş olduk. Banyoda açıkçası buranın eski halinden kalan bir iz bırakmak istedim ben ve lavabo dolabının arkasını, o duvarı taş bıraktım. Buranın aslında genel yüzeyi, serpme sıvanın altında olan yüzeyi bütün ev boyunca bu şekilde taş kaplama, yığma taş olduğu için sürekli toz bırakıyor. O yüzden evin genelinde bunu kullanmamayı düşündüm ve sadece o alanda bıraktım. Lavabo dolabı gene benim tasarımım. Duş alanını ve çamaşır makinesinin olduğu alanı perdeyle ayırdım. Yaptığım evlerde benim için öncelikle gün ışığı kadar akşam da aydınlatma çok önemli. Tavana tek bir ışık kaynağı kullanmıyorum. Hep yerden aydınlatma ve işte orada sanat objeleri varsa onları aydınlatacak şekilde planlamalarımı yapıyorum. Bu evde de gene o şekilde yaptım. O yüzden akşam da çok çağdaş bir görünümü oluyor. Aslında alışık olduğumuz düzeni mutlaka yazlık evlerde de yapıyorum. Mutfak evin en özel alanlarından biri. Bana göre en doğru konum evin hemen girişinde olmasıydı. Zaten açık mutfakları seviyoruz. Güzel büyük adayı da seviyoruz. Dolayısıyla elimizde böyle paketlerle geldiğimiz zaman mutfak adasına hemen yerleşiyoruz. Sabah kahvaltıları hep orada yapılıyor. Bu alan da evin en çok yaşayan alanlarından biri. Yani hem yemek yapmak da aslında çok keyifli oluyor. Dekorasyonda ben bu eve uyumlu olacak, böyle sıcak bir dekorasyon olsun istedim. O yüzden fugalı kapaklar kullandım. Hep MDF üzeri lake kapaklar var. Tezgahta masif ahşap kullanmayı uygun gördüm.

mutfağın aydınlatmasında ben Ayvalık'ın sokaklarında çok güzel eskiciler var. Onlardan birinde buldum. Böyle bir Alman stilinde. Eski telefon ahizelerinin kordonları gibi böyle bir kablosu var ve asansörlü deniyor. İstediğiniz seviyede kullanabiliyorsunuz aydınlatmayı. Evin dış cephesi aslında en çok emek verdiğim alanlardan biri. Şimdi kentsel sit alanının içinde olduğu için zaten pencere boşluğu ve kapı boşluğu tamamen aynı kaldı. Penceresinde ve kapısında aynı tip parmaklık tasarladım. Aslında en tatlı noktalarından biri de kapısı. Çünkü eskiden demir bir kapı vardı burada. Ben buna güzel ahşap bir kapı yaptım. Zaten restore edilen evlerde hep bu şekilde yapıyoruz. Kapısının penceresi var. Açık bırakıyorsunuz normalde evin içindeyken. Çünkü sokak da evin bir parçası. Rum evlerinin hepsinde bu şekilde.

Şu an yatak odasındayız. Burası asma kat loft bir side döşenmişti. Dolayısıyla yatak odası aslında iki taraftan da korkuluklarla evin yaşam alanına ve diğer taraftan da mutfağa bakıyor. Bu sayede zaten bütün gün ışığını üst kata da almış oluyoruz. İlk başta aslında burası tek katlı bir evdi. Fakat ince uzun bir yapısı olduğu için çok yüksek bir çatısı vardı. Ben çatının en yüksek olduğu noktaya, orta alana ve...

banyo duvarlarının olduğu kısmın üst kısmına bu döşemeyi yerleştirerek bu şekilde açık sistem yatak odası yapmış oldum. Zeminde tabii masif ahşap kullandım ve perforje korkuluklarda mümkün olduğunca düz modellere gittim. Genel olarak minimalist havayı gene burada da korudum. Mesela yatak başı kullanmak istemedim. O yüzden duvarlarım zaten kalın. Burada bir niş alanı yaptım ve buraya tablolar koydum. Bu alanda zaten aydınlatma olarak gene bu duvarları aydınlatan aydınlatmaları kullandım. Tekstil spotlarım var. Bir de tavanda bu şekilde pervane olan aydınlatmalardan kullandım. Renklerde de böyle daha yaz renkleri. İşte gene ahşapla mavi, beyazın bir araya geldiği renkleri kullandım.

Burası da gene aynı mahallede yer alan ikinci ev. Buranın içi çok farklı bir dekorasyon. Umarım seveceğiz. Birlikte girelim isterseniz.

Burası da eskiden papazın evi olan bir binaymış. Açıkçası şu anda bulunduğumuz alan hemen girer girmez bu turkuaz kapı açıldığı zaman içerideki yaşam alanı, giriş kat. Aşağı yukarı 35 metrekare, çok ufak bir alan. Burada aslına bakarsanız sokaktan içeriye girdiğiniz zaman birdenbire evin içine girmiş oluyorsunuz. Ve bunun kendine göre çok güzel bir dokusu var. Yani bu kadar merkezi bir noktada birdenbire bir evin içine girmek gerçekten büyüleyici. Bu bina zamanında un deposu olarak da kullanılmış. Bir kere Rum bina olduğu için havalandırması ve ısısı çok güzel. Aslında az ışık alıyor. Bu girişte görmüş olduğunuz o turkuaz kapının üzerinde kemerli bir pencere alanı var. Kapının kendisi tamamen orijinal bir kapı ve kapı ikili olarak açıldığı zaman aslında sokak da evin bir parçası haline geliyor. Aynı diğer evdeki gibi burada da sokak aslında evin yaşayan bir alanı ve bu geniş merdiveni özellikle ben biraz daha böyle oturulabilir derecede ölçülerde yaptım. Üzerine böyle güzel bir örtüyle, yastıkla, bir yanına minik bir sehpayla oturup böyle dışarıdaki esnafla falan muhabbet ettiğiniz, arkadaşınızla güzel vakit geçirebildiğiniz bir yer haline geliyor. Ben buraya ilk geldiğim zaman buradaki alanda simsiyah bir yer döşemesi vardı, siyah bir seramik vardı. Duvarlarda da aslında böyle bölgesel olarak yapılmış bir takım boya kalıntıları vardı. Tavanları özellikle şu açık mutfağın olduğu kısımdaki tavanlar hep böyle eklentiler yapıldığı için farklı renklerdeydi. Bunların hepsini tek bir homojen bir renge getirdim. Yer döşemesinde de biraz daha gelecek olan hikayesi olan mobilyaların renklerine uyumlu olacak şekilde ve daha böyle natürel, daha ferah, açık bir renkte kullanmayı tercih ettim.

İç mekanda tabii elektrik kablolaması yığma bina olduğu için beni epey zorladı. Burası daha önce bir ev değildi. O yüzden elektrik sistemi yeterli değildi. Hep bu taş duvarların önünden kablolamalarla, işte görmüş olduğunuz borulama sistemleriyle bu kabloların çekimini sağladım. Aplikleri de gene hep duvarları aydınlatacak şekilde tasarladım. Bunların tabii görünüşü biraz daha endüstriyel doku olmuş oldu. Ama bunları böyle stilleri karıştırarak tarihi dokunun içine yerleştirdiğim için sonunda kendine has bir havası oldu.

Giriş katta şu anda benim mesela bu merdivenin yarı yolunda yerleştirmiş olduğum banyo yerine çok ufak bir tuvalet koyulmuştu ve bu alan bölünmüştü. Tabii buranın tavanı da çok yüksek, loft tarzı. Böyle tavanı kısa, ufak bir eklenti yapılmıştı ve o gerçekten biraz biçimsiz duruyordu. Ben onun yerine hani tam böyle arzu edilen bir banyo yerleştirmeyi daha uygun gördüm. O alanı söktük. Şimdi mesela oraya güzel minik bir salıncak koyduk. Demir bir salıncak. Bu da böyle sanki daha tek kişi kendi başına böyle kafanı dinlemek için oturduğun bir alan gibi oluyor. Arkadaşlarla mesela denize giderken işte hepsini beklerken hazır olan mesela orada biraz vakit geçiriyor. Böyle biraz daha esprili bir köşe aslında. Gene tabii room bina olduğu için şöminemiz room şöminesi. Çok güzel eski bir şömine. Ama ben geldiğimde bu biraz dış kaplaması yeterince oturmuş bir şömine değildi. Beton bir ek vardı. Ben bunu mobilya ile kapladım. İçini de çakıl taşlarıyla döşedim. Ve gerçekten şömine aslında kışın çok güzel oluyor Ayvalık'ta. Ayvalık'ın kışın da güzel bir yaşamı var. Daha henüz yakmadık ama inşallah bu kış yakacağız diye düşünüyorum. Duvarların aslında evin geri kalan alanları gibi yaşıyor olması bana çok anlamlı geliyor. Yani duvarlar zaten bu şekilde taş, yığma taştı. Bunlardan aslında toz dökülüyor ama aynı zamanda sanki hani kendi hikayesi var ve yaşamaya devam ediyormuş gibi. Böyle organik gibi geliyor bana. Room bina olduğu için ben bunların çok tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Asma katın altındaki kütükler hep orijinal eski kütükler. Gerçekten tarihin izlerini taşıyor. Bunları seyretmek bile çok keyifli. Kokusu, görüntüsü hep böyle gerçekten bu alanı özel kılan materyallerden. Bu alan aslında şu anda belki size biraz daha dikdörtgen gözüküyor olabilir. Ama üçgen bir alan. Dışarıdan içeriye doğru daralan bir yapısı var. Dolayısıyla en son noktada mutfağa yerleştirmeyi uygun gördüğüm noktada çok ufak bir alan kaldı. Çok ufak olduğu için de bunu standart bir mutfak gibi çözmek çok anlamsız olacaktı. Yani üst dolaplı, alt dolaplı bir şeyin buraya entegre edilmesi pek mümkün değil. Ben onun yerine mutfak adasıyla mutfağın ihtiyaçlarının %80'ini depolamaya karar verdim ve ocağın iç tarafında, ev tarafında açık sistem tabakların yerleştiği bir alan yaptım. Yaşam alanının tabii en önemli aslında gerekliliklerinden biri kanepelerimiz. Hem geniş, rahat olsun istiyoruz, hem mümkünse işte uyuma olabilsin istiyoruz. Bu tabii çok ufak bir room evi. Bir noktada merdiven var, bir noktada şömine var. Bunun en güzel oturabileceği tek bir duvar vardı. O da mutfağın önündeki duvardı, mutfak

odasının önündeki. Sehpaya gelince tabii yuvarlak bir sehpa seçtim. Çünkü bu alan çok

dramatik bir görüntüsü var. Kanepenin solundaki kemerli alandan girdiğiniz zaman tarihin içine bir yolculuk yapıyor gibi oluyorsunuz tekrar. Dolayısıyla ben oranın da buraya büyük bir ruh kattığını düşünüyorum.

Şu anda da yatak odasındayız. Yatak odası aslında çok eksantrik bir alan. Çünkü bana biraz Kapadokya'daki mağara odalarını andırıyor. Tamamen taş kaplı olması, buranın yer döşemesinin böyle eski, ahşap olması, tavanlarının küçük olması. Buraya böyle gerçekten zamanda yolculuk yapar gibi bir ambiyans katıyor. Ben bu alanda öncelikle yer döşemesinin rengini değiştirdim. Çünkü renkler biraz karanlıktı. Beyaz boya yaptım Rabıta Parkı'nın üzerine. Mobilyaları seçerken de gene eski dönemlere ait bir şeyler seçmeyi uygun gördüm. Bu mobilyalar aslında babaannemin mobilyaları. Bu karyola, bu elbise dolabı, komple hepsi Ayvalık'ın bu şekilde eski mobilyalarını, tadilatını yapan ustaya verdim. Hepsini kazıttık ve ham bir hale getirdik. Aydınlatmaya gelince, tabii buranın en büyük esprilerinden biri gene aydınlatma. Çünkü duvarları aydınlatarak burayı aydınlatıyoruz. Ve yatağın üzerinde de güzel bir cibinlikle burada böyle daha ferah bir hava katmış oldum. Tavanla ilgili aslında büyük mücadele verdim. Çünkü tam olarak orijinal tavan. O yüzden hani acaba böyle altında uyurken rahatsız eder mi, toz dökülür mü vesaire gibi kaygılarım oldu. Yatak odasında bu evde şimdi asma katlı. Daha önceden de öyleydi. Burada bu döşeme vardı. Fakat çok fazla bu galeri boşluğuna baktığı için açık alanda bir mahremiyet sağlayamıyordu. Bu sefer bu elbise dolabını tam korkuluğun arkasına yerleştirdim. Ve arkasını perdeyle ayırarak hem dışarıdan gelen sesi biraz kesmeye çalıştım. Hem de buranın gerçekten kapalı bir oda havası olmasını sağlamaya çalıştım. Aslında bu da gerçekten içinde yaşarken şu an fark ediyorum. Çok da önemli bir kararmış. Aşağıdan buraya gelirken çok önemli başka bir konuda tabii bu merdiven tasarımıydı. Buraya ilk dekorasyona başladığım zaman burada çok farklı bir merdiven vardı. Öncelikle ölçülendirmesi ve tasarımı çok sıkıntılıydı. Çünkü tam ara katta yatak odasına çıkarken ebeveyn banyosuna çevirebileceğim bir odacık vardı. Merdivenin basamaklarının ölçülerini tutması, oransal olarak bu büyüklükte bir açık alana hem ufak hem konforlu, emniyetli ve görsel olarak da tatmin edecek bir merdiven tasarımı yapmak kolay olmadı. Öncelikle bayağı tasarım üzerinde çalıştık. Ve sonrasında da gene basamakları ahşap kapladık. Çünkü genel olarak binanın bütün asma katını oluşturan, tavan küçüklerini oluşturan ahşaplarla en iyi kombinasyonu öyle sağladık. Ara katta yatak odasından da çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz kemerle ayrılan bir odacık vardı ve bu odacığı en iyi banyo olarak değerlendirmeyi düşündüm. Duvarların beyaz olduğu ve boya olduğu, üzerine gene dekorlar koyabileceğim, sadece ıslak olan alanının duşun içi olduğu bir banyo yapmayı daha uygun gördüm. Duş alanına gelince, şimdi yer döşemesinde gene burada tik bir zeminin aslında yakışacağını düşündüm. Tekrar bir dokunuş katılmış oldu banyo için. Biraz aslında

eski bir alanda, yani böyle dokusu olan bir alanda tekrar yeni bir karakter getiren bir dekorasyon olmuş oldu. Banyoda gene aynı şekilde bu dışarıya bakan bir penceremiz var. Gün ışığının geldiği. Bu alanı jacuzzi olarak tasarladım. Zaten bu aslında çok güzel gün ışığı gelen bir nokta ve dışarıda da parmaklıkları olan bir pencere. O yüzden o alanda biraz çiçeklendirme yaptım ve mahremiyeti biraz da çiçekle sağlamış oldum. Duvar dekorlarını seçerken hep böyle belli bir uyum gözettim. Mesela duvarda şu anda aynanın yanında bir anahtar şeklinde bir obje var. Beyaz duvarın üzerine aslında eski objeler gerçekten harika duruyor. Şimdi ben burada ayna için bayağı dolaştım Ayvalık sokaklarında. Çok güzel aynalar var. Bu da benim hemen böyle küçücük, hani olur mu, olmaz mı, yeter mi, yetmez mi diye beni böyle kaygılandıran bir aynaydı ama yerine çok yakıştı.

0: Hayrola?
1: Dur kaçma kız, insanmış.
2: Emin misin?
0: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
1: Ben evden kaçtım.
0: Allah Allah, niçin?
1: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
3: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
1: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
4: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
1: Galiba seni seviyorum.
5: Kör Düğün bugün 16.15'te TV4'te.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
7: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
5: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
7: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
5: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
8: Bugün birlikte Ayvalık'ta Rum ve Türk evlerinin bulunduğu bir mahallede iki ev gezmiş olduk. Birincisi işte yapmış olduğum o minimalist ev, beyaz ağırlıklı ve bahçeli olan ev. Diğeri de bu muhteşem taş yığma binanın içinde tamamen eskiye yolculuk yapabildiğimiz, eski ve yeni mimari objelerin yer aldığı bu ev. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size buranın ruhunu biraz yansıtabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Ortaköy'deyiz. Semtin tarihini ve tarihi yapılarını rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Şu anda Boğaz'daki Yalı Camilerin en güzellerinden birinin önündeyim. Burası Defterdar İbrahim Paşa Camisi. Ortaköy'ün sınırını oluşturuyor ve en önemlisi de Ortaköy'deki Türk ve Müslüman yerleşkesinin de yerleşiminin de başlangıcını işaret ediyor. Çünkü Evliya Çelebi seyahatnamesinde o güne kadar, yani bu cami yapılana kadar Ortaköy'ün daha çok Hristiyanların yaşadığı bir yer olduğunu söylüyor ve bu cami yapıldıktan sonra yavaş yavaş buradaki Türk yerleşkenin artmaya başladığından bahsediyor. Ve en önemlisi, cami yapıldıktan sonra bütün sahil boyunca hanedan mensuplarının, yine devlet ileri gelenlerinin sahil boyunca sahil saraylar yaptırdığını ve böylece özellikle kıyının daha da şenlendiğinden bahsediyor. Ayrıca içeride özellikle Ortaköy'ün iç tarafında da yavaş yavaş Türklerin yerleştiğini ve sayılarının arttığından da bahsediyor. Yine bir şey ekliyor, bu caminin yanında bir de İbrahim Paşa'nın sarayı olduğunu söylüyor. Şimdi dilerseniz caminin detaylarına yakından bir bakalım. Cami fevkani, yani iki katlı inşa edilmiş ve baktığınızda sanki camiden çok kıyıdaki yalılardan birini anımsatıyor. Zaten Boğaz kıyısı boyunca sıralanan camilerin en temel özelliği bu. Genellikle kırma çatılı oluyorlar ve neredeyse buradaki yalılardan ayırt edilemeyecek kadar aynı onlar kadar güzel ve ev çağrışımı yapan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Caminin iki tarafında da çeşitli kitabeler var. Ve bu kitabeler aslında yapımından çok tamir kitabeleri. II. Mahmut döneminde ve Abdülhamit döneminde yapılan tamirleri bize anlatması bakımından bu kitabeler çok önemli. Bunlar birer tarih düşürüyorlar ve bu cami ne zaman tamir edilmiş, kim tarafından tamir ettirilmiş onu anlama şansı veriyorlar. Caminin en ilginç yanlarından biri de bahçesindeki küçük haziresi. İşte bu küçük mezarlıkta sıra dışı mezar taşları var. Bunlardan da en göze çarpanlar üzerinde adı sanı, yani orada yatanın adı sanı olmayan ve daha önce Eyüp mezarlığında karşımıza çıkan cellat taşlarını çağrıştırıyor olması. Bunun tam böyle olup olmadığını bilmiyoruz ama baktığımızda cellat taşlarına benzediği için acaba diye de bir soru işareti karşımıza çıkıyor.

Ortaköy coğrafi olarak bir derenin iki tarafına kurulmuş bir yerleşke aslında. Bir zamanların deresi bugün dere boyu caddesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu dere yukarıdaki yamaçlardan gelir ve burada denizle buluşurdu. Çevresinde de bostanlar ve evler yer alırdı. Geçmiş dönemde, Bizans döneminde buranın adı Arkeon olarak geçiyor. Ama bir ismi daha var, o da Ayafokos. İşte bu Ayafokos isminin kaynağı da hemen arkamda gördüğünüz manastır. Tabii ki bugün manastır değil, bugün bir kilise olarak işlevini sürdürüyor. Ama o dönemde burası Ayafokos Manastırı olarak geçiyor ve semte adını veriyor. İşte bu semtte Bizans döneminde sıra dışı bir aşk yaşanıyor. Üstelik burası bu aşkın kaçamak mekanı oluyor. İmparator 6. Leon. Aslında siz onu Ayasofya'nın girişindeki imparator kapısının üstündeki mozaikten tanırsınız. İşte onun burada gizli gizli buluştuğu bir sevgilisi var. Dilerseniz onun hikayesini bir başka yerde anlatayım.

Bugün Ayasofya'ya giderseniz Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nın üstünde bir mozaik görürsünüz. O mozaikte Hazreti İsa ve önünde diz çökmüş biri vardır. İşte o diz çökmüş, şefaat dileyen, af dileyen kişi 6. Leon'dur, Bizans İmparatoru. 6. Leon'un ilginç bir hikayesi vardır. Orada da zaten halka vermek istediği mesaj tam bununla ilişkilidir. Çünkü orada İsa'nın önünde diz çökmüştür ve ne kadar inançlı ve dine saygılı biri olduğunu göstermektedir. Oysa yaptığı bir şey vardır ve din açısından da yasaklanmış bir şeydir. İmparator 4 kez evlenmiştir. Bu yasaktır. Birden fazla, en fazla 2'ye izin verilmektedir. Sonrası için izin yoktur. İşte 6. Leon 4 kez evlenmiştir. 4. evliliği de işte Ortaköy'deki sarayında gizli gizli buluştuğu Zoe'dir. Hikaye şöyle anlatılır, artık 3. evliliğini yapmıştır. Ve bu 3. evliliği bile zorla izin alarak yapmıştır. Ancak beklediği erkek çocuk bir türlü gelmemektedir. O da gizli gizli metresi Zoe ile burada buluşur. Zoe'nin bir de lakabı vardır. Carbospina, yani ateş gözlü. Ateş gözlü Zoe ile burada buluşurlar ve işte o sırada Zoe hamile kalır. Ve bir çocuk dünyaya getirir. Dönemin patriği bu çocuğu vaftiz etmek istemez ama Leon ricacı olur. En sonunda patrik bir şartla kabul eder. Der ki, çocuğu vaftiz edeceğim ama daha sonrasında Zoe'yi saraydan def edeceksin. Tamam der Leon, çocuk vaftiz edilir ama sözünü tutmaz Leon. Ve daha sonra Zoe'yi imparatoriçe ilan eder. Bütün bunların sonunda evlenmeleri gerekmektedir ama Patrik buna yanaşmaz. O da bir başka rahip bulup kendi nikahını kıydırır. Böylece 4. evliliğini yapmıştır. İşte o Leon'dan ve Zoe'den doğan çocuk daha sonra Bizans'ın başına geçecek olan 7. Konstantin'dir.

Ortaköy fetihten yaklaşık 100 yıl sonra, neredeyse 100 yıl sonra Türklerin rağbet ettiği bir yer haline dönüşüyor. İşte sonrasında da artık burada pek çok bina inşa edilmeye başlanıyor. Bunların kimi zaman banisi sadrazamlar oluyor, kimi zaman da devlet görevlileri. Hemen arkamda gördüğünüz hamam ise bir devlet görevlisinin, Üsrev Ketuda Hamamı. Ketuda demek aslında bir devlet adamının yardımcısı. Onun özel kalemi gibi algılayabilirsiniz bugünkü şartlar altında. İşte Üsrev de böyle biri muhtemelen. Peki kimin yardımcısı? Kanuni'nin sadrazamı Kara Ahmet Paşa'nın ketudası olarak görev yapıyor. Ve Kara Ahmet Paşa Kanuni'nin en küçük kız kardeşi Fatma Sultan'la evli. Böylesi önemli bir kişi. Onun yardımcılığını yapan Üsrev burada bir hamam inşa ettiriyor. Yıl 1565. Ve işte bu da ilk yapılan Osmanlı eserlerinin başında geliyor.

Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nın hemen önündeyim. Esma Sultan aslında bu isimde 3 tane padişah kızı var. Bunlardan birincisi 3. Ahmet'in kızı Esma Sultan. Daha sonra da 1. Abdülhamit'in kızı geliyor, tarih sahnesine çıkıyor. İşte bu yalı ile ilişkisi olan 1. Esma Sultan bu. 1. Abdülhamit'in kızı olarak doğuyor, aynı zamanda 2. Mahmut'un da kız kardeşidir. Çok dirayetli bir kadındır. Çok güçlü, çok da kendinden emin bir kadın olarak bilinir. 2. Mahmut, kız kardeşi Esma Sultan'a bir gün şunu söylemiştir. Hemşirem, eğer sen erkek olsaydın vay halime, ben saltanat yüzü göremezdim. İşte böylesine güçlü bir kadın olduğunu zaten bu söylemden anlıyoruz. Ve sonrasında yaşanan bir olay bunu destekleyecek nitelikte. Aslında 2. Mahmut'un tahta çıkışı biraz problemli olmuştur. Çünkü bir ayaklanmayla, bir saray baskını sonrası hayatı kurtularak tahta geçmiştir. İşte bu baskın sırasında Yeniçeriler 2. Mahmut'u öldürmek niyetindedir. Bu sırada saray muhafızları devreye girer. Ne yapıyorsunuz der. Eğer onu öldürürseniz tahta çıkacak, hanedan mensubu erkek kalmayacak. Olsun derler. Biz de Esma Sultan'ı tahta çıkarırız. İşte bu söylemden de onun gücü, kudreti anlaşılıyor. Eğer bu olay gerçekleşseydi belki de Osmanlı tahtında o dönemde bir kadın görecektik. Şimdi gelelim asıl bu sarayla ilişkisi olan Esma Sultan'a. İşte tahta çıkarılması bile söz konusu olan Esma Sultan, 1. Abdülhamit'in kızı Esma Sultan, 14 yaşına geldiğinde Kaptanı Derya Hüseyin Paşa ile evlendirilir. Ve 25 yaşına geldiğinde eşi vefat etmiş ve Esma Sultan dul kalmıştır. Oldukça zengin bir prensestir. O dönem için sayılı zenginlerin başında gelir ve konağı bugünkü Sultanahmet'teki Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi'nin hemen yanındadır. Ama henüz 2. Mahmut Türbesi yoktur. İşte onun konağının yanı başına 2. Mahmut'un türbesi sonradan inşa edilir. Ve burada zenginlik içinde yaşamakta ve İstanbul'un en zengin prensesleri arasında yer almaktadır. Bu zenginliğini borçlu olduğu pek çok mülkü vardır. İşte o mülklerden biri de arkamda gördüğünüz Tırnakçı Yalısı'dır. O da onun mülklerinden biridir ve burayı kiralamıştır belki de. Buradan gelen ve başka mülklerinden gelen gelirlerle refah içinde yaşamaktadır Esma Sultan. İşte Esma Sultan, ilk Esma Sultan burayla böyle bir ilişki içindeyken asıl burada yaşayan bir başka Esma Sultan vardır. Dilerseniz o Esma Sultan'ın kim olduğunu deniz kıyısında anlatayım sizlere.

19. yüzyıla gelindiğinde artık burası bir başka Esma Sultan'a düğün hediyesi olarak verilmiştir. Ancak bir önceki Esma Sultan'dan kalan yapı yıkılmış, yerine işte bugün gördüğünüz kagir bina inşa edilmiştir. Ve 16 yaşında Abdülaziz'in kızı Esma Sultan Çerkez Paşa ile evlendirilir ve düğün hediyesi olarak da kendisine burası verilir. Ve burada 1899 yılına kadar yaşar Esma Sultan. 1899 yılında artık ömrünü tamamlamıştır. Bu dünyadan ayrılır ve burası bu sefer 2. Abdülhamit'in kızına hediye olarak verilir. Cemile Sultan'ın malıdır. 1915 yılına kadar Osmanlı mülkü olarak kalan yapı, sonrasında Osmanlı sürgüne gönderilince hanedan, burası da bambaşka amaçlarla kullanılmaya başlanır. Kimi söylentiye göre bir dönem Rum okulu olmuştur, marangozhane olmuştur, kömür deposu olmuştur ve bir yangın geçirmiştir. İşte o yangında da içindeki bütün

ahşap taşıyıcı sistem yok olmuş, sadece dört duvar kalmıştır. Uzun süre bu şekilde kalır. Daha sonra cam bir sistemle içerisi kapatılır ve bugün bir şirketin baloları için ya da gösteriler için kullanılan ve özel kiraya verilen bir yere dönüşmüştür.

Büyük Mecidiye Camisi'nin hemen önündeyim. Alk arasındaki ismiyle Ortaköy Camisi. Boğaz boyunca sıralanmış Selahattin camilerinin en göze çarpanı. Bir mücevher gibi ışıldıyor. Bundaki en büyük etki ise Balyan ailesinin mimari becerisi. Çünkü burası Balyan ailesinin iki ferdi tarafından, Sarkis ve Nikos Balyan tarafından inşa edilmiş. Ancak öncesinde burada bir küçük mescit var. 1721 yılında inşa edilmiş Mahmut Ağa Mescidi burada. Daha sonra o yıkılıyor ve Abdülmecit zamanında işte burası 19. yüzyılın ortalarında inşa ediliyor. İşte inşa edildikten sonra da Boğaz'ın en görkemli Selahattin camilerinin başında geliyor.

1854 yılında Abdülmecit tarafından Balyan ailesine neo-barok tarzda inşa ettirilen yapı neredeyse denize sıfırdır. Lebi derya denir. Yani denizle dudak dudağıdır. İşte bu da zaten problemlerin başlangıcıdır. Çünkü böyle bir yerde cami yapmak ya da bina yapmak zor iştir. Bu nedenle de kazıkların üstüne oturtulmuştur. 1854 yılında inşaatı biter, hizmete açılır. Aradan 40 yıl geçtikten sonra 1894 yılında İstanbul büyük bir deprem yaşar. İşte o depremde minareleri yıkılmıştır. Öncesinde yivli olan minareler daha sonra bu şekilde yivsiz ve düz olarak inşa edilir. Ancak binadaki problemler 1960'lara kadar sürer. 60'lara gelindiğinde artık yavaş yavaş bina denize doğru kaymaktadır. İşte bunun için taşıyan 64 kazığa yaklaşık 80 ton çimento enjekte edilir 1960'larda. Böylece bina sağlamlaştırılır ve günümüze kadar gelir. İşte bu binanın neobarok tarzda olmasının dışında bir başka özelliği daha vardır. O da ışıktan yazılmış bir şiir gibidir. Ne demek istediğimi binanın içine girdiğimizde daha iyi anlayacağız.

Ortaköy Camisi oldum olası bana hep Mimar Sinan'ın yaptığı Edirne Kapı'daki Mirmah Sultan Camisi'ni anımsatır. Tıpkı burası da onun gibi dört köşesinde ağırlık kuleleriyle taşınabilen bir camidir. Bir de ortak özellikleri içeriye sızan pencerelerden sızan ışıktır. Ve bir ışıktan kafes gibi yükselir ve burası da tıpkı Mirmah Sultan Camisi gibi neredeyse ışıkla yıkanan bir cami haline gelir. Şu anda da günün ortasındayız ve içeriye boğazın bütün güzel güneşini alıyoruz. Bu camide 19. yüzyıl camilerinde olduğu gibi ortak bir özellik vardır diğerleriyle. O da Hünkar Kasrı'nın yeri. Daha önceki camilerde Hünkar Kasrı genellikle mihrabın sol tarafında ya da sağ tarafında bulunur ve Hünkar Kasrı oradaki hünkârın namaz kıldığı mekana bağlanırdı. Yani hünkâr mahfiline. Bu güvenlikli yerde hünkâr namazını kılardı. Ancak 19. yüzyıla geldiğimizde artık mihrabın solunda yer alan hünkâr kasırları caminin ön tarafına taşınmış ve neredeyse ayrı bir yapı haline gelmiştir. Bu sembolik anlamlar içerir. Ve böylece işte hünkârın kasrının bulunduğu yer dini otoritenin önüne geçmiştir. Yani sultanın iktidarı dini otoritenin önündedir. Yine o dönemde bakın neler olmaktadır. 19. yüzyıla kadar kentin süliyetine hakim olan yapılar büyük külliyelerdir. Hem sultanın hem de Tanrı'nın gücünü simgeleyen. Ama 19. yüzyıla geldiğimizde artık şehrin süliyetine hakim olan büyük yapılar kışlalar olarak karşımıza çıkar. Bu da hem sultanın otoritesini hem de askeri gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Bu arada hünkâr kasırları 19. yüzyılda yapılan bu tip camilerin hünkâr kasırları çift taraflıdır. İki sultan mı vardır? Hayır. Tek sultan vardır. Bir tarafta sultan, diğer tarafta da diğer hanedan mensupları için ayrılmış namaz kılma bölümleri olduğu için çift taraflı inşa edilmişlerdir.

Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Hemen arkamda onun bir çeşmesi var. İşte Ortaköy ile ilişkisi bu şekilde başlıyor. Bu da Osmanlı'nın Ortaköy'deki ender yapılarından biri olarak karşımızda duruyor. Ama bu çeşmenin iki ismi var. İbrahim Paşa Çeşmesi ve İbetullah Hanım Çeşmesi. Peki bu iki isim neden verilmiş? Buraya geçmeden önce İbrahim Paşa'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi 1600'lü yılların sonunda İstanbul'a gelir ve sarayın helvacısı olarak göreve başlar. Kısa zamanda hem yetenekleri hem iyi sayesinde kısa zamanda yükselir ve 3. Ahmet'in kızı Fatma Sultan'la evlenir. İstanbul'a İbrahim Efendi olarak gelmiştir ama geldiği yer Nevşehir'dir ve adına orası da eklenir. Daha sonra paşa olur, bunu da eklerler ve Fatma Sultan'la evlendikten sonra damat olur. Böylece Nevşehirli damat İbrahim Paşa adı ortaya çıkar. Kendisi Lale Devri'nin unutulmaz sadrazamıdır ve adı Lale Devri ile özdeşleşmiştir. Onun döneminde devlet barış içinde yaşamıştır ve savaş olmamıştır. Çok tartışılan bir dönemdir Lale Devri. Ama her ne olursa olsun kendisi hayırsever, iyi huylu ve devlet işlerine vakıf bir kişi olarak bilinir. Özellikle de hayır işleriyle öne çıkar. Kendisi gibi muhtemelen yanındakiler de onun gibi davranmışlar ve şehrin muhtelif yerlerine çeşitli hayır binaları inşa etmişler. İşte çeşmeler de onlardan biridir ve onun ketudası yani yardımcısı Mehmet Ağa, arkamda gördüğünüz çeşmeyi eşi İbetullah Hanım'la birlikte yapmış ve halkın hizmetine sunmuştur. İşte bu nedenle iki isimle anılır bu çeşme. Dilerseniz çeşmenin kitabelerine ve detaylarına yakından bakalım. Çeşmeye baktığımızda Lale Devri'nin bütün süsleme ve bezeme özelliklerini görüyoruz. Üstünde istiridyeden oluşan bir şekil var. Onun haricinde yine iki tarafında küçük çeşmeler konmuş. Ama en önemlisi de çeşmenin iki yanındaki hayat ağacı motifleri. Bu hayat ağacı motifleri aslında bize suyun hayat olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Çeşmenin 5 kıtalık bir kitabesi var. Bu kitabede çeşmeye çeşitli övgüler ve kimin yaptırdığı yazıyor. Ayrıca tarih de düşürülmüş. 1723 tarihini gösteriyor. Bunun dışında çeşme zamanla çukurda kalmış. Çünkü zemin, çevredeki zemin yükselmiş ve 1,5 metre çukurdaymış. Daha sonra yapılan bir restorasyonla çeşme yükseltilmiş ve bugünkü yerine oturtulmuş. Lale Devri'nin bezemelerinden bahsettim. İşte o bezemeleri özellikle çeşmenin iki tarafında ve alınlığında fazlasıyla görmek mümkün.

Ortaköy Meydanı'nda 3 adet çeşme var. Bunlardan birini az önce anlattım. Damat İbrahim Paşa Çeşmesi. Bir de hemen Ortaköy Camisi'nin önünde bir çeşme var. Ama hemen yanımda gördüğünüz Döküm Çeşme ise aslında 19. yüzyılda bir başka yerdeymiş. Yine Ortaköy'de. Hamidiye Çeşmesi deniyor buna ve Hamidiye su yolunun son nihai noktası. Gelen su burada halka dağıtılıyor. Ama bunun bir ismi daha var. Saka Çeşmesi. Muhtemeldir ki Osmanlı döneminde yani parayla su satan sakalara belli çeşmelerden su alma izni veriliyordu. Anlaşılan ki isminden anlaşıldığına göre bu çeşmede sakaların su alabileceği çeşmelerden biriydi. Ancak su yolu kapatıldıktan sonra ve bu işlemez hale geldikten sonra bunu Yıldız Sarayı'na taşıyorlar. Uzun yıllar orada kalıyor bu Döküm Çeşme. 1992 yılına gelindiğinde meydan tekrar düzenlenirken oradan alınıyor ve bugünkü yerine yerleştiriliyor.

Ortaköy ağırlıklı olarak Kanuni döneminde Türklerin iltifat ettiği ve gelip yerleştiği bir yer olmaya başlamış. Kıyıda önce sahil saraylar, içeride dere boyunda ise evler inşa edilmiş ve Türkler buraya yerleşmeye başlamışlar. Daha önce de söyledim, burası bir dere boyu semti ve derenin iki tarafında muhtemelen evlerin dışında bostanlar da vardı. İşte bu bostanlarda yetiştirilen önemli bir sebze vardı. Ona geçmeden önce kıyı boyunca Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar yayılan ve hanedan mensuplarına ait olan ya da sadrazamlara, devlet görevlilerine ait olan bu büyük sahil saraylarına ne oldu? İşte bunlar 19. yüzyılda Abdülmecit'in yaptırdığı Çırağan Sarayı nedeniyle pek çoğu yıkıldı ve yerine Büyük Çırağan Sarayı inşa edildi. Sadece Çırağan Sarayı değil, feriye dediğimiz yan binalarda buraya eklenince kıyıdaki sahil saraylar maalesef kalmadı. Ancak burada yetiştirilen bitki ve sebzelerle ilgili 17. yüzyılda Eremya Çelebi bakın neler söylüyor. Buradaki güzel bahçelerde Franklerden alınan enginar yetiştirildiler. İşte Boğaz'ın neredeyse her semtinde öne çıkan meyve ya da sebze burada karşımıza enginar olarak çıkıyor. Yani Ortaköy'ün bir zamanlar enginarı meşhurdu.

Ortaköy bir kıyı kasabası, bir kıyı yerleşkesi ve geçmişte bir balıkçı köyü aslında. Hal böyle olunca da karayolu ulaşımının zor olduğu dönemlerde Boğaz'daki köylerle iletişim, ulaşım deniz yoluyla sağlanıyordu. Önce peremeciler, kayıkçılar vardı. Daha sonra 19. yüzyılın ortasında şirket hayriye devreye girdi. İşte o zamana kadar var olan, biraz daha kuzeyde caminin diğer tarafında olan iskele yıkıldı ve bugün gördüğümüz iskele inşa edildi. Çünkü diğeri Defterdar Burnu'na yakındı ve Poyraz'a açıktı. Daha sakin, suların daha sakin olduğu bu yerde bu iskele inşa edildi ve artık gemiler buradan hareket eder oldular. 19. yüzyılın ortalarında ilk gemimiz Sürat adını taşıyordu ama halk ona Buhu dedi. Çünkü buharlı bir gemiydi ve buhar çıkarıyordu. Daha sonra Suhulet ve Sahil Bent adlı arabalı vapurları kendimiz inşa ettik. Her ikisinin ismini de veren ünlü şair Namık Kemal'dir. İlk buharlı uzun yolcu gemisi ise bir başka gemiydi. Belfast'ta inşa edilmiş ve 1911 yılında Osmanlı tarafından satın alınmıştı. İsmi Germanik'ti. Ama onu aldıklarında ona Mehmet Reşat'ın annesinin adını verdiler. Gül yüzlü, güzel yüzlü anlamına gelen Gül Cemal dendi ona. Ve Gül Cemal adıyla seferlerine başladı. Tam 75 yıl hizmet etti. Dünyanın en uzun hizmet eden ikinci gemisi olarak tarihe geçti. Ve onunla ilgili Bedir Rahmi Eyüboğlu bakın nasıl bir şiir yazmış. İstanbul deyince aklıma bir masal gelir. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul deyince aklıma Gül Cemal gelir. Anadolu'da toprak damlı bir evde Gül Cemal üstüne türküler söylenir. Anadolu'da toprak damlı bir evde çocukluğum. Gül Cemal'le gider İstanbul'a, Gül Cemal'le gelir. İstanbul deyince aklıma bir sepet kınalı yapıncak gelir. Ortaköy gezimizin sonuna geldik. Biz de tıpkı arkamdaki gemi gibi Ortaköy'den artık ayrılacağız. Ortaköy semtindeki önemli yapıları ve hikayelerini birlikte gezdik, birlikte dinledik. Bir başka bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde İznik'teyiz. Bugüne kadar İstanbul'da pek çok rota yaptık birlikte, pek çok yer gördük ve gezdik. Artık zaman zaman Anadolu efsanelerinin peşine de düşeceğiz. İşte onlardan biri İznik ve bugün İznik'teyiz. Sancak Tarihi Tepesi'nden başlayacak yolculuğumuz göl kıyısına kadar devam edecek. Yolculuğumuz boyunca pek çok güzel yapı göreceğiz ve onların hikayelerini dinleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İznik verimli toprakları ve kervanlar için ya da seyahat için bulunduğu coğrafya ve konum itibariyle her zaman gözde olmuş bir yer. Ve bu nedenle de pek çok krallık ya da pek çok imparatorluk tarafından yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ama tarihin derinliklerine gidersek burayı ilk kuran İskender'in generallerinden Antigone olduğu söylenir. İskender öldükten sonra Anadolu'nun dört bir yanına dağılırlar ve çeşitli şehirler kurarlar. İşte Antigones burayı kurar. Ama ondan bir başka general burayı alır. O da Lysimachos'tur ve buraya eşinin adını verir. Eşinin adı Nikea'dır. İşte İznik kelimesinin kökenini oluşturan isim de Nikea ismidir. Ve ardından burası Bitinya Krallığı'nın yönetim merkezi olur ve daha sonra 11. yüzyılın sonlarına doğru 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından burası alınır ve Selçuklu'nun yönetim merkezi yapılır. Yaklaşık 22 yıl boyunca burası yönetim merkezidir Selçuklu'nun. Daha sonra Türklerin elinden burası çıkar ve bu sefer de Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Türklerin tekrar burayı ele geçirmesi için biraz daha beklemeleri gerekir. O tarih 1331'dir. O tarihte işte burası Orhan Gazi tarafından alınır ve o günden bugüne kadar da bir Türk kenti olarak gelir. İşte bütün bunları bize anlatan kişi aslında Strabon'dur. Tabii anlattığı Türklerden çok önceki tarihtir. Amasyalı gezgin ve seyyah olan Strabon, Geografik adlı kitabında bakın İznik'in Yunan ve Roma dönemini nasıl anlatmış. Bitinya'nın merkezi olan ve çok geniş ve verimli bir ova tarafından çevrili, Askanya Gölü'nün kenarında kurulmuş olan Nikea yer alır. İlk defa Antigones tarafından kurulduğu ve onun adıyla anıldığı Antigonia. Ardından Lysimachos burayı aldı ve eşine isafeten Nikea dedi. Kent dörtgen şeklindedir ve dört kapısı vardır der Strabon. İşte o dört kapısından İstanbul kapısındayız. Bunun haricinde Lefke Kapı, Göl Kapı ve Yenişehir Kapı olmak üzere dört kapı var. Biz de doğal olarak İstanbul tarafından geldiğimiz için şehre İstanbul kapısından giriş yapıyoruz.

İstanbul Kapı var olan ayakta kalmış en sağlam kapıların başında geliyor. Bir diğeri ise Lefke Kapı. Tabii ki üç kademeden oluşuyor ve en önemlisi yolun sağlamlığı. Hala o Arnavut kaldırımlı taş döşeli yol varlığını sürdürüyor. Burası çeşitli dönemlerde imar görmüş. Doğal olarak depremler, savaşlar derken yıkılmış ve yeniden yapılmış. Yapıldığı dönemlerde daha önceden yapılmış ve atıl olan yapılardan devşirme malzemeler getirilmiş. Burada inşaat malzemesi olarak kullanılmış. İşte onların da en ilgi çekeni kapının hemen iki tarafında arkamda gördüğünüz masklar. Bunlar bir zamanlar sapasağlam ayakta olan Roma tiyatrosundan getirilmiş. Geçmişte tiyatroda oyuncular mask takarak oynarlarmış. Bu da onları sembolize ediyor. Ve işte oradan alınmış ve şehrin girişine gelenleri karşılayacak vaziyette yerleştirilmiş.

İznik'e tepeden bakan Sancak Tarihi Tepesi'ndeyiz. Buraya bu ismin verilmesinin bir sebebi var. Çünkü burada Abdülvahap Sancak Tarihi adlı 8. yüzyılda İznik'i kuşatmaya gelen İslam ordularının bayraktarı olan bir kişi yatmakta. Bu kişi işte o kuşatmalar sırasında şehit olur ve buraya defnedildiği söylenir. Tabii ki Abdülvahap Sancak Tarihi'ye halk arasında verilen isim bambaşkadır. Halk Bayraklı Dede der. Ve bu isimle anılan Anadolu'da pek çok yerde Bayraklı Dede Türbesi karşımıza çıkar. Bunlar birer makam ve ziyaretgah olarak hala kullanılmaya devam ediyor. Tabii bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu tip yüksek tepeler, özellikle de şehirlere yakın tepeler, oldum olası insanlar tarafından kutsal atfedilmiş, kutsallık atfedilmiş bu tip tepelere. Bunun tabii kadim inançlarla ilintisi var. Her zaman için Tanrı'nın, Allah'ın gökte olduğuna inanılmış ve böylesi tepeler ve dağlar da her zaman kutsal mekanlar haline getirilmiş. İşte bu da onlardan biri. Tabii bir özelliği daha var. Bu tip yerlerdeki mezarlar genellikle insan boyutundan çok daha büyüktür. Burada da aynı şey karşımıza çıkıyor. Bu, o kişinin boyunu posunu değil, onun ululuğunu göstermek için bu şekilde yapılmıştır.

Milattan önce 148 yılında burada biri vefat ediyor. Bu kişi Bitinya Kralı 2. Prusias. Burada olmasının sebebi ise oğlundan kaçması. Hayati tehlike doğuyor, oğlu tarafından öldürülmek isteniyor ve buraya kaçıyor. Ve burada oğlunun adamları tarafından yakalanıp öldürülüyor. Ve onun anısına burada İznik'te büyük bir anıt mezar inşa ediliyor. Ve o anıt mezar yüzyıllarca belki şehre tepeden bakıyor. Ve en önemlisi burası İznik'ten Mekece tarafına giden yol. Ve o yoldan geçenler de işte bu devasa anıt mezarı görüyorlar. Ancak daha sonra bir takım belki de doğa olayları, deprem gibi şeylerle bu anıt mezar yerinden kopuyor, yuvarlanıyor ve 17 parçaya ayrılıyor. İşte bu anıt mezardan kalanlar bugün İznik'in arkasındaki Sancaktari Tepesi'nde yol kenarında yatmakta. Gri kalkerden yapılmış bu taşlar 1953'te defineciler tarafından parçalanarak bu hale getirildiği yine söylenenler arasında. Bütün bunların dışında burası özellikle ismiyle dikkat çekiyor. Halk arasında Berber Kaya olarak anılıyor. Bunun da bir sebebi var. Geçmişte berberlerde otururken küçük çocuklar için konan bir takım tahtalar vardı rahat otursunlar diye. İşte onların o basamak görüntüsünden yola çıkarak belki de halk buraya bu ismi vermiş. Çünkü bu da basamak basamak yayılmış taşlardan oluşuyor. Berber Kaya anıtının bir başka özelliği de sinagog olarak belki de kullanıldığı düşünülüyor. Çünkü üstünde İbranice yazılar var. Burada bir zamanlar var olan Musevi cemaat tarafından kullanılmış. Ve üstünde şu ibare açık seçik görülüyor. Cennete layık olanlar diye bir ibare kalmış. Diğerleri silinmiş. Bunun dışında muhtemeldir ki belki de Hristiyanlar tarafından da kullanıldı. Çünkü pek çok yerinde haç motifleri görüyoruz. Ama asıl var olan 2. Prusias'ın mezarından kalan motifler kalkan motifleri. Bu da Prusias'ın belki de o askeri ve komutan yanını göstermek için bu mezara işlenmiş.

İznik şehri tıpkı İstanbul gibi surlarla çevrilmiş. Tamamen ayakta duran özellikle kara surları ve dört kapısı çok dikkat çekiyor. Bu dört kapıdan iki tanesi oldukça sağlam durumda. İşte bir tanesi önünde durduğum Lefke Kapı. Üç kademe halinde inşa edilmiş. Ve işin ilginç yanı her bir dönemde yıkılıp yeniden tamir edildiği için devşirme malzemeler de burada sıkça kullanılmış. Daha kapının girişinde hemen sağ tarafta bir ganimet teslim töreni, bir savaş sahnesi var. Yanında ise Romalı askerleri görüyoruz. Ama asıl dikkat çeken kapının iki tarafında konmuş olan kaideler. Bunlar birer yol kaidesi. Peki bunlar ne için kullanılmış? Bunlar yol boyunca, şehre giden yol boyunca sıralanmış kaideler. Ve her birinin üstünde bir senatöre, bir komutana ait aslında birer heykel varmış. Ancak daha sonraki dönemlerde o senatörün, o askerin hiçbir önemi kalmamış ve bunlar birer yapı malzemesi olarak kullanılmışlar. Bu kapının adı Lefke Kapı dedim. Peki Lefke nedir ve nerenin ismidir? Buradan devam ederseniz Osmaneli denilen bir yere gidersiniz. Ve Osmaneli denilen yerin eski ismi Lefke. Yani burası o tarafa baktığı için bu kapıya Lefke Kapısı adı verilmiş. Bu arada kapının üstünde hala o dönemlerden kalma yazıtlar, Yunanca, eski Yunanca yazılar görüyoruz. Bunların pek çoğu hala okunabilir durumda. Ve bunlardan bir tanesi aslında bize bu kapının kim tarafından ve kimin döneminde yapıldığını gayet iyi anlatıyor. Ve yazıtta şöyle yazıyor. Bu surlar İmparator Adrianus tarafından buranın yöneticisi Cassius'un gözetiminde ve denetiminde yaptırılmıştı.

İznik'in ve neredeyse bütün bölgenin sembolü olan Yeşil Cami'nin önündeyim. İsmi üstündeki, minare üstündeki bu firuze renklerinden, çinilerden geliyor. Ama burayı yaptıran aile çok daha dikkat çekici. Çandarlı ailesi. Burayı da 1378 yılında bu ailenin fertleri inşa ettiriyor. Ve daha sonra burada bu aileden bazılarının türbeleri inşa ediliyor ve burada gömülüyorlar. Tabii ki Çandarlı ailesi deyince bu 4-5 hizmet

hizmet etmiş, Osmanlı'ya hizmet etmiş ünlü ismin en önemlisi Çandarlı Kara Halil Paşa. Onun ünü de Fatih'le ve babası 2. Murat'la birlikte bu ülkeye hizmet etmiş olmasından kaynaklanıyor. Diğerleri de bu hizmetleri yaptılar. Ancak onun hikayesi diğerlerine göre biraz daha farklı. 2. Murat devrinde yine Çandarlı vezirdir Kara Halil Paşa. Sonraki dönemde tahta Fatih Sultan Mehmet geçer ve görevine devam eder. Ancak Fatih Sultan Mehmet çok gençtir. Bu durumdan Kara Halil Paşa çok da hoşlanmaz. Ve nitekim İstanbul'un fetih planları gündeme gelince bu işe muhalif olur. Ve bu işten vazgeçirmeye çalışır Fatih Sultan Mehmet'i. Oysa bu Fatih'in ülküsüdür. Ve hiçbir şey onu bu yoldan geri döndüremez. Ancak bu muhalif duruşu bir yerlere not eder. Ve fetihten yaklaşık 3 ay sonra Temmuz ayında Kara Halil Paşa önce Yedikule'de 40 gün boyunca hapsedilir ve daha sonra gözüne mil çekilip idam edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından alınır ve buradaki türbesine defnedilir. İşte böylesi önemli bir ailenin yaptırdığı bir camiden bahsediyoruz. Ama ailenin yaptırdığı cami özellikle tek kubbesiyle Osmanlı erken dönem mimarının de anıtsal eserlerinden biri olarak karşımızda durur.

İznik pek çok Bizans ve Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor. Ve en önemlisi Osmanlı'nın erken dönemine ait pek çok eser karşımıza çıkıyor. Bunların da en göze çarpanlarından biri hemen arkamda gördüğünüz Nilüfer Hatun imareti. İmaret, yoksullara yemek dağıtmak için yapılmış yapılara verilen isimdir. Burayı da aslında Nilüfer Hatun kendisi yaptırmıyor. Oğlu Hüdavendigâr, yani Murat Hüdavendigâr, annesinin anısına bir hayır kurumu olarak burayı inşa ettiriyor. 1388 yılında yapılıyor ve büyüleyici, almaşık, taş işçiliği, tuğla işçiliğiyle dikkat çekiyor. 19. yüzyıla kadar imaret işlevi sürmüş. Daha sonra 1960'lara kadar biraz metruk kalmış, bir restorasyonla burası İznik'in müzesi haline getirilmiş. Ve uzun yıllar hem İslam eserleri hem de arkeolojik eserler burada sergilenmiş. Ancak daha sonra İznik yeni bir müze, yeni bir arkeoloji müzesi kazanınca buradaki o Yunan-Roma dönemine ait eserler oraya taşınmış ve burası da sadece İslam eserleri müzesi olarak hayatına devam etmiş. Şimdi biz de gezeceğiz ve gezerken aslında size Nilüfer Hatun'u anlatmak istiyorum.

Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, bu imareti yaptıran ya da adına yaptırılan kişi. İşte bu imaretin adına yaptırıldığı Nilüfer Hatun aslında Yarısel Tekfur'un kızıdır ve bir Hristiyandır. Ve babası onu Bilecik Tekfur'un oğluyla evlendirmek niyetindedir. Ve işte onların düğünü sırasında söylence odur ki Orhan Gazi ve Osman Gazi ve diğer elemanlarıyla birlikte, askerleriyle birlikte bu düğün konvoyunu basarlar ve Olafera'yı kaçırırlar. Ardından da Osman Gazi oğlu Orhan Gazi ile Olafera'yı evlendirir ve Müslüman olur, Nilüfer adını alır ve padişaha da çocuklar doğurur. Bunlardan biri Murat Hüdavendigâr'dır. Diğeri ise Gazi Süleyman Paşa. Murat Hüdavendigâr babası Orhan Gazi'den sonra tahta çıkacak kişidir ve çıktıktan sonra tahta işte annesinin anısına bu binayı yaptırır. Nilüfer Hatun'la ilgili bilgileri aslında Seyyah İbni Batuta'dan öğreniyoruz. İbni Batuta eserinde ondan şöyle bahsediyor. Dindar ve erdemli bir kadındı. Ayrıca ekliyor. O eşi Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da değil, Anadolu'nun Kudüs'ü sayılan İznik'te ikamet

hizmet ediyordu. Ve yanındaki hizmetleriyle birlikte bu biraz terk edilmiş, kendi halindeki ama münzevi hayatına da çok uygun şehirde yaşamına devam ediyordu der. Nilüfer Hatun'un bir özelliği de dirayetli ve yönetimde etkili bir kadın.

İznik denince ilk akla gelen kuşkusuz Çin'idir. Çin'i sanatının Osmanlı döneminde zirve yaptığı ve üretildiği yer İznik'tir. Bunun tabii bir geçmişi var. Kara Hanlar döneminden başlıyor ve yaklaşık neredeyse 1000 yıl boyunca Türk dünyasında Çin'i var oluyor. Çin'i yani Çin tarafından geldiği isminden de anlaşılıyor. Ama Türkler tarih boyunca kültür ve inanç taşıyıcısı olmuştur. Ve bu taşıma işlemini de doğudan batıya doğru yapmıştır. İşte Çin'i sanatı da bu taşıdığı kültür öğelerinden biridir. Ve Büyük Selçuklu ardından Anadolu Selçukluları da Çin'de çok önemli işler ortaya koymuşlar. Renkler biraz daha mat, soluk renkler. Ama Osmanlı döneminde İznik Çiniciliği renkleri açıkçası coşturuyor. Ve ilk dönemlerde mavi beyaz renkler hakimken daha sonra zümrüt yeşili ve mercan kırmızısı işin içine katılıyor. Ve işte İznik Çinisini yapan ve öne çıkaran şey de işte bu mercan kırmızısı oluyor. Özellikle sır altında kendiliğinden kabaran bu mercan kırmızısı pütürlü ve daha ışık gölge oyunlarına müsait perspektif kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor. Mercan kırmızısı alameti farikasıdır İznik Çinisinin. Ve Osmanlı döneminde burada üretilen çiniler sarayın en çok tükettiği malzemelerin başında gelir. Ve özellikle Süleymaniye Camisi, Sokollu Camisi, Rüstempaşa Camisi İstanbul'da işte 16. yüzyıl yani İznik Çinisi'nin zirve yaptığı dönemin ürünleridir. Ve en güzel çiniler de onlardır. 17. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı'nın bir rivayete göre buradan her seferinde çinileri İstanbul'a taşıtmak yerine Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayı'nda bir atölye kurduğu rivayet edilir. Ve orada üretilen çiniler daha sonra Osmanlı'nın hayatında yer almaya devam etmiş ama asla ve asla 16. yüzyılın kalitesini tutturamamış. Ve ardından buradaki ustaların gitmesi Osmanlı'nın biraz gerilemesiyle birlikte 18. yüzyılda İznik Çiniciliği de neredeyse yok olma aşamasına gelmiş. Ta ki 20. yüzyılın ortalarına doğru bu iş tekrar canlanmaya başlamış. Özellikle İznik'te açılan okullar, vakıflar bu işe el atmışlar ve tekrar İznik Çinisi üretilmeye başlanır hale gelmiş.

Osmanlı Bursa'yı başkent yapıp İznik'i topraklarına kattıktan sonra burası hemen Bursa'nın yanı başında ama o kadar kalabalık olmayan doğayla iç içe bir yer olarak bir tarafı dağ, bir tarafı göl ve yeşil bir ormanın içinde, zeytin ağaçlarının içinde, doğayla iç içe olduğu için de pek çok alimi kendine çekmiş. Ve Osmanlı döneminde burası alimler yuvası olarak anılmış. İşte o alimlerden, velilerden biri de Eşrefzade Rumi'dir. 15. yüzyılın önemli velilerinden biridir kendisi. Hacı Bayram Veli'den ve Emir Sultan'dan dersler almış, kendini yetiştirmiş ve burada da uzun bir süre ikamet etmiş. Aslen Mekkelidir ailesi ama daha sonra Anadolu topraklarına göçmüşler ve İznik'e yerleşmişler. Peygamber soyundan olduğu söylenir. En önemlisi de Kadirilik'te onu Abdülkadir Geylani'den sonra ikinci önemli şahıs olarak anarlar. Yine Kadiriliğin içinde Eşrefiye tarikatını kurmuştur. Ve Vahdet-i Vücut'la ilgili sıra dışı şiirler yazmıştır. O şiirlerden özellikle bazıları biraz batini izler taşır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. O rivayetlerden biri ise ondan bir adım önce, neredeyse bir 50 yıl önce burada ikamet eden bir kişiden etkilendiği söylenir. O kişi de Şeyh Bedrettin'dir.